0: ise ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Tahran'da Hamane'ye için cenaze töreni düzenleniyor. Hamane'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York'ta. Kentte düzenlenen Yelken Geçidi etkinliğinde yaklaşık 80 gemi özgürlük heykelini selamladı. TCG Oruç Reis fırkateyninde Türk bayrağını dalgalandırdı. Ataspor'unda Edirne'de 665. buluşma gerçekleşiyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık mücadelesi sürüyor. Altın kemerin yeni sahibi bugün belli olacak. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Hepinize saygılarımızı iletiyoruz. Evet, bu akşamki konumuz belki de çok iyi biliyoruz. Belki de bu konuda birçok kitap okuduk ama uygulayabiliyor muyuz diye sorduğumuz dengeli ve yeterli beslenme. Bir şekilde karbonhidratları, proteinleri, yağları, mineralleri, vitaminleri dengeli ve yeterli bir biçimde almak. Bir şekilde zararlı olan birçok gıdalardan uzak durabilmek. Sanki bir tabak porsiyon düşünün. Bunun bir kısmını karbonhidratlara, bir kısmını proteinlere, bir kısmını yağlara, minerallere, vitaminlere ve sıvılara ayırarak hepsinden küçük küçük ama dengeli, vücuda zarar vermeyecek şekilde beslenmek. Aslında ideal ölçü bu olsa gerek. Çünkü biz bazen ne yapıyoruz? O hani mizansel olacak ama sanki yediğimiz öğünleri, yiyecekleri bir tabak gibi düşünürsek ya tabağın hepsini karbonhidratla dolduruyoruz ya tabağın hepsini proteinle dolduruyoruz ya da yağlarla dolduruyoruz. Bu sefer de ne oluyor? Bunların yansımaları husule geliyor. Ne gibi? Kolesterol yüksekliği gibi ki sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde ve dünyada genel olarak da kalp damar hastalıklarının en büyük sebeplerinden biri olarak söylüyoruz. Özellikle low density lipoprotein dediğimiz LDL yüksekliği bir şekilde koroner damarları yani kalbi besleyen damarlarda plaklar yapıp tıkanmaya sebep olabiliyor. Bunun dışındaki beyin

tip 2 diyabet gibi birçok şeker alımına, regülasyonuna bağlı olan bazı rahatsızlıklar. Bunun dışında minerallerden yüksek alalım dersek tansiyon yüksekliği, ürik asit yüksekliği gibi problemler. Vitaminlerin de mesela bazılarının fazlalığı da ne oluyor? Problem oluşturuyor. ADEK dediğimiz yağda eriyen bitki. A'nın fazla oluşu, D'nin fazla oluşu, E'nin fazla oluşu, K'nın fazla oluşu. Bunlar neden? Vücuttan atılamıyor ve vücutta birikimleri neden olabiliyor. O zaman şöyle mi diyelim Mehmet Hocam? Vitamin almak iyidir. O zaman vitaminleri bol bol. Hayır. Bunda bile düşünün bir yeterli ve dengeli beslenmedeki gibi uyguladığımız ne var? Nizam ve intizam var. Ölçerek, bakarak, seviyesi düşükse dengeli ve düzenli olarak alarak. Zaten galiba tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bu konularda biz intizamlı bir şekilde kullanmakta zorlanıyoruz. Neyi? Vitaminleri, mineralleri. Aynen sporu yapmakta olduğu gibi sporda da aynen bu şekilde. Büyük bir hışımla ya da büyük bir zevkle işte yürüyeceğiz. Hadi hep beraber yürüyelim. Akşamları çıkıyor bir gün, iki gün. Üçüncü gün efendim işte televizyonda maç vardı, efendim işte televizyonda bir film vardı ya da şurada şu vardı, bu vardı derken burada yapılacak olan spor egzersizleri ne yapıyor? Bir ara vermek durumunda kalınabiliyor. Yani bu konularda sebat etmekte galiba zorlanıyoruz. O sebepten dolayı da bugün dengeli beslenme kavramından biraz ana detayları sizlerle konuşmak istiyorum. Vücudumuzdaki tüm hücreler ve organlar günlük fonksiyonlarını sürdürmenin yanı sıra sürekli olarak kendilerini de yenilemek zorundadır. Bu nedenle alınacak günlük gıdalar organların günlük fonksiyonlarını sürdürecek miktarlarda ve kendilerini yenilerken ihtiyaç duyacakları maddeleri içerecek şekilde olmalıdır. Bunu neden söylüyoruz? Bazen mesela çok acımasız diyet tabloları önümüze geliyor. Sıfır şeker olmaz. Neden? Çünkü beynin en güzel gıdası, beynin en güzel yiyeceği nedir? Şeker, şeker, şeker. Ya da herhangi bir şekilde sıvı mesela. Diyoruz ki sıvı alımı olmalı. İşte vücudun özellikle kasları, damarları için vücuttaki bazı enerji metabolizması su lazım. Hadi o zaman hep beraber su içelim 5 litre, 10 litre. Bakın bunda bile fazlalığa gerek yok. O sebepten dolayı da organların ihtiyaçları duyulacak kadar olan beslenme kalemlerinin bir şekilde vücudumuza girmesi lazım. Dengeli beslenme günlük yaşamımız ve aktivitelerimizi sürdürebilmemiz için gerekli ve yeterli miktarlarda. İşte burada sihirli kelime zaten bu. Dengeli, gerekli ve yeterli. Dengeli, gerekli ve yeterli miktarlarda. Tüm gıda maddelerinin alınması olarak tanımlanabilir. Günlük alınması gereken gıdalar sağlıklı yaşam için gerekli tüm maddeleri içerir. Neydi bunlar? İlkokuldan beri bize anlatılır. Karbonhidratlar. Neler de var? Unlu gıdalar da var. Şekerli gıdalar da var. Proteinler. Etli gıdalar da var. Sütlü gıdalar da var. Yağlar. Sıvı yağlar da var. Katı yağlar da var. İşte tereyağı gibi, zeytinyağı gibi, ayçiçek yağı gibi, fındık yağı gibi. Mineraller. Tuz, kalsiyum, çinko, magnezyum, demir gibi ki bugünlerde özellikle magnezyumun, özellikle çinkonun değerini çok daha iyi anlıyoruz. Bakmayın siz bunların en VIP'leri olan da aslında demirdir. Demiri insanoğlu yüzyıllar önce tanıdı. Mesela Bergamalı bir meşhur hekimimiz vardır, Galen. Galen hikayesine de şöyledir, çok zengin bir babanın oğludur, tıp okumak ister. Ve sonuçta kendini yetiştirir birçok ülkeye gider, hekimlik sanatını öğrenmeye çalışır, hatta cerrahiye ilgi duyar. İlgi duyduğu için de özellikle bu noktada gelir ve gladiyatörlerin arenasındaki yaralanmalarında hekimlik yapar. Böylece onların mesela yaralarında, bir şekilde kılıç yaralarında ya da organ problemlerinde cerrahi olarak yaklaşımları öğrenir. İşte Galen bir de şunu bilir, bilir ki demir İnsanoğlu için, gücü için çok önemli. Ve hatta ne yaparlar? O dönemde arenalarda savaşan gladyatörlere demir kapları, çok affedersiniz, dilleriyle, dudaklarıyla yalamalarını söylerlermiş. Bakın tabii geçerliliği o zaman inanış var ama şu an öyle bir geçerlilik yok. Demirin önemini anlatan bir şeydir ve gerçekten dünyada bizim ülkemizde de zaman zaman görülebiliyor. Demir eksikliği, kansızlığı bu noktada çok çok çok bazen sık görülen bir olgu. Bebeklik çağında, çocukluk çağında
genç kızlık döneminde özellikle hanımefendilerin ve bazen de erkeklerde işte bağırsak problemlerinde, kolon problemlerinde de anemi yani kansızlık demir eksikliğinden husule gelebiliyor. İşte demir o kadar önemlidir ki demirin bir şekilde vücutta seviyesinin normal olmaması durumunda

halsizlik, yorgunluk, enerji düşüklüğü, uykuya meyil, dikkati toplayamamak, fokuslanamamak, immün sistemin düşmesi birçok problemler meydana gelir ve o demir seviyesinin yerine muhakkak gerek damardan, gerek intramüsküler kas içinden ya da oral ağızdan bir şekilde alınıp seviyelerin korunması lazım. Ve bu noktada demir eksikliğinin olmaması için de doğadaki en önemli gıda nedir? Et, kırmızı et. Demirin dünyadaki aslında tek kaynağı diyebiliriz. Bakmayın siz işte efendim pekmezde, işte siyah kara üzümde, muzda eser miktarlarda. Çünkü biz biliyoruz ki demirin kaynağı kırmızı ettir. Kırmızı etteki demir hiçbir başka nimette yoktur, bunu bilelim. Demek ki mineraller çok önemli. Bunun dışında vitaminler var. A, B, C, D, E vitaminleri ve sıvılar var. Özellikle bunlar sular var, ayran dersiniz, komposta, hoşaf gibi birçok sıvı alımı yapılabilir. Her insanın boyu, kilosu, metabolizma hızı, taşıdığı hastalık potansiyellerinin derecesi, yaptığı iş, bu işi yaparken harcadığı enerjinin farklı olduğu bilinmektedir. Bunlara gerçekten karbonhidratlar, proteinler, yani burada alınması gereken maddeler olan gereksinim her insanda farklıdır. Bu nedenle beslenme planları muhakkak kişiye özel, yani bireysel olmalıdır. Çok çok önemli. Düşünün mesela bir ürik asit yüksekliği var bir kişide. Ondan dolayı eklem ağrıları var, böbrek taşları var. Ürik asit seviyesi 8, 9, 10 civarlarında. Bu kişinin bir protein kısıtlaması yapması lazım, değil mi? Deniz ürünlerinden kısıtlama yapması lazım. O sebepten dolayı da bu kişiye siz bol miktarda protein ya da deniz ürünleri verirseniz ürik asiti de çok daha yükselteceksiniz. O zaman bu kişiye özellikle ne yapılması lazım? Protein kısıtlanması lazım. Bakın ne yaptık? Bireye özgü, kişiye özgü bir beslenme programı hazırladık. Beslenme planları yapılırken kişiye ait bütün özellikler, boyu, kilosu, yaptığı iş, ailesinin hastalık olup olması, yaptığı kan ve biyokimyasal tetkikler o kadar anlamlıdır ki hepsi göz önüne alınarak bir beslenme planı çıkartılır ve bu uygulama sadece ve sadece o kişiye özgü olmalıdır. O nedenden dolayı da genelleme yapılamaz. Şimdi biz bunu en çok nerede yapıyoruz? Su alımında yapıyoruz. Mesela ne oluyor? Kişi sporcu, sabahtan akşama kadar antrenman yapıyor. Bu kişinin ihtiyacı olan suyla masa başında çalışan bir insanın su miktarı aynı mıdır? Değildir. Ya da işte Ağustos sıcağında 40. katta binada, inşaatta demir ustasının ihtiyacı olan suyla kapalı bir mekanda çalışan bir kişinin su ihtiyacı aynı değildir. Bu sebeplerden dolayı bütün bunları hesaplarken, düşünürken kişiye özgü olmasını muhakkak sağlayacağız. Dikkat edilecek olursa burada söz konusu olan hasta kişilerin beslenmesinden çok hiçbir hastalığı olmayan kişilerin beslenmesi ile ilişkidir. Yani sağlıklı kişilerin de beslenmelerini belirli kural ve kaideler içerisinde düzenlemeleri gerekir. Kaldı ki belli hastalıkları olan kişilerde bazı beslenme hususlarının daha da dikkate alınması gerekliliği tartışma götürmez bir gereksinimdir. Bütün beslenme planları hastanın doktoru ve beslenme uzmanı işbirliği içerisinde kişinin boyu, kilosu, yaşı, işi, hastalıkları, aile öyküsü, laboratuvar verileri gibi hususlar dikkate alınarak yapılmalıdır. Şeker hastalığı, obezite yani şişmanlık, hipertansiyon yani tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği olan her hastada günlük alınması gerekli total kalori miktarları muhakkak hesaplanmalıdır. Bunu son zamanlarda kalori hesaplanması bizim ülkemizde de artık ciddi bir şekilde bilinir oldu ve birçok lokanta, kafeterya, özellikle de kamudaki birçok yemekhanelerde artık kalori hesaplanıp önümüzde konulduğunu ve okuduğumuzu görüyoruz. Bir yemekhanede önümüze konan bir çorbanın, yediğimiz bir sebze yemeğinin ya da bir tatlının kaç kalori olduğunu bize not olarak göstermektedir. O sebepten dolayı da kalori miktarı bu anlamda önemli. Diğer taraftan bunlarla alakalı da birçok formül uygulanmakta. Sizi takip eden doktorunuz ya da diyet beslenme uzmanınız karşılıklı olarak bunu oturup karar vereceksiniz ve günlük olarak mesela ne olur kilo kontrolünde, obeziteyle mücadelede neler yapılır? Gereken enerji hesaplanarak kişiye özgü beslenme programları oluşturulabilir. Besinlerin özellikleri, günlük ihtiyaçlar, hastalıklarla besine ilişkileri gibi konular birçok şekilde her yerde artık anlatılmakta.
Bu sebepten dolayı da kişiler ulaşmak istedikleri bilgilere çok çok rahat ulaşabilmekteler. İnsan beslenmesi temel olarak topraktan çıkan gıdaları ve belli ölçülerde hayvansal gıda alma üzerine kurulmuştur. Beslenme yaşamın kaliteli sürdürülmesi için çok önemli faktörlerden birisidir. Ancak kaliteli yaşam için sadece sağlıklı beslenme yetmez. Beslenme kadar önemli olan bir başka olayımız nedir? Aktif yaşamdır. Diğer adıyla hareketli yaşamdır. Diğer adıyla kalori yakan, kalori harcayan yaşamdır. İnsan yaşamının gerçekten çok önemli özelliklerinden biridir hareket. Hareketlilik insanoğlunun uyması gereken önemli bir aktivasyondur. İnsanın doğası ve insanlık tarihi gözden geçirildiğinde günlük hareketin ne kadar önemli olduğu herkeslerin takdiridir. İnsanın doğduğu günden vefatına kadar geçen her aşamada yaşamın zorunlu gereksinimlere ulaşmak ve aldığı maddelerin vücut tarafından uygun kullanım için hareket mutlaka gereklidir. Sosyal yaşamın insanlığa kazandıkları bir yana bırakılırsa kaybettiklerini düşünmemiz gerekir. Sosyal yaşamın insanlara kaybettirdiği en önemli özellikten biri de gıdalara kolay ulaşabilmek olarak söylenebilir. Böylece insanların daha az ve bazen hiç hareket etmeden gıdaya besinlere ulaştığını görmekteyiz. Yaşayan her insanın her gün günde en azından bir kez gıdasını bulabilmek için hareket etmesi gerekir. Bu ifadelerden anlayacağımız üzere mesela herkesin doğduğu, büyüdüğü topraklarda, köylerde dedeleri, ninelerinin günlük yaşamlarına baktığımızda ne olur? Sabah ezanıyla beraber ne yapılır? Bağ bahçeye gidilir. Orada gerekirse bir çapa yapılır, toprak kazılır ya da sulama yapılır ya da ürün toplanır. Şuraya geleceğiz. Yani sonuçta bir şekilde gıdaya, nimete, beslenmeye ulaşabilmek için bir hareket gerekir. Ya da bir balık avlamak, ya da bir avcılık yapmak gibi sonuçta ya da bir çok affedersiz büyük baş küçük baş hayvan beslemek, onları otlatmak gibi, onları sağmak gibi, beslemek gibi. Bakın düşündüğümüzde gıdaya, besine ulaşabilmek noktasında hareket yani aksiyon aldığını görmekteyiz. Ama artık tüm dünyada olduğu gibi günümüz dünyasında da ne oluyor? Biz bir şekilde hatta evimizde otururken bile bir telefonla evimize istediğimiz gıdaları bir şekilde telefonla ne yapabiliyoruz? Getirtirebiliyoruz hiçbir egzersiz çaba harcamadan. Bu da aslında ironidir gerçekten. Artık hareket egzersiz yapmadan bir şekilde gıdaya ulaşılabiliyor. Hareketin tabii günlük olarak yapılması çok çok önemli. Düzenli fizik aktivite ilerleyen süreçte sağlığın düzelmesini sağlar. Bu noktada sadece kalp damar hastalıkları olarak bakmamak, sadece obezite kilo olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda bakın belki de ilk defa duyacaksınız. Vücudun mutluluk hormonu vardır diyoruz değil mi? Adı nedir? Serotonin. İşte serotoninin en önemli kaynaklarından bir tanesi harekettir. İnsanlar hareket etmekle beraber, işte bir yürüyüş, bir yüzme, bir koşu, bir trekking ne derseniz adına ya da spor merkezi bir şekilde serotonin hormonu salgılanmaya başlar. O nedenden dolayı psikiyatrist arkadaşlarımız her zaman duygu durum bozukluğu olan kişilere yani depresyon, panik atak, takıntılar, kaygı bozukluğu olan kişilere ne derler? Lütfen hareket edin, spor yapın, yürüyüş yapın. Neden? Çünkü serotonin miktarlarını arttırmak için çok çok çok hem ucuz hem kolay bir yoldur. Kaliteli yapılan bu egzersizlerin muhakkak şeker hastalığı, insülin direnci, obezite, şişmanlık, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi birçok hastalıkla hem de hastalıkların gelişmemesi için de koruyucu olarak da bir şekilde fayda sağladığını bilmekteyiz. Biz hekimler olarak kolesterol yüksekliği, insülin direnciyle gelen kişilere ilk ne diyoruz? Lütfen hareket edin. Burada muhakkak bir spor merkezine, böyle efendim bir jimnastik merkezine, muhakkak bir kapalı yüzme. Bakın ne yapıyoruz? Akşam işten geldiniz evinize. Çok mu açsınız? Bir çorba içersiniz. Hemen çıkarsınız dışarı. Ama çıkarken de takım elbiseyle, köseli ayakkabıyla değil de eşofmanla. Yani spor kıyafeti ve spor papuçlarıyla. Bunu neden söylüyorsunuz? Bazen danışanlarınız, hastalarınız, hocam efendim ben şöyle tatillerinde iki arkadaş böyle yan yana biz böyle yürüyoruz. Aslında bu
biraz bizim istediğimiz spor şekli değil. Biz biraz böyle nabzın hafif artabileceği, hafif böyle iç çamaşırlarımızın terleyeceği bir aksiyon arıyoruz. Yani kalori yakan bir spor istiyoruz. Bunun için de en iyi zamanımız, bakmayın, akşam. Biz sabahları yapılan sporu çok çok hoşnut kalmayız.

Özellikle vücuttaki adrenalin hormonlardan dolayı, o sebepten dolayı alışkanlık edinmek lazım. Bir şekilde akşam yiyin geldiğinizde işten, eğer çok açsanız bir çorba ama aç değilsiniz direkt çıkabilirsiniz. Bunun üzerine niye duruyorsunuz Mehmet Hocam birkaç defadır? Şunu söylüyorum, bazen de ne oluyor? Akşam yemeğini yiyip tıka basa ona hadi spor yapalım. Bu da tehlikeli. Bu da tehlikeli. Yani ağır bir yemekten sonra en azından bir saat geçmesi lazım ki idealimiz 2 saattir bir şekilde. O sebepten dolayı da muhakkak sporumuzu, egzersizimizi ihmal etmeyelim. Vücudumuzun bir nesi olsun, önemli bir parametresi olsun, önemli bir görevi olsun bir şekilde. Burada tabii bunu söylerken hani efendim bir jimnastik ya da bir spor merkezine gidelim işte bodybuilding çalışalım işte belimiz şu kadar olsun şöyle bunu da söyleyeyim. Böyle bir iddiamız da yok. Yani sonuçta ideal kilo inmek bizim için önemli. Bizim bir şekilde vücudumuza bunu bir aksiyon olarak başlatırsak vücudumuz da bize yardımcı olur. Düzenli yapılan sporlarda bilinir ki kişilerin kilo vermeleri noktasında bir daha kolay kolay almadıklarını görüyoruz. Peki bu neden söyleme ihtiyacı duyuyorsunuz? Bazen mesela beslenme diyet uzmanı arkadaşlarımızın kişilere verdikleri diyetlerle kişiler ne yapıyor? Belli bir kilo kaybına uğruyor ve ideal kilo inebiliyor. Eğer burada egzersiz bu filmin bir aksiyonu olmuyorsa yani bu gelen başarının bir kısmı hareket egzersizi değilse o kişiler rahat kilo aldıklarını görmektedir. O sebepten dolayı hem diyet hem spor hem de yeterli dengeli beslenme beraber at başı gitmesi lazım. Sonuç olarak vücudumuz tüm gıdalardan yararlanma ve sürekli egzersiz yapma temelleri üzerine planlanmış bir mucizevi organizmadır. Bu nedenle gerekli gıdaları her gün almamız ve her gün düzenli egzersiz yapmamız çok çok önemlidir. Dengeli beslenme kavramı günlük gıdalardan alınan enerji ile harcanan enerjinin eşit düzeyde kalmasını ifade eder. En sağlıklı yaşam biçimi yeterli ve dengeli beslenmedir diyebiliriz. Tabii beslenme ile herhangi bir size bir feedback bilgi geldiğinde, bir broşür ya da yazı okuduğunuzda bunları değerlendirirken de bu desturlar üzerinden hareket etmemiz lazım. Yani dengeli beslenme, günlük gıdalardan alınan enerji, harcanan enerji eşit düzeyde olması lazım. O sebepten dolayı da bir şekilde yanlış gelen bilgi, yanlış gelen işte sosyal medyadan, herhangi bir yerden gelen yanlış bilgilere de itibar etmemek lazım. Yani yoksa her söylenen beslenme listesi uygulanmalıdır demeyiz, diyemeyiz ve zararlıdır. O sebepten dolayı da tekrar söyleyelim. Bütün düzenli ve dengeli beslenme olguları her zaman ne ile alakalıdır? Kişiye özgüdür diyoruz. Kişiye özgü olduğundan dolayı da bir şekilde o kişi kendi vücudunu en iyi tanıyan kişidir. Okuduğu ya da kendisini takip eden hekimin ona telkinleriyle beraber hareket edecektir. Burada tabii hastalıklarla ilgili, gıdalarla ilgili birçok mevzu var. Yeterli dengeli beslenme ile alakalı. O sebepten dolayı da kişiler tiroid hastası nasıl beslenir, safra kesesi alınan nasıl beslenir, kalp hastası nasıl beslenir, mide problemi olan nasıl beslenir, reflüs olan nasıl beslenir gibi bu konulardaki güzel ve faydalı bilgileri de muhakkak kişiler sosyal mecradan değil de kendilerini takip eden hekimlerden. Kendini takip eden hekim yoksa artık bizim Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımız dünyada çok örnek ve eşsiz bir bakanlıktır. Çok kıymetli sağlık profesyonelleri arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız, hemşire, beslenme diyetisyen hepsi bu konularda çokça ilgilidir, bilgilidir. Aile hekimliğinden olabilir, devlet hastanelerinden olabilir, üniversite hastanelerinden olabilir. Bir şekilde bu bilgiye, doğru bilgiye ulaşıp bunları bir şekilde uygulamak lazım. O sebepten dolayı da bizler tekrar söylüyorum, yeterli ve dengeli beslenme noktasında bize gelen bilgileri süzgecimizden geçirirken muhakkak hekimlerimizin yardımıyla yapmamız lazım diye de bu akşamki sunumuzu bitirelim. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anamaria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Yol üzerindeki suya uzak kavşak noktalara yapılan Türk mimarisinin nadir örneklerinden biridir Sibir. Kubbeli, parmaklıklı, zincirle sabitlenen bakır ve pirinç tasların parmaklık aralarından susayan yolculara boş verilip dolu alındığı bir küçük su evidir mimari tanımda. Cami avlularının olmazsa olmaz çadırvanı da bir nevi sebi sayılır. Üç kıtada ayak bastığı her yeri çiçeklendiren bir millet, su sebiletmeyi gülümsemek gibi doğal bir tavır haline getirir. Su sebildir.

0: inciler vardır. Sırtlandıkları sahtiyandan su kırbasıyla beyaz külahlı, abani sarıklı, şalvarlı, tuhaf adamlar. Ellerinde üzeri elle işlenmiş, şifa ayetleri yazılmış, Kerbela şehitlerinin isimleri nakşedilmiş taslarla merhamet dediğimiz kavramı bir içim suya dönüştürürler. Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin ruhu için dağıtılan su, bir medeniyetin ruhunun da aynası. Yalnızca susuzları kandırmak değil, yoksullara sahip çıkmak, kimsesizlerin kimsesi olmak, açları doyurmak, sahipsiz çocuklar bir yana, sahipsiz canlılara sahip çıkmak da bir sebile dahildir. Sebil bir hayat tarzıdır artık. Biz yine de ilk çağrışım olarak şair Ziya Osman Sabah'ın dizelerini okuyalım. Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun. Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler.
1: Turkuaz.
2: Para get. Import.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu haftada hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Karadeniz'in sarp coğrafyasında doğayla insanın uyumunu sergileyen görkemli yapı Sümela Manastırı'ndan söz edeceğiz. 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan eser, ülkemizin en gözde turizm unsurları arasında yer alıyor. Trabzon ilinin Maçka ilçesinde Altındere Vadisi'ne hakim Karadağ'ın dik yamacında yer alan Sümela Manastırı, deniz seviyesinden yaklaşık 1150 metre yükseklikte konumlanır. Halk arasında Meryem Ana ismiyle de bilinen manastır, yalnızca bir dini merkez değil, aynı zamanda bölgenin siyasi ve kültürel tarihine ışık tutan hafıza mekanıdır. Mimari dehası ve içinde barındırdığı sanat eserleriyle dünya çapında ünlü manastırın kuruluşuyla ilgili anlatılar milattan sonra 4. yüzyıla kadar uzanır. Geleneksel kabule göre Atinalı Barnabas ve Sofronos isimli iki rahip rüyalarında gördükleri bir mucize üzerine bu sarp kayalıklara gelerek manastırın temellerini atar. Ancak yapının bugünkü ihtişamına kavuşması ve kurumsal bir kimlik kazanması Bizans İmparatorluğu dönemine, sonra da Trabzon İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü 14. yüzyıla rastlar. 3. Alexos döneminde manastırın imtiyazları arttırılır ve yapı büyük oranda yenilenir. Mimari açıdan Sümela, geleneksel manastır yerleşimlerinin bir örneği olsa da inşa edildiği konum onu benzersiz kılar. Bir

Kaya Kilisesi etrafına şekillenen bu kompleks, Ana Kaya Kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ve Kutsal Pınar bölümlerinden oluşur. Yapıya ulaşım, ormanlık alan içerisinden geçen patikalar ve dar basamaklı merdivenlerle sağlanır. Giriş kapısının hemen yanında yer alan su kemerleri, bu zorlu coğrafyada su ihtiyacının ta o zamanlardan nasıl mutlulukla karşılandığını gösteren mühendislik harikalarıdır. Manastırın en dikkat çekici bölümü olan Kaya Kilisesi, iç ve dış duvarlarını süsleyen fresklerle sanat galerisini andırır. Bu freskler İncil'den sahneleri, Hazreti İsa ve Meryem Ana'nın hayatını, ayrıca manastırın hamileri olan imparatorları tasvir eder. 18. yüzyılda yenilenen ve 19. yüzyılda eklenen katlarla son halini alan duvar resimleri, bölgedeki geç Bizans dönemi sanat anlayışının en somut örnekleridir. Renklerin canlılığı ve figürlerin işlenişindeki detaylar, dönemin estetik kaygılarını ve dini anlatım gücünü yansıtır. Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki hakimiyeti sonrasında da Sümela Manastırı önemini korumaya devam eder. Osmanlı padişahlarının manastıra yönelik hoşgörülü tutumu ve tanınan imtiyazlar yapının varlığını sürdürmesine olanak tanır. Fatih Sultan Mehmet'le başlayan ve sonraki padişahlarla devam eden bu gelenek, manastırın bir inanç merkezi olarak bölgedeki ağırlığını daha da pekiştirir. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Sümela altın çağını yaşar. Bu dönemde yapılan geniş çaplı onarımlar ve yeni binalar manastıra bugünkü devasa görüntüsünü kazandırır. Ancak 20. yüzyılın başındaki savaşlar ve nüfus değişimleri manastırın aktif dini hayatının sona ermesine neden olur. Uzun bir sessizlik döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafından koruma altına alınan yapı günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeniden kapsamlı restorasyon süreçlerinden geçirilerek müze olarak ziyarete açılmıştır. Bu restorasyon çalışmaları yapının statik güvenliğini sağlamanın yanı sıra fresklerin korunmasını ve sarp yamaçtaki kaya düşme risklerinin bertaraf edilmesini de hedefler. UNESCO Dünya Mirası tescil süreci manastırın evrensel değerini koruma altına alan en üst düzey aşamadır. 2000 yılında Dünya Miras Geçici Listesine kabul edilen Sümela için hazırlanan adaylık dosyaları, yapının üstün evrensel değer kriterlerini nasıl karşıladığını bilimsel verilerle de ortaya koyar. Devletin ilgili kurumları ve üniversitelerin ortaklığında yürütülen süreçte, manastırın sadece mimari bir yapı değil, aynı zamanda bir kültürel peyzaj alanı olduğu vurgulanır. UNESCO'nun kalıcı listesine dahil olma yolundaki çalışmalar, alan yönetim planlarının oluşturulması ve koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi üzerine yoğunlaşır. Bu süreçte yazılan akademik makaleler, Sümela'nın dünya üzerindeki benzer kaya manastırları arasında hem ölçek hem de sanat tarihi açısından ayrıştığını belgeler. Koruma çalışmaları kapsamında yürütülen endüstriyel dağcılık faaliyetleri ve kaya sabitleme projeleri yapının bütünlüğünü korumak amacıyla dünya genelindeki en zorlu restorasyon uygulamaları arasında gösterilir. Vadinin tabanından bakıldığında bulutların arasında asılı duruyormuş izlenimi veren Sümela Manastırı, insan azminin ve doğayla bütünleşme arzusunun da simgesidir. Altındere Milli Parkı'nın zengin bitki örtüsü ve akarsu

0: sularıyla çevrelenen manastır, ekolojik ve kültürel değerlerin nasıl bir arada korunabileceğine dair önemli bir örnek teşkil eder. Akademik çalışmalar, manastırın kütüphanesinde bir dönem bulunan nadir el yazmalarının ve ikonaların Doğu Roma dünyasının entelektüel düzeyi hakkında kritik bilgiler sunduğunu da doğrular. Bugün ziyaretçiler bu tarihi koridorlarda yürürken hem Orta Çağ'ın mistik atmosferini teneffüs eder hem de Anadolu'nun çok katmanlı medeniyet mirasına bir kez daha tanıklık eder. Sümela, derin vadileri, sarp kayalıkları ve tarihe meydan okuyan duvarlarıyla geçmişin sesini günümüze taşıyan ölümsüz bir tanık gibidir. Manastırın korunması ve gelecek nesillere aktarılması kültürel sürdürülebilirlik açısından Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasında yer alır. Bölgenin iklim koşulları ve coğrafi engebeleri yapının korunmasını zorlaştırsa da modern bilimsel yöntemlerle yürütülen koruma projeleri Sümela Manastırı'nın ihtişamını yarınlara da taşıma yolunda atılan çok kıymetli adımlardır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Notaların dansı programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadesini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonla görüştü. Liderler ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Pakistan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan petrol işlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim mesajıyla istifasını duyurdu. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın savcılık işlemleri tamamlandı. Ahmet Can Ağbaba, nüfus ticareti suçu kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Ankara'daki NATO zirvesinin kritik başlıklarından biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Zirve öncesi ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12.000'den fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68.000'den fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini lideri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Tahran'da Hamene için cenaze töreni düzenleniyor. Hamene'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı

0: Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamaney'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York'ta. Kentte düzenlenen Yelken Geçidi etkinliğinde yaklaşık 80 gemi özgürlük heykelini selamladı. TCG Oruç Reis fırkateyni de Türk bayrağını dalgalandırdı. Atasporunda Edirne'de 665. buluşma gerçekleşiyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık mücadelesi sürüyor. Altın kemerin yeni sahibi bugün belli olacak. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa da Paraguay'ı 1-0 yendi. Bu sonuçla Fransa çeyrek finale yükseldi. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Miras Dokumalar. Anadolu'nun kadim kültüründe kimi miraslar görünenin ardında anlamlar taşır. Bir halının düğümünde, bir kilimin motifinde ya da bir kolanın renginde yüzyılların birikimi ve insan hikayeleri saklıdır. Kimi zaman bir gelinin çeyizindeki umut, kimi zaman bir obadaki yurt olur halı ve kilimler. Bazen bir annenin duasını, bazen bir genç kızın hayalini ve daima bir toplumun ortak hafızasını geleceğe taşır. Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya uzanan bu köklü miras, yalnızca bir yaygı ya da ev eşyası değil, aynı zamanda Türk kültürünün estetik anlayışını, inanç dünyasını ve yaşam biçimini yansıtan simgesel bir dildir. Bugün Miras Dokumalar'ın son bölümünde Türk kültürünün en köklü dokuma miraslarından halı, kilim ve kolan dokumaları konuşacağız. Hunlardan Selçuklulara, Osmanlı'dan günümüze uzanan bu büyük geleneğin izlerini, teknik özellikleri, renkleri, motifleri ve taşıdığı kültürel anlamlarıyla değerlendirmek üzere program danışmanımız Profesör Doktor Ayzen Soysal'dı ile birlikteyiz. Miras Dokumalar'a hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Halı ve kilimlerin bu kadim dokuma mirasının Türk kültüründeki yeriyle başlayalım dilerseniz. Türk kültüründe halı ve kilimin yeri nedir hocam?
1: Türk kültüründe halı ve kilimin yeri çok kadim dönemlere dayanıyor. Milattan öncelere kadar gidiyoruz. Altay dağlarının eteklerindeki Pazarık kurganlarından Rus arkeolog Rudenko tarafından çıkarılan ve bugün Hermitage Müzesi'nde, St. Petersburg'da sergilenen önemli bir grup halı kilim örneğimiz ve keçe örneğimiz var. Bunlar milattan önce 5. yüzyıla tarihleniyor ve bu dönemlerde Türkler konar göçer şekilde yaşıyorlardı. Bozkır hayatı içinde evlerini keçeden yapıyorlar. Buna yurt diyorlar. Bugün bile hala boz üy dedikleri bu topak tepesi kubbe şeklinde olan keçe çadır diyoruz biz ama çadır evet. Değil aslında yurt onlar için o. Keçe evler hatta Anadolu'ya da o evlerle geldiler. Topak ev deniyor Anadolu'da da onların adına. Keçeden yapılan bu yurtların evlerin içini de halı ve kilimle döşüyorlar. Hatta o yurdu da kolanlarla iskeletini bağlayarak bir sarsılmaz bir konstrüksiyon haline getiriyorlar. Çok önemli yani hayatlarının hem ürettikleri koyun keçiden elde ettikleri yani koyun keçinin yününden elde ettiklerini dokuyorlar. Dokuduklarını, ihtiyaçlarını bu dokuduklarıyla karşılıyorlar. Halıyı mesela işte en çadırın baş köşesine, aile reisinin veya misafirlerin oturduğu yere seriyorlar. Kilimleri daha çevreye, daha kolay çünkü kilimin temizliği de taşıması da aynı şekilde. Sonra işte yastığını, minderini, örtüsünü, perdesini her şeyini bunlardan yapıyorlar. Giyimde de var hatta yani sadece barınma için değil giyim eşyalarında da çorapları, üst giyimleri, çoban kepenekleri bugün hala kepenek yünden mesela keçeden yapılıyor. Dolayısıyla bu dokuma mirasımızın o dönemki kadim kültürü hayat tarzıyla alakalı. Yani Türklerin hayat tarzı koyun yetiştirmeye, bozkır hayatına bağlı ve bundan elde ettikleri şeyleri de sanata dönüştürüp yurtlarını, yuvalarını bir sanki sanat galerisi gibi motif motif renk renk süsleyerek güzel bir ortam yaratıyorlar kendilerine. Hayatları bu dokumalarla döşedikleri ortama bağlı olduğu için bir kız doğduğu zaman onun çeyizini de bu dokumaları yapmaya başlıyorlar. Yani bunların adetleri var. İşte iki tane yastık olacak ve en az mesela iki tane halı olacak, bir seccade olacak. Efendim sıkıldığı zaman satsın, harçlık etsin diye daha fazlasını da dokuyorlar. Hatta bir de özellikle yaş biraz kemale erince ölümlük denen bir kilim ya da halı dokunuyor. Bu o cenazenin üzerine örtülüyor. Hatta cenaze kabri koyarken eğer kadınsa perde şeklinde başkaları görmemesi için tutuluyor ve daha sonra da getirilip camiye seriliyor. O kişinin hayrına, onun üzerinde yapılacak ibadetlerin sevabından onun da faydalanacağına inanılıyor. Böyle bir gelenekle camilerimizde koleksiyonlar oluştu. Bunlar bugünkü müzelerimizi süslüyor.
0: Evet, Türk halı ve kilim geleneğinin Anadolu ile sınırlı olmadığını, köklerinin çok daha eski dönemlere uzandığını biliyoruz. Bugün elimizde bulunan en eski Türk halı ve kilim örnekleri hakkında neler söylersiniz hocam?
1: Evet, biraz önce Pazarlık Kurganı'ndan çıkan Hun dönemi, özellikle Hakan olduğu tam tespit edilmedi ama Hun Bey'inin kurganından çıktığı, içi buzullarla dolmuş ve asırlarca orada hiç yıpranmadan kalan çok kalitesi yüksek bir halı örneğimiz var. Dünyaca tanınan bir pazarlık halısı var. Bu halının desenleri, renkleri elbette ki o dönemin boyaları doğal boya ve hala renkler parlak. Bugün St. Petersburg'da Hermitage Müzesi'nde pazarlık bölümünde sergileniyor bunlar. Halının desenleri şöyle, üzerinde atlı süvariler var, kenarında girifonlar var, kartal başlı, aslan vücutlu girifonlar. Aynı şekilde o yörede yetişen geyik figürleri bir bordürünü oluşturuyor. Dolayısıyla bu halıdaki atların mesela kuyruklarının bağlanma şekli bugün Anadolu'daki cirit oyunlarında atlarda halen yapılıyor. Yani bizim kadim geleneğimizin kültürel figürlerini bu halı yansıtıyor. Aynı şekilde işte dokuma tekniği mesela Türk düğümüyle dokunduğu söyleniyor ki Türk düğümü bugün hala bütün Anadolu'da uygulanan bir düğüm tekniği, kapalı düğüm de deniyor, simetrik düğüm de deniyor, önemli. Onun dışında da kilimler de var Pazarlık Kurganı'ndan çıkan. İki tane kilim örneği var. Bir tanesi dua eden kadınlar, kadın figürleri içeriyor. Bir tanesi de çengel motifli. Bugün hala Anadolu'da gene kenar sularında uygulanan bir motif. Dolayısıyla pazarlık bizim çıkış noktamız. Oradan daha sonraki yüzyıllarda tabii lif eskiyen, yün lifi doğal bir şey olduğu için arada bazı atlamalar var. Özellikle mesela 9. asra geldiğimizde Fergana Vadisi denen tarım havzasında bugünkü Sincan Uygur özerk bölgesi olan yörenin kazılarında, şehir kazılarında gene halı parçaları çıkıyor. Bugün dünya müzelerinde sergileniyor. Daha sonra da Selçuklu saraylarının dokuttuğu büyük camilerin mesela Alaaddin Camii, Konya Alaaddin Camii'den, Beyşehir Camii'nden, aynı şekilde Sivas Divriği'den elde edilen hem kilim hem de halı parçaları var Selçuklu'dan kalan. Daha sonra Osmanlı Sarayı aynı şekilde devam ediyor. Ama tabii sadece saraylar yapmıyor halı kilimi. Halk da kendi ihtiyacı için aynı şekilde evinin bütün eşyasını halıdan yapmaya devam ediyor. Evinin işte taban halısı var, yastık halısı var, heybeye kadar yani çuvala kadar, taşıma eşyasına kadar her şeyini halıdan kilimden üreterek Türk halkı bunları yaşamının olmazsa olmazı parçası haline getirmiş.
0: Türk halıcılığı yalnızca estetik yönüyle değil, teknik özellikleriyle de dünya

0: Dünya dokuma tarihi içerisinde özel bir yere sahip. Hocam, Türk halılarını teknik açıdan dünyada farklı kılan özellikler neler peki?
1: Evet, bu özelliklerden demin bir tanesine Türk düğümü diye bahsetmiştik. Halı dokumada dünyada iki temel düğüm tekniği var. Birisi Türk düğümü, gördes düğümü, bir tanesi de İran düğümü. O da tek düğüm, asimetrik düğüm diye isimler de alıyor. Bugün Anadolu'da kendi ihtiyaçları için dokunan geleneksel halıların tamamında Türk düğümü uygulanıyor. Yani bütün bölgelerde. Orta Asya'da aynı şekilde yine Türk düğümü ile dokunuyor bütün halılar. Dolayısıyla temel özellik Türk düğümü. Daha sonra mutlaka iki atkı var arada. Bir basma, bir süzme atkı dediğimiz halının sağlamlığını sağlayan atkılar ve düzgünlüğünü sağlayan atkılar bunlar. Sonra kenar örgü özelliği var, hav özelliği, yani hav yüksekliği mesela Türk halılarında kullanım alanına göre değişir. Mesela yatak halıları var, yatak halılarında daha kaba olsun, yumuşak olsun diye hav yüksekliği çok fazladır. Özelliklerinden bir tanesi de renkleri. Parlak ve canlı renklere sahip. Biz ana renkleri çok severiz. Özellikle mesela mavi, yeşil, kırmızı, sarı. Bu renkler doğal boyadan direkt elde edilen renkler. Kök boya dediğimiz o kırmızı veren bir bitkinin kökü zaten. Ama diğer renklere de kök boya diyoruz. Cevizin kabuğundan hem yetiştiriyoruz hem kahverengi, arada sınır rengi olarak mesela onu kullanırız. Efendim, mavi zaten indigo olarak ithal ediliyor ve direkt boyamada çok kalıcı, güzel bir yün üzerinde sağlıklı bir has diyoruz biz ona. Yani haslığı yüksek boyalar elde ediliyor. Sarı zaten birçok şeyden, özellikle Anadolu'da Avrupa'ya ihraç edilen cehri meyvesinden, cehri çalısının küçük meyvelerinden elde ediliyor ki tonlarla ihraç edilmiş. Kök boya da ihraç edilmiş Anadolu'dan. Bu renklerin halılara, kilimlere yansıması müzelerimizde bugün hala canlılığıyla kendini gösteriyor. Daha sonra üslup olarak da Pazırık'taki biraz önce bahsettiğimiz hayvan figürleri bir Türk sanatında hayvan üslubu olarak geçiyor ve daha sonra Anadolu halılarında da bu devam etmiş. Selçuklu dönemi, beylikler dönemi, geleneksel halılarımızda da devam etmiş. Özellikle Türk mitolojisindeki efsanevi hayvan figürleri. Mesela işte kartalın av sahneleri, dağ keçisini gibi. Bu ya da ejder ve bugün simurg dediğimiz ankak, şu Türkçedeki mücadelesi halılara da motif olarak yansımış eski dönem halılarında. Bunlar Türk halılarının gerçekten önemli özellikleri. Son olarak erken dönem, Osmanlı'dan daha önce 13. yüzyılda, 14. yüzyılda başlayan Avrupa'ya ihraç edilen halılar Avrupalı ressamların tablolarında kendini gösteriyor. Özellikle bir zenginlik göstergesi olarak yaptırdıkları Türk halıları tabii bu anlamda çok değerli.
0: Hocam, dünyaca ünlü Türk halıcılığını karakteristik özelliklerine göre tasnif edecek olursak hangi başlıklar altında değerlendirebiliriz?
1: Evet. Burada kısaca ben üç başlık ele almayı tercih ediyorum. Bir, saray halıları. Bu hem Selçuklu hem Osmanlı'da çok net karşımıza çıkıyor. Bugün hala hereke halıcılığımız mesela saray halıcılığının geleneği olarak devam ediyor. Daha bitkisel bezemeler, üsluplu, işte hem Hatayi, Rumi üslubu dediğimiz Osmanlı dönemi süsleme sanatları üslubundaki desenleri görüyoruz. Daha sonra da geleneksel Türk halıcılığı dediğimiz Türk boylarının, Oğuz boylarının kendi ihtiyaçları için ürettiği halılar ki bunlar Türkiye'nin birçok yerinde, ben bugünkü ünlü olan ticari yöreleri birazcık size söyleyeyim. Mesela Çanakkale Ayvacık halıları Doba projesiyle öne çıktı ve dünya müzelerine alındı bu eserler. Hemen aşağıya geldiğinizde Sındırgı Yağcıbedir halıları, kırmızı ve lacivert tonlarıyla çok bilinir. Yüncü yörüklerinin dokuduğu halılar, kilimler. Hemen onun altına geldiğinizde Muğla Milas halıları bugün hala üretilir ve severek kullanırız. Soft renkleriyle ve çok kadim stilize edilmiş çiçek özellikle desenleriyle. Hemen oradan efendim mesela Denizli Çal halıları hiç bilinmez ama o yörede çok önemlidir ve

0: kullanılır. Hemen altında Antalya döşeme altı diye biliniyor. Ama bütün Burdur, Isparta yöresinin kapsayan teki yöresi halıları da diyebiliriz onlara. Oradan Konya'ya geçtiğinizde Konya'nın her yöresi başka bir özellik taşıyor. Ladik halısı, Karapınar halısı, Sille halısı gibi efendim. Oradan mesela Kayseri'ye geçtiğinizde Yahyalı halıları çok önemli. Yukarıya çıktığınızda Sivas, Şarkışla ve Sivas'ın gene son dönem üretilen endüstri halıları, Erzurum, Ağrı, Kars halıları gibi çok önemli halı merkezlerimiz var. Üç gruptan son grupta ticari halıları oluşturuyor. Ticari halılar da Avrupa'ya ihracatın 14. yüzyılda başladığından bahsetmiştik. Avrupa Türk halılarını çok sevdiği için bu defa Avrupalılar halı ticaretine başlıyorlar ve 19. yüzyılda Londra'da Oriental Carpet Manufacturer diye bir şirket kuruyorlar. Bu şirketin bölge bayiliklerini Anadolu'da kuruyorlar. İzmir'de, Isparta'da, Kayseri'de, Kırşehir'de. Dolayısıyla bu yörelerde kendi çizdikleri biraz İran desenlerini de anımsatan desenlerle ticari bir halı formu oluşturuyorlar. Bu da günümüzde Isparta halısı, Bünyan halısı diye bildiğimiz halı gruplarını burada bahsedebiliriz. Çok meşhur olan bir grup halı daha var ki bunlar da Uşak halıları ve Kula Gördes grubu. Bu grup içinde mesela Uşak ve Gördes'te Osmanlı Sarayı'nda çizilen desenler dokutulup büyük camilere, özellikle Selahattin camileri dediğimiz cuma camilerine, Süleymaniye'ye, Selimiye'ye seriliyor bu halılar. Çok büyük ebatlı halılar bunlar. Dolayısıyla hala günümüzde bu gelenek devam ediyor. Hemen yanında Gördes'te mesela daha küçük tipli seccadeler ama gene saray deseninden etkilenenleri de var bunların. Gene daha geleneksel diyelim, nomadik diyorlar yabancılar, hani daha aşiretlerin kendi halıları yani. Bir de Kula halıları var, Manisa Kula. Bunlar da aslında 19. yüzyılda ticari halı grubunda değerlendirilebilir. O yörede Avrupa'ya da ihraç edilen önemli halı grupları.
1: Halılarla birlikte Türk dokuma kültürünün bir diğer önemli mirası da kilimler. Aslında kilimler yalnızca bir yaygı değil, Anadolu insanının duygu dünyasının da yansıması. Kilimleri halılardan ayıran temel teknik özellikler neler hocam?
0: Kilimler düz dokuma diye de geçiyor. Halı, havlu dediğimiz gruba giriyor. Hatta Azerbaycan Türkleri aynı halı geleneğine sahibiz. Onlar havlu halça, havsız halça diye tabir ediyorlar. İkisi de yaygı olarak en öne gelen kullanım şekline sahip. Kilim tamamen atkıyla deseni oluşturan düz dokumalar. Yüzey düz ama envai çeşit antik ve gerçekten Türk kültürünün arkeolojik tabletleri gibi diyebileceğimiz desen özelliklerine ve renk özelliklerine sahip kilimlerimiz, çeşit çeşit teknikleri de var, dokuma ve bezeme teknikleri de var bunların. Yapısına göre mesela çözgü yüzlü olan kilimler var, çözgüden desenli olan kilimler var, atkı yüzlü tamamen atkıdan desenli kilimler var. Bir de motif, hatta ya Anadolu'da ona çeşit ipi, yanış ipi, nakış ipi de diyorlar. Motiflerini ayrı bir atkı veya bezeme ipliğiyle oluşturulan zili, cicim dediğimiz, sumakta dediğimiz kilim altında yer alan dokuma gruplarımız var.
1: Kilimlerin en dikkat çekici yönlerinden biri de üzerlerindeki motifler ve renkler. Türk kilimlerinde kullanılan motifler hangi anlamları taşıyor peki?
0: Evet, bu motifler özellikle biraz önce söylemiştik, hani antik dönemlere rastlayan, bizim Türk mitolojisinde yer alan özellikler burada anlamsal olarak karşımıza çıkıyor. Mesela koç boynuzu. Koç boynuzu çift yönlü de uygulanabiliyor, dört yönlü de uygulanabiliyor. Dört yönlü uygulandığında bereket anlamına geliyor. İki yönlü uygulandığında yiğitlik, daha çok koçak mesela ismi veriliyor ki koçak yiğit demek. Özellikle eril kişiliği, erkeği temsil ediyor koç boynuzu. Eli belinde ise kadını temsil ediyor ve kadının güçlü, doğurgan ve ailenin geleceğini güvence altına alan kimliğini temsil ediyor. Hayat ağacı mesela hayatın sonsuzluğunu, neslin devamını temsil ediyor. Akrep motifi korunmayı, her türlü gelen kötülüklerden korunmayı. Aynı şekilde işte kurtarma

0: kurtazı da korunmayı temsil ediyor. Mesela kurtazı çok yaygındır ki kurt motifi zaten Türklerin efsanelerinde özellikle dile gelen bir motiftir. Dolayısıyla kurtazı önemli bir motif. Muska mesela, biz içine işte cevşen gibi korunma duaları koyduğumuz motifler halıya, kilime de çok yaygın şekilde dokunuyor. Göz motifi, kem gözden sığınmak için yapılan göz motifleri çok yaygın. Aynı şekilde bu motifler, mesela bir aşık kıvrımı var. O kadar güzel bir şey ki Çin felsefesinde yin yang olarak bilinen ve bizde özellikle kilimlerde çok kendini yaygın olarak gösteren bir motif, Anadolu'da aşık kıvrımı olarak biliniyor. Zıtlıkların birlikteliğini, Asya felsefesini, kadim felsefeyi yansıtan önemli bir motif. Mesela yıldızlar da çok önemli motifler. Sekiz köşeli Selçuk yıldız diyebildiğimiz aslında bizim eski Türk dinindeki dört köşe sekiz bucaktan gelecek kötülüklerden Tanrı'ya sığınmayı ifade eden, bugün mesela bunlar hep iyi huylar olarak, cennet kapısı olarak İslam'da karşımıza çıkıyor. Söyleyebilecek çok şey var motifler konusunda.
1: Anadolu'nun hemen her bölgesi kendi renkleri ve motifleriyle farklı bir kilim dili oluşturmuş durumda. Kilim dokumacılığında hangi bölgelerimiz öne çıkmakta?
0: Evet, kilim dokumacılığında Balıkesir Yüncü Yörüklerinin kırmızı beyaz kilimleri var. Eşme kilimleri var. Altınbaş kilimi olsun, hayat ağaçlı seccadeleri olsun çok öne çıkıyor. Teke yöresi kilimlerinde gene kıvrımlı göller. Orada mesela bağ diye bir motif var ki kaplumbağa çok kadim. Orhun anıtlarının kaidesi olan kaplumbağayı mesela kilimde görüyoruz. Konya kilimleri çok büyük ebatlı kilimler. Mesela Şarköy kilimleri var. Şarköy kilimleri Osmanlı döneminde saraya da çok kilim dokumuş. Bütün Osmanlı sınırlarına ihracat yapmış. Hala günümüzde devam ediyor. Sırbistan sınırları içinde kalan Pirot şehri bugünkü adıyla. Osmanlı kayıtlarında Şehirköy olarak geçiyor. Önemli bir kilim grubumuz. Van Hakkari kilimleri, yörenin gene aşiret isimleriyle anılan kilimler var yörede. Özellikle mesela Tunceli, Adıyaman yöresinde Şavak kilimleri var. Elazığ, o çevreyi kapsayan havzada dokunan kilimler. Bunlar Orta Asya'da hala Kazakistan'da, Kırgızistan'da dokunan çözgü yüzü dokumaların devamını oluşturuyor. Ve hatta çözgü yüzlü dar dokumalarımız da var. Bu grup içinde mesela kolan ve çarpanalar da var. Yani kolan ve çarpana dememin nedeni hem gücüyle oluşturulan desenleme tekniği var, hem de çarpana kartıyla oluşturulan desenleme tekniği var. Bu iki grupta aynı dokuma tekniğinden kaynaklanan dokuma türü.
1: Bugün hala bazı bölgelerde yaşatılmaya çalışılan kolan ve çarpana dokumaları aslında Türklerin en eski dokuma geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Türk dokuma kültüründeki yeri nedir peki hocam?
0: Dokuma kültüründe çok önemli bir yeri var. Konuşmaya başlarken bahsetmiştik, hani keçeden yapılan evlerde iskeletin bağlanması, konstrüksiyonu sağlamlaştırması çok önemli. Kolan dokumalarda da özellikle çarpanada dört çözgünün birbiri üstüne dolanarak dokumayı oluşturması ileri bir sağlamlık yaratıyor dokumada. Bu ileri sağlamlık dolayısıyla kullanıldığı yere de yansıyor ki bu özellikle yük taşımada mesela çuvalı taşıyıcı unsur olarak yerleştiriliyor. Aynı şekilde at koşumları, atın yuları, efendim işte kuşak olarak gene kadınların kuşakları bellerine ya da çocuklarını sırtlarına bağlamak için kullanıyorlar. Yani yaşam geleneğinde çok önemli bir yeri var kolan dokumaların. Çarpana da kolanların içinde değerlendirilen bir dokuma. Bugün çanta sapı mesela ya da işte anahtarlık gibi günümüzde kullanılabilecek veya bir işte bluzun yakasında bir kenar süslemesinde kullanım alanı buluyor. Hala üretilmeye devam ediyor.
1: Hocam bugün Türk halılarını, kilimlerini ve kolan dokumalarını konuştuk. Aslında yalnızca dokumaları değil, Türk kültürünün hafızasını da konuştuk. Programımızın sonuna gelirken sizden genel bir değerlendirme almak isterim.
0: Evet, bu genel değerlendirmeyi yapmak biraz zor ama 13 bölümde çeşitli dokumalarımızı konuştuk. Bizim çok zengin olan bu halı, kilim, kolan kültürümüzü bir programa sığdırmak çok zor.

0: Daha da bahsetmediğimiz çok fazla dokuma geleneğimiz var, çeşitimiz var. Belki başka programlarda bunları gene konuşmak nasip olur. Ben bu anlamda çok teşekkür ediyorum. TRT'nin değerli yapımcıları bu konuları dile getirmeye fırsatı verdikleri için minnettarım.
1: Biz de size katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ne demek?
1: Sevgili dinleyenler, bugün Türk halılarının düğümlerinde saklı hikayeleri, kilimlerin renklerinde yaşayan kültürel hafızayı ve kolan dokumalarının kadim bilgisini konuştuk. Böylece miras dokumalar yolculuğumuzun da sonuna geldik. 13 bölüm boyunca yöre yöre Anadolu kadim dokuma geleneğini ele aldık. Ankara Sofu'ndan Siirt Battaniyesi'ne, Bursa ve Hatay'ın İpekli dokumalarından Gaziantep'in Kutlusu'na, Karadeniz'in keten kendir dokumalarından Manusa ve Beledi dokumalara, Gürüm şalından Ehram'a, Karaca kılavuz dokumalarından Türk halı ve kilimlerine kadar uzanan zengin dokuma mirasımızı konuştuk. Her bölümde gördük ki dokumalar yalnızca ipin birlikteliğiyle oluşmuyor. Onlar emeğin, hafızanın, inancın ve kültürel birikimin sessiz taşıyıcıları olarak hayat buluyor. Miras Dokumalar ekibi olarak şimdilik sizlere veda ederken, 13 bölüme sığdıramadığımız zengin Anadolu dokuma mirasını geleceğe taşıyan tüm ustalara, araştırmacılara, sanatçılara ve miras dokumalar boyunca bizlere eşlik eden siz değerli dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Bir başka kültür yolculuğunda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
2: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün bir adamın şahsi kaderini aşarak koca bir halkın vicdanı haline gelişini anlatan 1992 yapımı Malcolm X adlı filmden söz edeceğiz. Spike Lee imzalı bu dev yapımın başrolünde ünlü aktör Denzel Washington var. Hikaye, Boston ve New York'un karanlık sokaklarında suçlara bulaşan genç Malcolm'un arayışlarıyla başlıyor. Hapishane yılları ise onun için tam bir dönüm noktası. Malcolm, hapishanede İslamiyet'le tanışıyor ve Nation of Islam hareketinin Amerika'daki en güçlü sesi haline geliyor. Filmin devamında Malcolm X'in hac yolculuğu, yaşadığı büyük zihinsel devrim ve ırkçılığa karşı mücadelesinin evrensel bir çabaya dönüşmesi son derece etkili bir biçimde beyaz perdeye yansıyor. Filmin finalinde ise bu onurlu hayatın trajik bir suikastle bitişine tanıklık ediyoruz. Malcolm X filmi aynı zamanda

0: da bir hakikat arayışının, dönüşümün ve yanlışlarından sıyrılma cesaretini gösterebilen insanların da hikayesi. Zaten Denzel Washington, filmde Malcolm X'in o keskin hitabetini, zekasını ve karizmasını o kadar doğal yansıtıyor ki, izleyici olarak kendinizi 1960'ların o gergin Amerika atmosferinde buluveriyorsunuz. Yönetmen Spike Lee ise karakteri kusursuz bir kahraman gibi göstermektense tüm öfkeleri, çelişkileri ve erdemleriyle yansıtmayı tercih ediyor. Özetle Malcolm X adaleti ve onuru her şeyin üzerinde tutan bir liderin bizlere bıraktığı kalıcı bir miras. Bu film kim olduğumuz değil, kim olmayı seçtiğimizin ve fikirlerimiz, inançlarımız uğruna neleri feda edebileceğimizin de hikayesi. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürler.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinliyorsunuz.
1: Sana ne ilk ne de son şarkım, ömrüm baharı, artık yoksun kaç defa.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi. Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonla görüştü. Liderler ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Pakistan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan petrol işlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın savcılık işlemleri tamamlandı. Ahmet Can Ağbaba, nüfus ticareti suçu kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Ankara'daki NATO zirvesinin kritik başlıklarından biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Zirve öncesi ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi, 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Tahran'da Hamane için cenaze töreni düzenleniyor. Hamane'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'daki bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir deniz üssüne hedef aldıklarını açıkladı. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl töreni için New York'ta. Kentte düzenlenen Yelken Geçidi etkinliğinde yaklaşık 80 gemi özgürlük heykelini selamladı. TCG Oruç Reis fırkateyni de Türk bayrağını dalgalandırdı. Ataspor'unda Edirne'de 665. buluşma gerçekleşiyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık mücadelesi sürüyor. Altın kemerin yeni sahibi bugün belli olacak. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa'da Paraguay'ı 1-0 yendi. Bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

verdik. Günlere günler ekledik. Gökyüzüne

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor dünyasının en zor etik sorularından birini soralım istiyoruz. Bir sporcu sadece işini iyi yapan bir profesyonel midir? Yoksa her hareketiyle topluma örnek olması da gereken bir figür müdür? Milyonların izlediği bu isimlerin kusursuz insan olma zorunluluğu var mıdır? Bugün formanın ağırlığıyla şöhretin yükü arasındaki o ince çizgiden söz edeceğiz. Bu tartışmanın fitilini 1990'larda Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi olan NBA'in efsanesi Charles Barkley, "Ben bir rol model değilim, çocuklarınıza ebeveynlik yapmak benim işim değil," diyerek ateşlemişti. Ancak madalyonun öteki yüzünde Muhammed Ali örneği duruyor. Muhammed Ali sadece ringdeki başarısıyla değil, 1960'lar 70'lerdeki savaşa karşı duruşu ve hak mücadelesiyle tüm dünyaya da bir karakter mirası bırakmıştı. Modern dünyada sporcular artık markaların yüzü ve sosyal medyanın da her an odağında. Bu durum onların saha dışındaki hatalarının milyonlarca genci olumlu ya da olumsuz etkilemesine de neden oluyor. Peki rol model olmak bir sporcu için zorunluluk mu yoksa tercih mi? Marcus Rashford'ın yoksul çocuklara ücretsiz yemek sağlanması için verdiği mücadele, sporun sahanın dışına taşan iyileştirici gücünün de göstergesi aslında. Ancak bir sporcudan her an hatasız ve örnek bir yaşam beklemek de ne kadar gerçekçi. Belki de onları kusursuz kahramanlar olarak kurgulayan insanların beklentileri. Sporcu yeteneğiyle bize ilham verirken, hatalarıyla da bir insan olduğunu hatırlatır. Belki de en nihayetinde asıl soru şu olmalı: biz bir sporcuyu sadece topu kaleye soktuğu için, topu çemberden içeri attığı için ya da teniste çok güzel bekent vurduğu için, yumruklarını boksta çok iyi kullandığı için mi seviyoruz? Yoksa hayatı, insanlık ve bizim adımıza daha anlamlı kıldığı için mi seviyoruz? Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: gündemden analizler, ekonomi penceresi her perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad mutabakatının tüm dünyaya derin bir nefes aldırdığını söyledi. İstanbul'da Türkiye-Pakistan İş Forumu düzenlendi. Başkent, 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Türkiye tarımda tarihi bir rekora imza attı. Tahran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlendi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Erdoğan ve Şerif, baş başa görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. İkili daha sonra ortak basın toplantısında konuştu.
2: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı. Sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü bağa değindi.
3: Bugün Pakistan, barış ile istikrara etkin şekilde katkı sunan sorumlu bir aktördür. Son aylarda Orta Doğu'daki gerilimleri azaltmaya yönelik yapıcı diplomasisini ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında üstlendiği ara bulucu rolünü büyük bir takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler karşılıklı çıkarlara dayalı sıradan devletler arası bağların çok ötesindedir. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak gibi somut bir hedefe sahiptir. Önümüzdeki en umut verici girişimlerden biri Karaçi Sanayi Parkı içinde Türk yatırımcılara özel bir bölge tahsis edilmesine ilişkin öneridir. Bu girişimi somut ve başarılı bir projeye dönüştürmek için Pakistanlı muhataplarımızla yakın işbirliğini sürdürmeye hazırız.
1: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Türkiye, Pakistan'ın dünyadaki en güçlü müttefiklerinden biri dedi. Orta Doğu'daki barış sürecinin sağlanmasında Türkiye'nin desteğine işaret etti. Şahbaz Şerif, Türkiye ile ekonomik

0: ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda enerjiden madenciliğe kadar birçok alanda fırsat bulunduğunu da söyledi. Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolatsa, Pakistan'la potansiyel işbirliği alanlarına vurgu yaptı.
1: Karşılıklı ticaret hacmimiz 1.2-1.3 milyar dolar boyutunda olmakla beraber ekonomik ilişkilerimizde yatırımlar, hizmetler ticareti, enerji alanındaki işbirliği, KOBİ'ler arasındaki işbirliği gibi birçok alanları da kapsamaktadır. Pakistan'daki Türk yatırımları 2 milyar doları aşmış durumda ve karşılıklı olarak yatırımların büyümesi iki ülke arasındaki ticareti de genişletmek. Müteahhitlik konusunda da Pakistan'ın altyapı, üst yapı çalışmalarında özelleştirmeler, enerji alanındaki özelleştirmeler alanında Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar bulunmaktadır. Bilgi teknolojisi, savunma sanayi, dijital ekonomi gibi ve mühendislik işbirliği alanlarında da inşallah işbirliğimizi geliştireceğiz.
0: Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuşan Pakistan Petrol İşlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, Türkiye'nin sismik gemilerini karşılamaya hazırlandıklarını belirtti. Gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Pakistan'da gerekli vize süreçlerini tamamlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol ve doğalgaz arayacak. Sismik gemilerin bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz aramaya başlaması planlanıyor. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak mega kente zor anlar yaşattı. Yağış önce Avrupa yakasında etkisini gösterirken daha sonra Boğaz çevreleriyle Anadolu yakasına da yayıldı. Yollar göle döndü, bazı sürücüler yolda kaldı, motosikletler suda sürüklendi. Tarihi Kapalı Çarşı ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı. Pazar kurulan semtlerde esnafın ürünleri de su altında kaldı. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle zirveye katılacağını açıkladı. Trump, 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. NATO Liderler Zirvesi kapsamında ilk kez Savunma Sanayi Forumu resmi programa alındı. Forumda ittifakın savunma sanayi alanındaki geleceğine yön verecek işbirliklerinin ele alınması bekleniyor. Türk Milli Güvenliği'nin yeni merkezi Ay Yıldız Müşterek Karargahı da ilk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak. NATO Savunma Bakanları ve üst düzey yetkililer karargahın Yıldız bölümündeki resepsiyonda buluşacak. TUSAŞ'taki savunma sanayi resepsiyonundaysa Türkiye'nin yerli ve milli hava platformları sergilenecek. Konuklar gösteri uçuşlarını da izleme fırsatı bulacak. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcileri, yaklaşık 100 bakan ve üst düzey diplomat katılacak. Liderleri NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekilecek. Ana oturumda NATO'nun geleceğine ilişkin kararlar ele alınacak. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirilecek. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler yapıldı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirve süresince 7 Temmuz Salı 10 ila 18, 8 Temmuz Çarşamba 14 ila 21 saatlerinde geçici tedbir uygulanacak. Ankara'daki NATO zirvesinin kritik başlıklarından biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Zirve öncesi ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Putin'le Trump'ın yaklaşık 1,5 saat telefonla görüştüğünü açıkladı. Ushakov, Trump'ın görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına çözüm bulunmasına yardımcı olmayı teklif ettiğini söyledi. Trump'ın bu teklifi önümüzdeki hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine katılımı bağlamında yaptığını belirtti. Ushakov, ABD Başkanı'nın Amerikan temsilcileri Witkoff ve Kushner'in Moskova'ya bir ziyaret daha yapmaya hazır olduklarını söylediğini de

0: aktardı. Kremlin danışmanı görüşmede İran konusunun da ele alındığını kaydetti. Türkiye tarımda tarihi bir rekora imza attı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Bakan Yumaklı'nın paylaştığı verilere göre Türkiye 2002'de dünyada 24,5 milyar dolarla 12. sırada yer alıyordu. Tarımsal hasılası her yıl artan Türkiye 2023 yılında 72,9 milyar dolarla 8. sıraya yükselmişti. Tarımsal üretimde listenin başındaysa Çin yer buluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz boyunca yaşanabilecek orman yangınlarıyla mücadele için personelle kara ve hava aracı sayısının artırıldığını açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz dedi.
1: Bugün itibariyle 28 bin personelimiz var. Bizatihi orman yangınlarıyla mücadele eden. 140 bini aşkın gönüllümüz var. 28 yangın söndürme uçağımız var. 119 helikopterimiz var. 14 insansız hava aracımız var. 462 tona ulaşmış bir filodan bahsediyorum. Yani 462 ton su atabilir kapasitede. 1953 arazözümüz var. 2766 ilk müdahale aracımız var. 878 iş makinamız var. 776 yangın kulemiz var ve 4852 su havuzu ve göletimiz var. Şu anda Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, CHP'nin Türkiye'yi dışarıya şikayet ettiğini söyledi. Güvenilmez olan Türkiye değil, sizin yarattığınız şaibeli siyasetinizdir dedi. Türkiye'nin zorlu bölgesel şartlara rağmen güvenli bir liman olmaya devam ettiğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Beker, bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceğini belirtti. Adnan Beker, 2023 yılında İyi Parti'den istifa etmiş, 2025'te CHP'ye katılmıştı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Tahran'da Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Yüz binlerce kişi ellerinde İran bayraklarıyla İmam Hümeyni Musalla Camii'nin çevresinde toplandı. Hamane'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin kuruluşunun 250. yılı dolayısıyla Güney Dakota'da düzenlenen törende konuştu. İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükseldi. 16 bini aşkın kişinin yaralandığı depremlerde 68 bin kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giyip Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya'ya ait petrol tesisine yapılan saldırıya ait görüntüleri paylaştı. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York'ta. Kentte düzenlenen Yelken Geçidi etkinliğinde yaklaşık 80 gemi özgürlük heykelini selamladı. TCG Oruç Reis fırkateyni de Türk bayrağını dalgalandırdı. TCG Oruç Reis, geçen haftada ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen FreeTex tatbikatına katılmıştı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad mutabakatının tüm dünyaya derin bir nefes aldırdığını söyledi. İstanbul'da Türkiye-Pakistan İş Forumu düzenlendi. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Türkiye tarımda tarihi bir rekora imza attı. Tahran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenlendi.

2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa da Paraguay'ı 1-0 yendi ve bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Bu gece saat 23'te Brezilya ile Norveç çeyrek finale çıkabilmek adına karşı karşıya gelecek. Yarın sabaha karşı 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, efsanevi Azteca stadyumunda İngiltere ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak. 17 yaş altı basketbol milli takımımız Dünya Kupası'na yarı finalde veda etti. Sırbistan'la karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibine 76-71 mağlup oldu. Milli takımımız saat 17.15'te Avustralya ile üçüncülük maçı oynayacak. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kulübün olağan divan kurulu toplantısında konuştu. Transfer çalışmalarına değinen Adalı, "Hocamızın istediği takviyeleri yapmak için çalışıyoruz," dedi. Divanda Beşiktaş kulübünün borcunun 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olduğu açıklandı. Öte yanda siyah beyazlılar Fransa Lig 2 ekiplerinden Clermont'tan İlhan Fakılı'yı sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a getirdi. Galatasaray'ın hazırlık maçları programı netleşmeye başladı. Sarı Kırmızılılar Monza, Venezia ve Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Diğer yandan Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalar da tanıtıldı. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı başlıyor. Sarı lacivertli ekip 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kampa girecek. Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç Akdeniz, İç Anadolu, Bayburt hariç Karadeniz, Erzurum ve Ardahan hariç Doğu Anadolu'nun doğusuyla Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 28, İstanbul ve Bursa 29, İzmir ve Mardin 35, Edirne ve Antalya 30, Aydın ve Şanlıurfa 38, Adana 34, Konya 31, Sivas 26, Bolu ve Artvin 26, Trabzon ve Tokat 27, Van 25, Ardahan 22 ve Gaziantep 36 derece.

0: bir yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Büyük şehirlerimizde ortak paylaşım için yaklaşık 35 bin elektrikli skuter kullanılıyor. Mikro ulaşımda kullanılan elektrikli skuterlar için kapsamlı bir düzenleme hazırlandı ve yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre Karayolları Genel Müdürlüğü, güvenliğinin ve teknik koşullarının sağlandığı yerlerde banketleri bisiklet şeridi olarak işaretleyerek bunları bisiklet ve skuter kullanımına uygun hale getirecek. Yani elektrikli skuterlar bisiklet yollarını kullanabilecek. Elektrikli skuterları 15 yaşını bitirmiş olanlar kullanabilecek. Yaş sınırı düzenleme öncesi 11'di. Taşıt sürücüleri sağ ve sola dönüşlerinde, kontrolsüz kavşaklarda, bisiklet yolundaki bisiklet ve elektrikli skuter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak. Bisiklet yolu veya şerit olan yollarda skuterlar taşıt yolunda sürülemeyecek. Bisiklette olduğu gibi elektrikli skuterlarda da iki elle sürülmesi zorunlu olacak. Skuterlarda sırtta taşınabilen çanta dışında yük ve yolcu taşınamayacak. Skuterlar otoyol, şehirler arası karayolları ve azami

0: hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan karayollarında kullanılamayacak. Yönetmelikte yer almayan ancak benim tavsiyem elektrikli skuterları kullanırken kask giyilmesidir. Bu tür skuterların hızları 18 kilometrede sınırlanmıştır. Ancak en ufak düşüşte bile beyin travması yaşanabilmekte. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Ben hafta sonu.
1: Günaydın. Günden hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. 5 Temmuz Pazar günündeyiz. Bizler program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Sertaç Candaz, mikrofonda da ben Büşra Tehirdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar sizlerle beraber olacağız. TRT Radyo 1'de TRT Ankara Radyosu'nun stüdyolarından sesleneceğiz. Bugün dünya gündemini konuşacağız. Tabii sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündeminde NATO zirvesi var. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Malumunuz Türkiye'de, Ankara'da önemli bir hazırlık var. Kapatılacak yollarla ilgili uyarıları şüphesiz duydunuz Ankaralılar. Bugün onunla ilgili de bir takım düzenlemelerin ve faaliyetlerin devreye sokulduğunu da gördük işe geldiğimiz saatler diliminde. Bugün planları olanlar bu güzergahlara ayrıca dikkat ederlerse günün geri kalanı ile ilgili sorun çekmeyeceklerdir. Bunu da aktararak başlayalım yayınımıza. Dünya gündeminden bahsedeceğimizi söylemiştim. Akabinde dünya genelinde yine olan olaylarla ilgili ilgi çeken detayları sizlere aktaracağız. Ve son bölümde de kültür sanat haberleri yer alıyor olacak. Bütün bunları aktarmadan önce bir gazete haberlerine bakalım. Akabinde de söyleşimize başlayacağız.

gazetemiz Hürriyet gazetesi. Dev zirveye dev kadro manşetini görüyoruz. NATO'nun tarihi Ankara zirvesi salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı zirve dolayısıyla Amerika, Avrupa ve NATO'nun Asya Pasifik ortağı ülkelerin liderleri Ankara'da olacak. Zirvenin diplomasi trafiği NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile başlayacak. Rutte yarın Ankara'da olacak. Rutte'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Ankara'ya gelecek. NATO'nun Asya Pasifik ortakları Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri de Ankara'da olacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de davetli lider olarak Ankara'da bulunacak. ABD Başkanı Trump'ın salı günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından Trump ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Macron yeni sayfa açıyor. Middle East Eye'nin haberine göre Fransa Türkiye ile yeni bir sayfa açma niyetinde. Fransa Türkiye'yi Avrupa güvenliğinin geleceğinde temel taşı olarak görüyor. Sizin başarınız bizim başarımızdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak İstanbul'a gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır, aynı ışık bizleri aydınlatıyor dedi. Klimadan komünizm tartışması, ABD cehennem sıcaklıklarıyla boğuşurken halk klimalara yüklendi. New York Belediye Başkanı Mandani, elektrik şebekesinin zarar görmemesi için klimanın 25,5 dereceye ayarlanmasını istedi ve kıyamet koptu. Kapitalizm, komünizm tartışması patladı. ABD ikiye bölündü. Bu Yunus Paksoy'un haberinde detayları bulabilirsiniz. Bu işin geriye dönüşü yok. Özel dün Zonguldak'ta esnafı ziyaret etti. Halkla bir araya geldi. Kendisini karşılayan partililerle birlikte yürüdü ve kordon boyunca kalabalığa hitap etti. Ne zaman ki butlan kararından sonra polisimizi CHP'ye soktular, partiyi tarumar ettiler, o gün biz o binadan çıktık ve eskimiş bir siyaseti gerimizde bıraktık. Bu yeniyi kuran bir yürüyüştür, bu yenilik emeklilerin yeni yolu, yeni yürüyüşüdür, emekçilerin yeni yürüyüşüdür, yoksulluktan kurtulmak isteyenlerin yürüyüşüdür, size söz veriyorum bundan sonra bu işin geriye dönüşü yoktur dedi. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Sıradaki gazetemiz Türkiye gazetesi. Türkiye'nin genel sekreterliği gündemde, NATO komutası sürpriz olmaz başlığını görüyoruz. Savunma hamleleri ve jeopolitik gücüyle küresel dengeleri değiştiren Türkiye, NATO'nun genel sekreterliği ve tepe komutanlıklarını üstlenebilir. Köklü değişimler olacak. Ankara'daki NATO zirvesinde 77 yıllık ittifakın dengelerinde köklü değişiklikler olabilir. Küresel krizlerdeki başarısı ve savunmadaki teknolojik atılımlarıyla öne çıkan Türkiye, Avrupa'yı koruyacak. Safe fonundan dahil edilmesi yine gündeme getirildi. Bu gelişmeler Türkiye'yi NATO'nun yönetim ve komuta kademesindeki kilit görevler için en güçlü adaylardan biri yapıyor. Satış düştü, gelir arttı. Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda %10 düştü. Yapay zekalı denetimle vergi kaçağı önlenince tabu harç geliri %75 yükseldi. Dönüşümde kelepir malzeme, inşaat maliyetleri sıfır ürünlere göre %80 ucuz olan kapı pencere gibi ikinci el malzemeye talebi katladı. Uzmanlar elektrik ve gaz tesisatında ikinci elden kaçının diye uyardı. Ela dişçi koltuğunda can verdi. Isparta'da özel hastanede diş tedavisi uygulanan Ela Kocaöğür, genel anestezi işlemi sırasında kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Kanepede uyuyan adamı ayı öldürdü. İzmir'de evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğrayan Osman Güntaş kurtarılamadı. Katil ayı her yerde aranıyor. Yine bir diğer gazetemize bakalım. Akşam gazetesindeyiz. Süper hücre İstanbul'u vurdu. Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Meteorolojinin uyarılarına rağmen İstanbul yine süper hücre yağışına hazırlıksız yakalandı. Altyapı yetersizliğiyle yollar göle döndü.
araçlar sürüklendi, iş yerlerini ve evleri su bastı. İlk durağı Anıtkabir olacak, NATO zirvesi için 7 Temmuz'da Ankara'ya inecek olan ABD Başkanı Trump önce Anıtkabir'e gidecek. 7 Temmuz'da zirvenin açılışını Genel Sekreter Rutte yapacak, saat 18.30'da Erdoğan çiftinin ev sahipliğinde konuk liderler ve eşleri için resepsiyon düzenlenecek. Liderliğinize minnettarız. Zirve öncesi elçilerden Türkiye mesajları geldi. İtalyan elçi Manzo, liderliğine minnettarız derken Hollanda elçisi Vincenans, katkınız çok önemli dedi. Sigara ilacı artık ücretsiz. Sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasyon desteği sunulacak. ABD'li profesörden İsviçreli hastaya Türkiye'de tedavi ol sözü. İsviçre'de tiroid kanseri tanısı alan Deniz'de ameliyatta alternatif ararken ABD'li profesörün tavsiyesiyle Türkiye'ye geldi ve 15 dakikalık işlemle şifa buldu. Hemen bir son gazetemize de bakalım. Milliyet gazetesindeyiz. 30 milyarlık tanıtım manşetini görüyoruz. Başkentin 4 ve 5 yıldızlı otelleri de NATO zirvesi için hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın önde gelen medya devlerinin yakından takip edeceği zirve için 3000 yabancı gazeteci gelecek. Türkiye'nin tanıtım değeri 30 milyar TL'yi bulacak. Medya devleri takip edecek. NATO zirvesiyle ulusal ve uluslararası basının ilgisi yoğun oldu. 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusu yaptı. Ve birçok aklınıza gelebilecek dünya devi yayın kuruluşları da zirveyi Ankara'da takip edecek. Denge değişikliği, dünyanın gözü de kulağı da Ankara'da olacak. Bunun nedeni sadece Trump'ın zirveye katılımı ya da yapacağı açıklamalar değil. Asıl mesele bu zirvenin NATO açısından bir dönüm noktası olmaya aday olması. Çünkü alınacak kararlar yalnızca ittifaktaki güç dengelerini yeniden tanımlamakla kalmayacak. Kuzey Yarımküre'nin savunma ve güvenlik mimarisinde de yeni bir eksen kaymasına işaret edecek denilmiş gazetede. Böylelikle bu turumuzu tamamlıyoruz. Bir müzik molasıyla devam edelim.

0: Yeniden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonunda birlikteliğimizi sürdürüyoruz ve değerli konuklarımızla da söyleşimize başlayacağız bu bölümde. İlk olarak dünya gündemini değerlendireceğimizi ifade etmiştik. Değerli hocamız da Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek telefon attığımızda. Niyazi hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Sayın hocam, tabii farklı ülkelerin gündemlerini değerlendirdiğimiz bir programdı bu gündem hafta sonu ama ister istemez 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi genel anlamda da bütün başlıkların önüne geçiyor zannediyorum. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünya genelinde öyle. Çünkü ittifakın tarihi açısından kritik bir dönüm noktası olarak da değerlendirilen bir zirve. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü açılışında tekrar hatırlatacak olursak. Şimdi Brüksel'de savunma bakanları toplantısının ardından gündeme iyice oturan bir NATO 3.0 kavramı var. Aslında ittifakın küresel jeopolitik gerçeklerine göre kendini bir kere daha, üçüncü kez baştan aşağı bir değiştirmesi ya da formatlaması mı demek, bu anlama mı geldiğini ifade ediyor. Böyle bir hazırlık süreci içerisinde sayılı zaman dilimi kaldı ve gerek gazetelerde gerekse de bugüne kadar ki bu hafta içerisindeki farklı medya kuruluşlarının ifade ettiği cümleleri incelediğimizde Türkiye'nin rolüne de çok fazla atıf var. Türkiye'nin yanımızda olması, geleceği için NATO'nun yanında olması çok önemli söylemlerini görüyoruz. Aslında askeri ve siyasi bir ittifaktan bahsediyoruz. Bütün bu Türkiye ile ilgili olumlu yorumların yanında şu da ekleniliyor gördüğüm kadarıyla. Yani Türkiye ile siyasi anlaşmazlığımız devam etse de askeri alandaki gücü çok önemli. Bunu yadsıyamayız diyen ülkeler de az değil. Bu hatırlatmayı yapan bir kavram da var devletler arası bir tarihi gözettiğimizde. Siz nasıl bekliyorsunuz önümüzdeki NATO hazırlıkları ile ilgili, beklentilerle ilgili yaklaşımlarınız nedir doğrusu?
1: Esasında çerçeveyi çok güzel oluşturdunuz. Bu 3.0 yakıştırması, 3.0 kavramı esasında pratik bir karşılığa ifade ediyor. Neyden bahsediyoruz? NATO'nun bir soğuk savaş organizasyonu olduğunu unutmayalım. Yani dünyanın iki kutba ayrıldığı bir dönemde Batı blokunun askeri yapılanmasıydı. Sovyetler Birliği'nden sonra anlamı yeniden sorgulandı. Acaba böyle bir mekanizmaya ihtiyaç var mı? Böyle bir askeri oluşum hala pratik bir ihtiyaç mı diye bir tartışma vardı. Ancak sonrasında anlamını yeniden tanımladı. Bugün 03 dediğimiz şey ise NATO anlamını tanımladığı bir uluslararası ilişkiler düzleminde nasıl çalışacak? Üyeleriyle nasıl koordine olacak bir hem idari anlamda yani mekanizmayı yönetmek anlamında komuta kademelerini oluşturmak anlamında soruyor bunu. Hem de üyelerin aralarındaki ilişkiler açısından soruyor. Soğuk Savaş döneminden sonra NATO bugün ulaşmış olduğu üye sayısıyla çok genişledi. Dolayısıyla her bir üyenin uluslararası ilişkilerde var olma biçimi değişiyor. Bunlar koordine edilmezse NATO'nun bir anlamı olmayacak. Çünkü bu sefer Avrupa Birliği için yaptığımız eleştiriyi NATO'ya yapacağız ve diyeceğiz ki koordine olamayan, üyelerini ortak bir hedefe kanalize edemeyen bir yapı söz konusu ve bunun etkin olmayacağı bir yapı söz konusu. Peki Ankara'yı neden bu kadar öne çıkartıyor bütün bu yönetim süreci ve bütün bu karar süreci? Çünkü Ankara'da birkaç temel şeye karar vermek durumunda NATO. Her şeyden önce finansal meseleleri çözmesi gerekiyor. Yani bütçelerinden üyeler ne kadar pay ayıracak NATO'nun bütçesine. Ondan sonraki çok temel bir mesele de konvansiyonel savunma konusunda NATO nasıl yapılanacak? Konvansiyonel savunmadan kastımız geleneksel silahların kullanıldığı savunma yapısından. Çünkü Ukrayna Savaşı bize bu durumdan da çok büyük bir gelişmenin, değişimin yaşandığını gösteriyor. Birkaç başlık var tabii. Nelerden bahsedilecek, neler konuşulacak ve neler kararlaştırılacak diye. Elbette bekleyip görmek lazım ama çok temel bir şey nükleer şemsiye meselesi. Yani şimdi biz yine Ukrayna Rusya Savaşı'nda, yine İran'a ABD müdahalesi konusunda biz silah kapasitelerinin, silahların yıkıcı gücünün siyasal sonuç doğurmadığı bir aşamaya geldik. Dolayısıyla bu konu yeniden gündeme gelecek ve Rusya'nın çevrelenmesi, Çin'in önünün alınması konusunda nasıl bir dağılım yapılacak, bunu izlemek ve bunu

0: duyacağız büyük bir ihtimalle. Komuta yapısı değişecek. Biz şimdi ABD NATO'dan çıkacak mı çıkmayacak mı Trump'ın bu konudaki söylemlerinden bahsediyoruz ama son dakika bir şey olmazsa Trump henüz gelinmediyse bile Türkiye'de olacak. Bu çok büyük bir sembolik anlam. Çok büyük sayıda devlet başkanı katılıyor. Bu NATO'nun doğal yapısı gereği tabii ki yönetim organizasyonel yapısı gereği böyle ama Türkiye'de alınacak kararlar itibariyle Türkiye'nin tarihe geçeceği veya Türkiye'de çok hayati kararların alınacağını bekliyoruz. ABD'nin yönetimden etkisi azalacak mı diye tartışırken muhtemelen şunu duyacağız. Konvansiyonel konularda Avrupa'nın daha öne çıktığı, NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin komuta kademesine daha çok yoğunlaşacağı bir yeniden yapılanma olabilir. Ve belki Türkiye'yi çok yakından ilgilendirecek bir son nokta paylaşmak isterim. Savunma sanayi konusunda işbirliklerinin NATO üyeleri açısından belli bir standardı vardır. Hı-hı. Üretilecek silahların ve bunların aralarındaki uyumu konusu. Buradan Türkiye'nin, ben şahsen Türkiye'nin çok iyi bir anlaşma çıkaracağını tırnak içinde umuyorum. Çünkü savunma sanayi konusunda gerçekten iddialı bir noktaya geldik ve savaşın ve savunma yapılarının evrildiği bir noktaya geldik. Dolayısıyla NATO zirvesi Ankara'da hem NATO açısından hem Türkiye'nin NATO'daki pozisyonu açısından hem de çok büyük merakla beklediğimiz ABD NATO içinde nasıl yeniden konumlanacak sorusunun cevabının verileceği bir zirve olacak. Çok büyük bir merakla tabii ki sonuç bildirgesini bekliyoruz.
1: Bu arada Donald Trump'ın da Türkiye'nin Kaan Savaş uçağı için istediği motor tedarikiyle ilgili kongreyi bilgilendirildiği söyledi. Yani kongreye bu konuda bilgi verdiği iletiliyor. Eğer kongre 15 günlük süre içerisinde bir itiraz etmezse de bu motorları ABD'den tedarik edebilecek Türkiye. Bununla ilgili de önemli bir yaklaşım var. En azından süreci hızlandırabilmek adına kendi yerli motorumuzu devreye sokana kadarki süreçte bu da bir hızlandırıcı konu olacak. Belki bu satışa dair de Türkiye'den bir mesaj çıkabilir. Çünkü daha önceden Amerika Birleşik Devletleri'nde onları sevindireceğim. Yani muhtemelen çok sevinecek demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Yunus Baksoy Türk gazetecinin sorusuna binaen Donald Trump. Bunları da takip edeceğiz Sayın Hocam. Peki Avrupalı liderlerin de özellikle de burada belki Fransa'yı da ön plana çıkarmak isterim. Çünkü Fransa'dan NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirmiştir şeklinde bir söylem çıktığı için biraz daha onu ön plana çıkartarak sormak istiyorum. Donald Trump sonrası için dahi Washington'la artık alışılagelmiş ilişkilere geri dönemeyeceklerini ifade eden, daha öncesinde önemli görevler yürütmüş büyükelçiler var. Yani artık Washington'la, yani Amerika Birleşik Devletleri ile gelinen bu tablonun çok da geri dönüşü olmayacağını söyleyen bir zihin dönüşümü diyebilir miyiz buna, bu yaklaşımla ilgili? Daha Avrupa'nın liderleştiği bir tabloyu görebilir miyiz dersiniz sizce? Böyle bir umut var mı?
0: Büşra Hanım, soğuk savaş sona erdiğinde biz şunu çok tartıştık. Acaba devletler gerçekten eski fonksiyonunu yerine getiriyor mu ve devletlere ihtiyaç var mı? Devletlerin dışındaki merkezlerin çok güçlendiği bir süreci izledik. Ancak geldiğimiz noktada devlet uluslararası ilişkilerde geri döndü. Peki ne demek bu? Liderleri çok az bağlı olan, liderlerinin kaprislerine veya popüler çıkışlarına çok az bağlı olan bir sistemi biz yeniden gözlemlemeye başlıyoruz. Dolayısıyla Fransa'nın NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti söylemini Fransa'yı özgü bir çıkış olarak değerlendirmek lazım. Çünkü De Gaulle'cü çizgiyi hatırlayalım. Fransa'nın NATO'dan çıktığı, NATO'nun dışında bir savunma yapılanması arzuladığı, sonra bir geri dönüşüm yaşandığı, siyaset anlamında ve pratikte bunu söylüyorum hatırlayanlar için. Bir Fransa özgünlüğü var. Fransa'nın kendine has bir tutumu var. Bağımsız olan, Avrupa'yı öne çıkaran, Avrupa'nın ABD karşısındaki bağımlılığından çok rahatsız olan bir Fransa'dan söz ediyoruz. Ancak bunun karşılığı olmalı. Yani bunu sağlayabilmeniz gerekiyor. Peki Fransa, ABD'nin boşalttığı bir savunma şemsiyesinde veya NATO'nun dışında Avrupa'yı savunabilecek bir kapasitede midir sorusuna evet diyebilir mi acaba Macron'un kendisi? Dolayısıyla evet, kamuoyunun tutumunu yansıtmak zorunda liderler. Fransa kendi karakterine uygun çıkışlar yapıyor. Bunu kabul ediyoruz. Ancak ABD'nin

0: emeklerin yerini doldurmak, bugünkü, hele ki bugünkü refaha alışmış, NATO'ya bütçeyi arttırma konusunda çok ciddi çekinceleri olan, direnç geliştiren Avrupa'nın acaba bu şemsiyeyi, çok alışıldık bir kavram olduğu için bunu tekraren söylüyorum, bu savunma şemsiyesine veya savunma mimarisine tek başına üstlenebilir mi sorusuna ben bugün oturduğum yerden kolayca evet diyemiyorum.
1: Peki Sayın Hocam, siz öğrencilerinize bugün ABD-Türkiye ilişkilerini nasıl anlatıyorsunuz? Yani Trump ve daha öncesindeki Biden döneminde kıyasladığımız zaman ciddi bir uçurum da var. Öncesinde aslında iki ülkenin bir temasları bile yoktu doğrusu, Biden'ın mesafeli duruşundan dolayı. Bugün Trump-Erdoğan ilişkisi olarak mı, Trump-Türkiye ilişkisi olarak mı, ABD-Türkiye zemininde dersleri anlatmak da çok zor oluyordur diye düşünüyorum.
0: Büşra Hanım, ben derslerin kolay olanını anlatıyorum çünkü Rusya-Türkiye ilişkileri anlatıyorum. Ancak ABD'yi anlamadan uluslararası ilişkileri elbette bir bütün olarak kavrayamazsınız. Söylediğimiz bir şey var. Ülkeler çok kritik zamanlarda liderlerin belirleyici olduğu dönemler dışında ülkeler çok basit bir ilkeyle hareket eder Büşra Hanım. Ulusal çıkar. Ulusal çıkarları neyi nasıl tarif ediyorsa ülkeler öyle pozisyon üretir, öyle söylem üretir. Şimdi uluslararası siyasetin değişim sürecinde olduğunu defaten söyledik. Sizin programlarınızda da bunu dile getirme imkanımız oldu. Doğru, uluslararası ilişkiler sistemi bugün yapılanmaya devam ediyor. Biz neden NATO zirvesini bu kadar önemsiyoruz? Çünkü savunma dediğimiz şey kim dost kim düşman tanımını gerektirir. Önce kim dost kim düşman sorusunun cevabını bulursunuz. Ona göre bir savunma mimarisi tasarlarsanız. Şimdi Amerika ve Türkiye ilişkilerine baktığınız zaman liderlerin çok belirleyici olduğu dönemler var uluslararası ilişkilerde. Bugün o dönemlerden birini yaşıyoruz şüphesiz. Şimdi Trump faktörü, Trump 02, 03, 04, 05 dediğimiz Trump'ın olduğu bir uluslararası ilişkiler sisteminde her şey havada görünebilir. Öngörülmez, biz de o şekilde yorumladık bazen. Siz de hatırlayın lütfen. Ama bir gerçek var. Devletler mekanizmalardır. Devletler kurumlardır. Dolayısıyla Trump ne kadar çıkış yaparsa yapsın bir yerden sonra, hatırlayın vergi konusundaki mahkeme kararını, Trump siyasetini ne kadar derinden etkilemişti, öyle değil mi? Şimdi Türkiye ile ABD'yi o açıdan kıyaslamıyorum elbette, arada çok büyük bir fark var, doğru olmaz bu kıyas, ancak Türkiye çok kritik bir üyedir. Türkiye güçlü olsa da kritiktir, zayıf olsa da kritiktir, bulunduğu konum itibariyle ve komşuları itibariyle çok kritiktir. Gözden çıkaramazsınız Türkiye'yi. Amerika Birleşik Devletleri'ne de hesaba katmadan siyaset yapamazsınız. Dolayısıyla evet, Trump veya Erdoğan etkisi dediğimiz dönemler var şüphesiz, ancak ABD ve Türkiye ilişkileridir, geri kalanlar buna etki eden faktörlerdir, bunların etkin olduğu dönemler vardır ki bunlardan birini geçtiğimizi ifade ettim. Ancak Türkiye giderek ivme kazandığı uluslararası ilişkilerde ABD karşısında özgün kalabilen, özerk bir alan açabilen, ABD'nin 10 talebinden 3'üne ben öyle değil böyle davranacağım diyebilen bir profil çizmeye başlıyor. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkiler bakın hem NATO konusunda çok belirleyici, hem Avrupa'nın güvenliği konusunda çok belirleyici, hem de küresel enerji ve savunma konusunda çok belirleyici. Dolayısıyla bu iki ülke arasındaki ilişkiler ülkeler arası ilişkidir ve temel prensip ulusal çıkar hala geçerli bir ilkedir.
1: Bu zirveden bir iki hafta kadar öncesinde Avrupa ülkelerinin kimi liderleri Almanya'da bir araya gelmişti. Müttefikler arasında zannediyorum bir koordinasyon arayışı vardı. Bu zirvede bir tek dili de yakalayabilmek adına, belki güçlü bir dili yakalayabilmek adına Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Polonya'nın devlet ve hükümet başkanları bir araya gelmişti. Tabii söylemlerinde daha çok Rusya'nın tehdit edici tarafı, Rusya'nın baskısıyla karşı karşıya kalacakları söylemlerinin güçleneceğini, tekrar işitileceğini tahmin etmek güç değil bu toplantıda da. Ve bu hafta içerisinde de baktığımız zaman Ukrayna insansız hava araçlarıyla Rusya'nın rafinerlerine saldırı düzenledi, ciddi bir zarar verdiği bilgisi paylaşıldı. Rusya'da kendi vatandaşına da şu anda benzin kotaları uyguluyor. Motorinin dizel ihracatını durdurma ihtimali olduğu paylaşılmıştı yine. Bununla ilgili de tabii bir Hindistan rolü de üstleniliyor şu anda. Hindistan ve Rusya arasındaki işbirliğinin artışını belki daha

0: daha çok göreceğiz. Bu tabloda Rusya ile ilgili gündeme nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? Rusya'nın biraz daha güç imajının sarsıldığı bir dönem mi? Rusya bunu kabul etmiyor elbette. Ukrayna eğer çok iyi ise neden o zaman bu kadar barış toplantısı talep etsin? Zaten bunu elde etmiştir gibisinden bir yaklaşım da vardı. Daha kısa bir özet olarak söyleyecek olursam, siz Rusya'nın bu gelişmeler içerisinde NATO zirvesine nasıl dahil olacağını düşünüyorsunuz?
1: Şimdi ben size Antalya'dan eşlik ediyorum. Bunu neden özellikle vurguluyorum? Ukrayna-Rusya savaşının belki de en görünür etkisini Antalya ilinde yaşamak mümkün. Niye? Çünkü çok ciddi bir turist akışı var. Ancak Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine, üstelik de seçili kritik hedeflere yönelik saldırıları doğrudan etkiliyor. Burada gözlemlemek mümkün. Şöyle bir şey paylaşabilirim. Normalde şu an Antalya'da tatilde olması gereken bir dost ailemiz bugün gelemiyor. Moskova'dan çıkış yapamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir Rus vatandaşı Moskova'da havaalanına gidip Türkiye'ye uçamıyor. Az önce bir şey söyledim, tekrar etmek isterim. Devlet geri dönüyor. Devlet merkezli yapı güçleniyor. Şimdi böyle bir sistemde NATO eski kalmış oluyordu. 02'yi vurgu yaparsak. Evet, önemli NATO ama dostu düşmanı tanımlama konusunda Ankara'da bu zirve neden çok önemli? Çünkü gerçek bir tehdit midir Rusya? Bunu çok ciddi olarak değerlendirmeleri gerekiyor. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik belgelerinde açık olarak Çin'i tehdit olarak tanımlaması, Rusya'ya bu payeyi tırnak içinde vermemesi, bakalım NATO'ya nasıl yansıyacak? NATO dost düşman tarifini yaparken acaba Rusya'yı nereye konumlandıracak? Rusya'yı dost olarak tarif etmek namümkün NATO açısından. Benzer şey Rusya için de geçerli. Rusya bugün caydırıcılığı sorgulamıyor.

0: derdik hep, öyle değil mi? Ancak bugün Rusya'nın derinliklerinde rafinelerini, savunma yapılarını üreten fabrikaları, altyapıları vurabilen bir Ukrayna söz konusu. Biz Putin'i çok uzun, ben daha doğrusu hiç hatırlamıyorum ama Putin'i askeri üniformayla gördük. Bu görüntüler servis edildi. Rusya'da yaşanan süreç çok olağan bir süreç değil. Rusya devasa bir ülke ve özel operasyon demeye devam ediyor Ukrayna konusunda. Ancak bizim Zelenski'yi de alışık olduğumuz işte haki, tişört, Amerika'da çok eleştirilen niye takım elbise giymedin söylemine sebep olan kılık kıyafet bugün Putin tarafından sergilendi. Ve bu çok açık bir mesajdır. Ben çok uzun bir zamandır Ukrayna'ya yönelik çok şiddetli bir operasyon bekliyorum. Bunu da bunun işareti olarak yorumluyorum. Rusya NATO'da kendisinin nasıl tarif edileceğini çok yakından takip ediyor. Rusya'nın nasıl algılandığının teyidi, tescili olacaktır. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak izliyor ve pozisyonunu Ukrayna'da hızlı ya da yavaş olma pozisyonunda buna göre kararlaştıracak. Çünkü bakın Hindistan'dan yakıt almaya başlıyor. Müttefiklerine yakıt tedariki konusunda taahhütlerini yerine getiremeyecek bir konuma düşmüş oldu Rusya. Şüphesiz sorunuzdaki Rusya'nın güç imajı zedeleniyor mu? Kesinlikle evet. Ama Rusya'nın buna yanıtı ne kadar şiddetli olacak bence tartışılması gereken mesele biraz o.
1: Bir de bu hafta birçok gazetenin ön plana çıkardığı çok genç yaştaki vatandaşlarını sahaya sürmesiyle ilgili tablo da biraz eleştirel bir dille haberleştirildi. Kimi üniversiteleri, mesela Moskova'nın Devlet Bauman Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerine broşür dağıttı. Bir teklif broşürü bu. Ordu adına drone kullanmaları karşılığında 5 milyon ruble, belki ondan da fazla gelir elde edebileceği şeklinde bir reklam broşürleri dağıtılıyor.
0: İyi ve teklif.
1: Böyle bir tablo da çok genç yaşta, henüz reşit olmaya yakın yaşlarda gençlerin sahaya sürülmesiyle ilgili tablo da bu imajı birazcık gölgelemiyor mu dersiniz?
0: Büşra Hanım, kesinlikle öyle. Rusya'da kamuoyunun Putin'e desteği ve tepkisi aynı ölçüde artıyor. Yani destek artınca tepki düşmüyor ya da tepki düşünce destek artmıyor gibi böyle bir denklem söz konusu. Dolayısıyla hem tepki çok yüksek, insanlar çok yorgun, ekonomi ve sosyal yaşam çok yorgun. Ancak öbür yandan Putin'e kamuoyu artık Ukrayna meselesini hangi bedelle olursa olsun bitirin baskısı da söz konusu. Ancak bunun karşılığında sahadaki kayıpların çok büyük olduğunu da biliyoruz. Rusya ne kadar bunun az olduğunu ileri sürse de bu sayının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bir dönem Rusya'dan genç uşakların kaçtığı yönünde bir haberde yapmıştık, bunu da konuşmuştuk. Bugün gelinen noktada şu gerçeği de fark etmeye yarayacak bir soru aslında sizinki. Rus sivil eğitiminde, üniversitelerde, liselerde hatta askerlik yapma karşılığında eğitim verilen bir devletin mirasçısı. Sovyetler Birliği'nden söz ediyorum. Yani siz eğitim alırken, lisede veya üniversitede eğitim alırken el bombası nasıl atılır, Kalaşnikov nasıl sökülür, paraşütten nasıl atlanır eğitimi de alıyordunuz. Bugün gelinen noktada artık devletlerin yeni, o az önce dedik ya, konvansiyonel olan, klasik geleneksel olan değişiyor, nükleerin caydırıcılığı azalıyor, onun yerine yeni bir çağ başlıyor dediğim şey bu. Moskova'dan oturacak bir öğrenci, konforlu alanında uzaktan yöneteceği bir makinayla Ukrayna'da cephede bir operasyon yapacak. Bugün Rusya'da, Ukrayna'da Rusya'nın karşısında artık askerlerin olmadığını, çok büyük bir oranda dronların olduğunu biz artık biliyoruz. Saha bunu bize söylüyor, gösteriyor. Dolayısıyla Rusya'nın bu teklifi elbette ki pek çok şeyi, ama her şeyden önce Rusya'nın güç imajını zedeliyor. Ama başka bir şey de söylemeli bize. Bugün çağ değişiyor. Bugün biz öğrencilerimize modern teknolojileri tüketmek değil, üretmek konusunda baskı kuruyorsak, buna onun yollarını gösteriyorsak öğrencilerimize, bu birazcık bizim keyfimizden ya da öngörümüzden değil, uluslararası gerçekliğin bize bir dayatması olduğu için. Çağ öyle bir çağ.
1: Sayın Hocam, bu arada tabii Rusya ile ilgili uçuşları bahsettiniz. Bu tablonun ne kadar zorluğunu hatırlattınız. Dinleyicilerimize şunu da ben de eklemek isterim. Türk Hava Yolları'nın da bu arada Ankara, Sankt Petersburg arasında uçuşları da başladı. Böyle bir tablo da bu haftaya yansıdı. Sadece bildiğim kadarıyla, az önce de teyit ettim, Salı ve Perşembe günleri haricinde diğer 5 gün karşılıklı olarak iki şehir arasında da uçuşlar yapılacak. Rusya ile Türkiye arasında da örgün bir

0: turizm ilişkileri de olduğu için bu tablonun tabii negatif etkisi böylesine bir uçuş farklılığıyla umarım tersine de dönecektir. Sayın
1: Hüsnü Hanım,
0: buyurun.
1: Hemen izninizle sizi bölüyorum. Bir şey söyleyeyim. Bakın, devletler arası ilişkileri ne kadar güzel ortaya koydunuz aslında. Pazarı domine eden tabii ki Rus hava yolları idi. Türkiye'nin elbette burada varlığı vardı. Ancak bakın, bir şey var. Sizin ülkeniz uluslararası ilişkilerde güçlendikçe dokunulmazlığı artıyor. Yani orada bir pazar boşluğu doğdu. Rus hava yolları orada işleyemiyor. Onun yerine Türk hava yolları, yani Türk şirketleri o pazara girebiliyor. Neden? Çünkü Türkiye benim uçağım vurulmayacak güvencesi alabiliyor. Umarım böyle bir şey asla konuşmayız ama bu bunun karşılığı. Devletlerin kendi marka prestijleri arttıkça uluslararası pazardan pay alma kapasiteleri o oranda artıyor. Çok güzel bir örnek de sizin.
0: Sayın Hocam, bu arada İngiltere Başbakanı Starmer görevini tamamladıktan sonra İngiltere Başbakanlığı görevini NATO Genel Sekreteri olmayı hedefliyormuş. Bu konuda ne söylersiniz? Bir yorumunuz olur mu? Bir İngiltere'nin burada NATO Genel Sekreterliğinde söz sahibi olabilecek olması daha sonrası için bir söylem farklılığı geliştirir mi?
1: NATO Genel Sekreterliği bence ideal bir kariyer planı. Mesela ben hayır demezdim böyle bir teklife. Ama Starmer için bu aynı şekilde ideal bir kariyer planı mı? Ondan çok emin değilim. Çünkü bir herhangi bir ülkenin NATO bunu çok gördü. Liderleri gelip NATO'yu yönetebiliyor ama bu şu demek değil. O ülkeye hizmet edecektir NATO veya o ülke ayrıcalıklı bir statüye erişecektir demek değil. Bakın, biz bugün Ankara'da niye bu zirveyi bu kadar önemli görüyoruz? Çünkü NATO hakkında, NATO'nun kimliği ve duruşu hakkında bir karar alınacak. Şimdi burada rütbe ne kadar belirleyici? Ona ne kadar söz hakkı düşüyor? Biraz NATO Genel Sekreteri. Bizim bildiğimiz anlamıyla bir ofis sekreterliği değil pek tabii ki. O uluslararası örgütü idare eden bir yapıdan söz ediyoruz. Ancak bu İngiltere'ye avantaj getirmez ayrıca. Starmer'ın kişisel kariyeri açısından emekliliğinde belki iyi maaş almasını sağlayabilir. Bir de niye otursunlar ki? Kurdular, yönetsinler.
0: Evet, bundan sonraki tabloyu yine takip edeceğiz kendisiyle de evet, ama Rutte'nin öncesinde Stoltenberg bu görevi yürütüyordu malumunuz. Ve yazmış olduğu kitapta da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan yedikleri mısırın etkisi çok yankılandı dünya genelinde. Eğer Rutte'nin böyle bir görev sonunda yazacağı notlar olursa hakikaten zaman zaman eğlenceli detayları yakalama şansımız da oluyor bizler için.
1: Doğru. Bu diplomasiye
0: kadar
1: dair çok
0: gerginliğin arasında bir nebze en azından yüzümüze tebessüm getirebilecek detaylar oluyor şüphesiz. Niyazi Hocam, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
0: Güzel bir gün olması temennisiyle önümüzdeki hafta tekrar buluşmayı arzu ediyoruz bizler de sizlerle. Bu sefer elimizde NATO sonrası bir gündem başlıkları olacak. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Gündem hafta sonunda yine alanımız dünya genelindeki gündem başlıkları olacak. Editör Nihal Sandıkçı telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydın Müşra Hanım.
0: Bugün uzaktan bağlanıyoruz ama yine dünya genelinde evet. Farklı haberleri bizlerle buluşturacaksın sevgili Nihal. Neler aktarırsın?
1: Şöyle başlayalım istedim bugün. Biraz magazin olsun. Havamız da değişsin, çok ciddi ya gündemimiz hep. Bir pankart cümlesiyle başlamak istedim. Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde dünya barışla tanışacak.
0: Evet.
1: Şimdi bir evlilik teklifi var. Gündeme düşen çarşambadan beri rastlamışsındır muhtemelen sen de. Evet. Bir Rus çift. Bunlar aslında bir yandan da ünlü bir Rus çift. Çok yüksek bir binaya tırmandılar ve bir pankart açtılar. Evlenme teklifi etti. Diğeri de tabii ki kabul etti. Bir protest hareketten

0: ciddi bir aslında gündem doğdu. Yüksek binalara izinsiz tırmanışlarıyla tanınan bir Rus çiftten bahsediyoruz. Angela Nikolov ve Ivan Berkut. Bunlar işte tabii ki biraz da böyle bir yasak da durum var. Kuralları yıkarak Empire State'in 104. katına çıktılar. Yani yayın antenine tırmandılar daha doğrusu. Herkesin çıkabileceği bir yer değil burası. Evet, ve oraya çıktıktan sonra bir pankart açtılar, yazılı bir pankart. Bu okuduğum işte sevginin gücü gücü olan sevgiyi yendiğinde dünya barışla tanışacak diye. Ve bütün New York polis teşkilatı tarafından dronlar, helikopterlerle takip ettiler, basın oraya aktı. Çok tehlikeli bir tırmanış bir yandan.
1: Çünkü herhangi bir ekipman kullanmıyorlar değil mi?
0: Güvenlik evet ekipman. İşte, hiçbir ekipman yok, araç yok. Tabii çok da tehlikeli. Çünkü orada bir elektrik akımı var. Yani bunu kesmeyi beklediler. Acil müdahale oldu. Ve tabii ki yakalandılar. Gözaltına alındılar. Ama tabii çok dikkat çekici. İleri düzey bir hareket ama çiftin çok böyle şeyi var aslında. Olayı var. Yasak tırmanışlar. Bu da böyle son haftanın.
1: Ki Malezya'da herhalde yine böyle yüksek bir gökdelene tırmanmışlar. Onu okumuştum. Saatlerce de binanın içerisine saklanmışlar yakalanmamak için. Hakikaten oradaki güvenlik ekiplerini korkutması normal bir anlamda bu. Tepelerce yükseklikte iki kişi hangi yavaşta bulunuyor diye, ama sevginin gücü çok sınırları aşmış burada.
0: Kendi hayati tehlikelerinin dışında tabii onları kurtarmak isteyen kişilerin de son olarak
1: doğru
0: riske kapılıyorlar. Şimdi böyle bir magazinden sonra Japonya'ya geçelim istiyorum. Aslında bütün kadınları, yani hep aslında herkesi ilgilendiren bir haber. Japonya şimdi toplum olarak işte biliyoruz biraz özellikle üst düzey yönetimlerde kadınların pozitif ayrımcılıkla ilgili çok da şanslı olmadıklarını. Kyoto şehri yakınlarında ünlü bir kasaba var. İşte tapınaklarıyla ünlü, kiraz çiçekleriyle ünlü Yavata kasabası. Belediye başkanı kadın. 35 yaşında ve şöyle bir duyuru yapıyor. Ben doğum iznine ayrılacağım. İşte iki ay öncesi, iki ayda sonrası yokum diye. Bu böyle bir ciddi ulusal bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu ülkede. Bir açıklama da yapmış. Ben bu kadar büyük bir tepki beklemiyordum. Yani çok şaşırdım diye. Tabii Japonya'da yaşarken böyle bir şeydi. Şaşırılır mı? Ama işte bunu şeyde Mayıs ortasında yapıyor bu açıklamayı. İşte iki ay önce, iki ay sonra kısmında tabii o dört ay izin yapacak. Japonya tarihinde doğum izni kullanan ilk belediye başkanı olarak aslında tarihe geçecek. Mesai arkadaşları desteklemişler ama tabii kendi ülkelerinde işte internette, sosyal medyada neredeyse savaş alanına döndü diye tarif ediyorlar.
1: Çok önemli bir konu aslında. Hakikaten bir manzara ortamında değerlendirilebilecek bir manşeti var bu haberin. Ciddi doğum oranı düşüşü yaşayan bir ülke Japonya. Ona rağmen hatta teşvik için de birçok reklamı yapıyorken bir belediye başkanına tam tersi eleştirdi bulunuyor olması, kadın siyasetçilerin annelik nedeniyle eleştirilmesi biraz çelişkili bir
0: ama
1: duruş
0: kökleşmiş
1: var.
0: Şeyler, kültürel durumlar bir yandan, yani ve de erkek egemen olan bir siyasi arena. Sadece Japonya için değil, belki yani dünyanın pek çok ülkesi için bu böyle. Çok haklısın, yani bir örnek gibi de hani o açıdan da bakıp sahip çıkılabilecek ve desteklenebilecek bir olayken şu anda çok da öyle olmadığı anlaşılıyor aslında.
1: Evet.
0: İşte kolay da olmuyor
1: şöyle
0: o evrim.
1: Şöyle gibi de geliyor bana sevgili Nihal. Geçtiğimiz sene de biz haber programı yaparken de bir başka programda bu oranları çok fazla inceliyorduk. Ve biz nasıl bugün biraz daha kritik bir tablo yaşıyorsak, Japonya bizden çok daha önce bu yüzdeleri gördü. Yani 2024-2025 yıllarında da bire çok yakın bir doğum oranı var. Yani 2.1, o kendine nüfusunu yenileyecek orandan fazlasıyla uzaktı. O yüzden de şaşırtıcı buluyorum. Aslında bunu belki 2024 öncesinde duysam bu kadar şaşırmazdım. Ama böylesine bir siyasi tablo varken, yani reklam tablosu varken, muhalefetin de dili ağır. Çünkü anladığım kadarıyla eleştiri var. Belediye koltuğu bırakılmaz diye.

0: Buna nasıl bakılır? Doğrusu hakikaten özellikle belediye başkanları, yine kendi toplumumuzda da böyle bir yaklaşım nasıl değerlendirilir? Doğrusu merak ettim. Yani hakikaten çok ciddi bir değerlendirme değeri olabilecek bir manşet. Ama hani toplum kimliğine işaret ediyorsun sen de. O tepkinin
1: Evet.
0: normalliği de o anlamda da doğru hakikaten. Demek ki
1: Yani
0: oranlar değiştirmeyebiliyormuş.
1: hangisi daha baskın? Yani şu, orada endişe ettikleri uzun vadede bu kadar önemli bir nüfusla ilgili problem varken yine işte bu erkek egemen bakış açısının ve de toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili olan sıkıntının hangisi ağır basıyor? Yine hala o evrim, o değişim vakti var gibi gözüken bir durum olarak, bir tablo olarak kenarda duracak belli ki. Küçük bir şey mi? Mesela dikkat çekici bir şey bu istatistik. 1720 belediye başkanı varmış. Sadece 4 tanesi kadın. Japonya'da. Yani bu dünyanın en büyük dördüncü ekonomisinden bahsediyoruz. Ama çok istikrarlı bir şekilde geride kalmayı göze almışlar.
0: Evet, oran olarak ne yazık ki kadın çalışanlarının
1: Evet.
0: liderlik pozisyonunda özellikle az olduğunu gördüğümüz bir ülke daha oldu. Kariyerle annelik arasında seçim yapmaya zorlanılması ne yazık ki üzücü. Böyle söyleyelim. Başka hangi haberi
1: Maalesef.
0: konuşacağız?
1: Avrupa'ya gitmeye çalışan ama dönen ve de beni üzen haberlerden biriyle devam edeceğim. Bu hepimizin zaman zaman önüne düşüyor. Ülkemizden Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen işte bazı meyve ve sebze sevkiyatları, orada bir pestisit kalıntısı durumu var, olumsuz durumu. Zaman zaman görüyoruz dediğim işte hani bazı ürünlerde işte dikkat çekici bir haber olduğunda bunlar geri döndü diyoruz. Hani ne olduğuyla ilgili hani o takiple ilgili bir haber bilgi yok elimde ama yine de bu böyle bir yandan Avrupa gündemini de bizi de doğal olarak ciddi bir şekilde ilgilendiriyor diye düşündüğümden evet şimdi yeniden alevlenen bir tartışma olduğu için ben de bugünkü akışı aldım. Avrupa Komisyonu'nun gıda ve yem için hızlı alarm sistemi kayıtları var. Orada evet son dönenler bizim ülkemizden gidip de pestisit kalıntısı var diye geri dönen özellikle Bulgaristan sınırında ki orada da başka türlü bir usulsüz denetlenme var. Böyle bir iddia da var. Bağımsız tanıklar tarafından dile getirilmiş bu ama Bulgaristan bakanları bu suçlamaları reddetse de şu anda bir maalesef görüş ayrılığı olan iddia niteliğini taşıyor. İşte özellikle biber, nar, asma yaprağı, mandalina, kuru incir bu gibi ürünlerde yani limit üstü pestisit kalıntısı nedeniyle çok sayıda sevkiyat sınırdan geri çevrilmiş. Yani bu ülkemizdeki gıdaların tabii ki güvensiz olduğu anlamına gelmiyor ama bu veri önemli. Yani
0: Orada da şöyle bir
1: yasa.
0: durum da hani hakikaten demek ki bu tablo biz her sene bununla ilgili haberleri yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğimizi anlıyorum açıkçası. Son birkaç
1: Maalesef.
0: senedeki bu tabloyu gördüğümüzde tabii biz tarım uzmanlarını da yer yer programlarımızda ağırladık. Avrupa Birliği zaman zaman limitleri değiştiriyor. Acaba bizim üreticilerimizin uyum sağlamasını mı zorluyor bu konu? Yani üreticilerin kurallara uyması çok önemli. Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi çok önemli. Ama bir de bir rekabet kültürü de var. Buna dair de bir uyarı yapılıyor. Çünkü Türkiye'nin burada sahip olduğu bir pazar var. Bir pazar
1: Tabii.
0: kavgası olduğunu, pazar rekabeti olduğunu da görüyoruz. Aslında konuyu hafife almak için söylemiyorum ki hepimizin sağlığı açısından çok önemli bir konu olduğu için. Bunu da hatırlatmak adına söylüyorum. Çünkü
1: Mutlaka çok haklısın. İddia
0: biz
1: niteliğini özellikle ben de o yüzden
0: evet
1: söylüyorum.
0: bu vurgu gerçekten çok önemli. Çünkü binlerce sevkiyat yapılıyor ama aslında aralarında mesela ben buna o zaman dikkat etmiştim. 5000'in üzerinde sevkiyat var. 80'inde sorun. Ama hepsi sorunmuş gibi
1: Tabii.
0: haber detaylarında yer alıyor. Ha,
1: Doğru.
0: hiçbiri olmamalı belki bu başka bir değerlendirmedir. Yine uzmanlarından da geri dönüş almak isteyeceğim bir konudur ama temkinli yaklaşmak istediğim konulardan bir tanesi. Çünkü Türkiye'den gelen ürünlerde yüksek pestisit kalıntısı, yüksek kalıntı
1: Çok
0: tarzı
1: kötü, çok evet
0: algı
1: bu maalesef
0: bize zarar
1: can
0: olarak
1: sıkıcı
0: duruyor.
1: bir etiket bu maalesef.
0: Hatırlatma açısından da yine çok önemli bir haber. Her defasında da aslında yeniden bilgilendirme yapılması önemli olacaktır. Bu tarım alanındaki gelişme.

0: görüşmeler. Yine
1: tabii
0: devam
1: öyle değil
0: mi?
1: Böyle bilgisine ihtiyacımız var bence.
0: Elbette.
1: Öyle değil böyle yani, evet, bu yalnızca işte bu işte stoklar etkin biçimde toplatıldı, sağda denetimler sürüyor, işte izlenebilirlik gibi kısımlarda biraz daha bilgi sahibi olunsa belki hani bu dediğin
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, belki laboratuvar sonuçları, belki kameralı görüntüler artık sanki biraz iş oraya doğru gidiyor. Ne kadar doğru olur bu yaklaşım yine bilmiyorum, soru işareti olarak bu teklifi söylüyorum ama bu ülkemizin algısını yönetebilecek bir haber silsilesi olduğu için belki verimli olacaktır bu tarz detayların da şeffaf bir şekilde bütün kamuoyuna paylaşılması.
1: Şöyle, o zaman yeni habere geçiyorum.
0: Tamam.
1: Cümlenin bitirmeyle çok NATO zirve derken boğulduk ama şöyle bir benim NATO'lu haberim var. Bir NATO destekli proje bu. Ukrayna'da savaşta zarar gören topraklar için NATO desteğiyle bir yeniden tarıma elverişli hale gelmesi adına proje yapılıyor. Avrupa'nın tahıl ambarı olarak biliniyor Ukrayna ve Rus bombardımanları nedeniyle büyük ölçüde çoraklaşmış durumdaymış 4 yıldır. Şimdi Çek bilim insanları bu verimli toprakları yeniden tarıma kazandırmak amacıyla özel bir çim türü üzerinde çalışıyorlarmış. Yeniden işte o bitki toprağı temizleyecek ve toprak kullanılır hale gelecek umuduyla bu çalışmanın içindeler. Sevindirici bir bilimsel de gelişme bir yandan tabii. Çünkü o hani bozulmuş ve kirli toprak artık hani uzun vadede dünya için çok büyük bir kayıp.
0: Ukrayna'da çünkü tarım alanında dünyanın önemli bir besin kaynağına sahip. Bunu daha öncesinde de görmüştük farklı buğday yetiştiriciliği alanında. Biz tabii NATO ile ilgili tabloda hep bir savaş gündemi, ülkelerin birincilikli tabii yaklaşımlarını değerlendiriyoruz ama altında da çok başlık olacak. Bu haber onu da hatırlatıyor.
1: Tabii.
0: Belirli
1: tabii,
0: bir coğrafyayla tabii. sınırlı kalmayacak, belirli bir ülkelerle sınırlı kalmayacak aslında konu başlıkları. Her gelen ülke kendi dosyasını getiriyor şüphesiz. Ukrayna tabii. Devlet Başkanı da Ankara'da olacak. Afrika'yı evet. mesela hiç almadık ama Afrika'da yine NATO'nun ilgi göstereceği önemli detaylar arasında yer alacak. Demek ki bu tarz bir NATO desteğiyle bir tarıma elverişli hale getirilmesi belki daha sonrasında kendi ülkemizde de dönüştürebileceğimiz bir projesi ses de olabilir.
1: Tabii bunun yaygınlık kazanması. Çünkü bu daha önce Fransa'da yapılmış benzer bir araştırma. Ve işte 13 yıl sürmüş. Yani bu tür bitkilerin toprağı yeterince beslemesinin işte bir vakti var belli ki. Onun için bu da bu program kapsamında 2023'ten beri NATO'nun desteklediği Barış ve Güvenlik için Bilim diye bir program var. Onun altında ilerliyor. Büyük de bir bütçe var. 346 bin euroluk bir NATO projesi bu. İşte Kanada, Hırvatistan, Kazakistan, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri'nden ortaklarla yürütülüyor. İşte önümüzdeki yıl muhtemelen tamamlanacak diye öyle açıklama yapmışlar. Tabii ki bütün ülke adına. Bizde de mayınlı araziler vesaire ya da işte yani mevsimsel sıkıntılarla da zaten dünyanın pek çok ülkesi ne büyük dertlerle boğuşacak. Onun için her açıdan önemli.
0: Bizim algımızı açtığını doğrusu NATO'nun bu son aktardığın haberin detaylarıyla da ben de biraz daha önümüzdeki haftaya dair de haberleri takip ederken bu ikinci ve üçüncü haberleri de ön planda tutacağım doğrusu. Çok teşekkürler vermiş olduğun değerli bilgiler
1: ben
0: için.
1: Ben teşekkür ederim Müşra. Hoşçakalın.
0: Önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere. Editör Nihal Sandıkçı bizlerleydi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, dünya gündemlerine birazcık ara vereceğiz ve kendi aslında gündemimize tekrar döneceğiz. Kültür sanat gündemi olacak bu. Etkinliklerle alakalı nasıl bir hazineye sahibiz, bizlere aktaracak değerli konuğumuz Aydan Öksüz telefon attığımızda. Aydan Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım. Günaydın.
0: Günaydın. Kültür sanat medyatörü sevgili Aydan Öksüz bizlerle. Bu hafta neler hazırladınız, nasıl bir giriş yaparsınız?
1: Bu hafta şimdi Temmuz ayına girdik. Tabii kültür sanat dünyası da yine yazla beraber bu yıl aslında en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Bir yandan festivaller var, bir taraftan açık hava konserleri yine devam ediyor. Yeni sergiler derken tabii her hafta paylaştığımız

0: kitaplarla da bu hafta öne çıkan gelişmelerine bir bakalım. Dünyanın bilinen en eski inanç merkezi olarak kabul edilen ve tarihi sıfır noktası şeklinde nitelendirilen Göbekli Tepe, bildiğiniz gibi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kabul edilişinin 8. yılında ve bu senede 4.409.590 rakamı doğru telaffuz edeyim.
1: O kadar çok kişi ziyaret ediyor ki ne mutlu, evet. Bizlere onları aktarmak bile doğrusu kolay değil, her birinin sayılarını aktarabilmek. Daha fazla ziyaret çekiyor zannediyorum, değil mi, Göbekli Tepe her sene?
0: Evet evet, her yıl tabii kültür turizmi açısından çok önemli bir rakam bu ve her yıl gittikçe artıyor bu sayı. Yani yalnızca Türkiye'nin değil dünya arkeoloji tarihinin de en önemli keşiflerinden biri olarak kabul edildiği için de tabii ki her geçen yıl bunu daha da tabii bir yandan da Karahan'ın etkisini de söylemek gerekir. Urfa bu anlamda çok önemli bir bölge. Her geçen yıl daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçi notasına giriyor.
1: Tabii her ziyaret edişte yeni bir şey öğrenmeniz de mümkün. O yüzden tekrar tekrar da ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kazılar da devam ediyor. Yeni keşiflere de yer açıyor bu durum.
0: Evet.
1: O yüzden de tılsımı büyüyordur. Çünkü evet, binlerce yıl öncesinde o dev taşları da nasıl taşındığı hala tam olarak çözülebilmiş değil. Parçaları zaman zaman bulunuyor. Bir tılsımı var hakikaten. Lütfen buyurun, devam edelim.
0: Evet, çok önemli gerçekten. Yine bir başka haber de Edirne'den paylaşalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Edirne Makedonya Eski Saat Kulesi yeniden ziyaretçilere kazandırıldı. Tabii Saat Kulesi'nin şöyle bir önemi var. Roma döneminden Cumhuriyet'e kadar uzanan kent tarihini anlatan bir sergi alanı, seyir terası ve engelli erişimine açık uygun düzenlemelerin yer aldığı bir düzenlemeyle aslında kule yeniden ziyaretçilerine açıldı. Hem tarihsel etkisi hem de Edirne'nin kültürel mirasını da çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturması nedeniyle de kültür ve ziyaret noktası açısından önemli bir güzergah olacak gibi duruyor bu sene.
1: Adeta açık hava müzesine dönüşüyor şehirlerimiz, harika.
0: Evet, kesinlikle geçen haftada belirtmiştik Edirne Bienali oldu falan. Bu hafta yine bu şeyle beraber, gelişmeyle beraber Edirne'de yine kültürel anlamda önemli bir
1: şahane
0: biri gibi duruyor. Başka bir haberde yine Türkiye Kültür Yıl Festivallerinden verelim. 9. Durağı Sakarya 4-12 Temmuz arasında festival heyecanını ilk kez yaşayacak aslında bu yıl. 9 gün boyunca sürecek konserlerden sergide, tiyatrodan söyleşilere kadar farklı etkinlikler var. Şehir kültür ve sanatın her alanına yayılan zengin programıyla da ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: Sakarya tarafları farklı sebeplerle aslında misafir ağırlayan bir şehir. Şimdi Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapması ne ifade eder sizce?
0: Kültür Yolu Festivalleri artık tabii büyük şehirlerle sınırlı kalmıyor Büşra Hanım. Her yeni şehir kendi kültürel kimliğini, gastronomi ve sanat üretimini de festival aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı buluyor. Sakarya'da bu anlamda yine önemli bir lokasyon aslında, hem gastronomi hem de kültürel anlamda. Tabii ilk kez programa dahil olması da bu açıdan önemli.
1: Festival için dahi belki şehri keşfetmek artık yeni bir seyahat alışkanlığı haline de gelebilir. Bundan sonrasında böyle bir tabloyu da görebiliriz. Dileriz öyle de olur. Vizyondaki evet, filmleri de geçelim mi? Neler var bu hafta?
0: Evet, vizyon filmlerinde de hem bilim kurgu hem de çocuklar için güzel filmler var ama her ay başında yaptığımız gibi TRT2'nin aylık film seçkisinden de birkaç önerimizi yapalım aslında bu ayda. Şimdi bu akşam 5 Temmuz'da hem Menin Öldüğü Günlerden Biri filmi izleyiciyle buluşuyor. Onun dışında Bitmeyen Kış, işte At Hırsızları gibi hem festivallerde yarışmış hem de seyirciden iyi puanlar almış filmler gösterime girecek. Mesela Zeytin Ağaçları Altında ve Öğretmenler Odası gibi filmlerde bu anlamda aslında önemli filmler arasında yer alıyor bu ay ve heyecanlı, benim de izlemek istediğim filmler var.
1: Özellikle aralarından öne çıkarmak istediğiniz olur mu?
0: Ben özellikle Öğretmenler Odası filmini öneririm. Hem son dönemin en çok konuşulan Avrupa yapımlarından biri, yine bizim ülkemizde de çok konuşulan, hem Menin Öldüğü Günlerden Biri de yerli sinemanın güçlü örneklerinden biri olarak izleyicilerimize önerebilirim.
1: Hemen notlarımızı aldık biz de.
0: Evet, süper. Evet, diğer filmlerden de yine çocuklar için

0: güzel bir film var. Minyonlar 2. Bu da canavarlar ve çılgın hırsız öncesini anlatan, aslında neredeyse bir 10-15 yıllık eski geçmişi olan bir devam filminde çekilen serinin 7. filmi var. Onun yanı sıra da Brandon Aymon'un kısa filmden uyarlanan Sleep Walker, Uyur Gezer filmi de bu hafta vizyona giren filmler arasında.
1: Yine bu film önerisi içerisinde var mı ayrıca öne çıkarmak istediğiniz? Minyonlar mesela aile keyfi adına sizin de tavsiye edeceğiniz film seçkisi arasında, ben çok seviyordum çünkü.
0: Evet kesinlikle. Ben de şimdi merak ediyorum çünkü bu kez aslında onlar Hollywood'u ele geçirmek için perdeye geri dönüyormuş. Sarı kahramanlar o bu anlamda hem çocuklar hem de yetişkinler için konusu gereği de ilgi çekici bir film olabilir.
1: Evet, başlangıçta aslında filmin ana karakteri bile değildi diyebiliriz herhalde milyonlar için. Hani seyirciler de o kadar çok sevdi ki Çılgın Hırsız serisinin önüne geçmiş durumda diye tahmin ediyorum bu durum. Kars'ta da festival yapılıyormuş bu arada. Hep vizyon filmlerini konuştuk ama onunla ilgili de dinleyicilerimize duyuracaklarınız olur mu?
0: Evet, Kars'ta da gastronomi ve sinemayı aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Gastronomi Film Festivali 10-12 Temmuz arasında Kars'ta gerçekleştirecek. Festival tabi sadece film gösterimleri değil, söyleşi panellere ve farklı kültür etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Bu anlamda Kars ve bölgesi için önemli bir festival.
1: Ben bir Şubat ayında gitme fırsatı bulmuştum Kars'ı ve çok sevdim doğrusu. İmkanı olan, eğer bir zaman dilimi yakalayabilecek olan dinleyicilerimiz varsa da kesinlikle tavsiye ediyorum. Gastronomi alanından da böylesine bir festivali ben de görmek isterdim ayrıca. Sadece şehrin doğal güzelliğini değil, bir de tadım kısmını da tatmak önemli olacaktır. Şimdi etkinlikler ve konserlerden de bahsedelim isterim. Yaz döneminin en güzel etkinlik serileri arasında konserler oluyor malumunuz. Neler söylersiniz?
0: Evet, şimdi İstanbul'dan başlamamız gerekirse Temmuz'da İstanbul için biraz böyle caz festivalini yani 33. kez düzenlendiği için biraz Temmuz ayıyla özdeşleşmiş bir festival. 13 Temmuz'a kadar da İstanbul'un farklı noktalarında müzikseverlerle buluşacak. Dünya dünün çok önemli isimler tabii yine sahne alıyor. Led Zeppelin'in unutulmaz vokalisti Robert Plant mesela festival sahnesinde olacak bu yıl. Onun yanı sıra da tabii konserlerin ötesinde parklarda caz, işte caz vapuru, gece gezmesi gibi cazı farklı lokasyonlarda ve mekanlarda yaşamayı deneyimletmeyi hedefliyorlar. Ve festivalde yine 200 aşkın sanatçının katılımıyla gerçekleşecek bu yıl. Ben de programlarım arasında yer alıyor. Onu dinleyicilerimize önermek isterim. Bir diğer de şey aslında önereceğimiz etkinlik tabi hala devam eden bir etkinlik. Bu 26 Haziran 8 Temmuz arasında devam ediyor. Efes Antik Kent Tiyatrosu ile Bornova Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali. Yine bu sezon öne çıkan etkinlikler arasında.
1: Hem gösterinin kendisi hem mekanın atmosferiyle o da unutulmaz olacaktır. Yani binlerce yıllık antik tiyatroda izlemek opera ve bale festivalini, tarifi bambaşka olacaktır. Ben ilkokul zamanlarında izlemiştim böylesine bir etkinlik benzerinde diyeyim daha doğrusu. Hala unutmam. O yüzden küçük yaşta olan çocukları varsa ailelerin, onlara da tavsiye ederim böyle bir atmosferi kaçırmasınlar mümkünse.
0: Ya tabii mesela şimdi Bergama'da tiyatro festivali oluyor biliyorsunuz. Farklı antik kentlerde Aspendos'ta da birçok konser serileri oluyor. Onları da önümüzdeki günlerde paylaşırız muhakkak etkinlikleri. Tabii ki bu antik kentlerde böyle etkinliklerin yani olması hem görsel açıdan hem de o atmosferi daha çok yaşamak adına çok güzel, keyifli olabiliyor.
1: Kesinlikle. Konserler bitti mi peki? Sergilere geçelim mi? Nasıl arzu edersiniz?
0: Bir konser haberimizi daha paylaşalım. Bu da punk rock tarihinin aslında en ikonik gruplarından da Offspring 20 yıl aranın ardından Türkiye sahnesine dönüyor. Grup 10 Temmuz'da Light Park'ta sahne alacak. Bunu da paylaşabiliriz dinleyicilerimizle. Evet. Sergilerimize geçelim.
1: Lütfen.
0: Sergilerde Cemali Art Galeri'nin Beyoğlu'ndaki yeni mekanında açık 21 alan sergisi 21 sanatçının katılımıyla izleyiciyle buluşuyor. Farklı plastik sanatçılardan ve bilinen sanatçı kişiler aslında sergide yer alıyor. Bu sergide yine 10 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilir. Hı hı. Onun yanı sıra da Estetik Hafıza sergimizi önerebiliriz. Terakki Vakfı Sanat Koleksiyonu'ndan bir seçkiyi Nazlı Bektaş Kuratörlüğü'nde izleyiciyle açıyor. Sergide 17 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilir.
1: Kitaplardan da bahsedeceğimizi ifade etmiştik. Onlara da geçelim mi şimdi?
0: Evet, yine heyecanlandıran kitaplar var. Ben tabii ki tüm etkinlikleri paylaşmayı ya da işte hepsi heyecanlandırıyor ama kitapların yeri çok ayrı. Çünkü çok sevdiğimiz yazarlar güzel romanlarıyla bizi buluşturuyor ve bu hafta da aslında yine Haruki Murakami'nin aslında yeni romanı The Tale of Kao 3 Temmuz'da okurlarla buluştu. Bu hem edebiyat dünyası açısından hem de yazarın severler açısından güzel bir haber.
1: Evet.
0: Bu kez bu romanda kadın bir ana karakter üzerinden ilerliyor ve yazarın anlatı dünyasına farklı bir sayfa açıyor. Normalde biz hep erkek anlatı üzerinden okurduk Murakami'nin romanlarını. Bu kez biraz daha farklı bir perspektiften bakıyor olmalı. Bir diğer roman öğrenimiz de Burhan Sönmez'in yeni romanı Kırmızı Ayna. Hafıza şehri ve insanın iç dünyasına dair şiirsel bir anlatım sunuyor. Bu romanla beraber belki son bir romanda daha paylaşabiliriz. Romanlardan gidiyoruz biraz ama gerçekten güzel seçkiler bunlar. O da Yenal Bilgici'nin Kuşlar için Ağaçlara Konma Kulavuzu gibi çok tatlı bir ismi var. O da yeni başlangıçla işte yapmak üzere yön değiştiren bir kahramanın sıcak hikayesine odaklanıyor diyebiliriz.
1: Kuşlar deyince de dün radyoda bir kuş programı vardır. Söylemek de isterim, NTV'de yayınlanıyor bu durum. Bülbülleri inceliyorlardı. Çok keyif alarak dinlemiştim seyahat boyunca. Bu kitap da o yüzden ayrıca bugün özel dikkatimi çekti. Doğrusu ben de bir yaz döneminde bunu değerlendirmek isterim. Bir romanda yaza güzel eşlik eden detaylar arasında oluyor. Aydan Hanım, çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için.
0: İyi hafta sonları diliyorum size.
1: Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız sizlerle. Yeni kültür sanat haberlerini dinleyeceğiz. Seve seve, büyük bir merakla da bekliyoruz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle sizlere veda ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Karaman sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tayır'dan vardım. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi.

0: ülke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. ABD Başkanı Donald Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler artırıldı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirve süresince hava trafiğine yönelik geçici tedbirler uygulanacak. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Yarın başkent sokaklarında veda töreninin düzenlenmesinin ardından Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak mega kente zor anlar yaşattı. Kapalı çarşı ve Sahaflar Çarşısı'nı su bastı. Yollar göle döndü, bazı sürücüler yolda kaldı, motosikletler suda sürüklendi. Suya kapılan bir kişi de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın savcılık işlemleri tamamlandı. Ahmetcan Ağbaba, nüfus ticareti suçu kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'den istifa eden Adnan Beker'in kardeşi Özay Beker de yer alıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla tütün bağımlılığı tedavisinde ücretsiz desteğin kapsamı genişletildi. Uygulamadan 1 milyon kişi yararlanabilecek. Sağlık Bakanı Kemal Nemişoğlu, bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız dedi. Sağlık Bakanı Kemal Nemişoğlu, Türkiye'de geçen yıl sağlık harcamalarına kişi başı 840 dolar, sigaraya ise 1024 dolar harcandığını söyledi. Yeşilay'ın sigara dahil her türlü bağımlılıkla mücadelede başvurulacak adreslerden biri olduğunu belirtti. Ülkemizi sağlıklı, dumansız bir ülke haline getirelim dedi. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa'da Paraguay'ı 1-0 yendi ve bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Bu gece saat 23'te Brezilya ile Norveç çeyrek finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecek. Yarın sabaha karşı 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, efsanevi Azteca Stadyumunda İngiltere ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuatcan Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda yalnız değiliz elbette. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Melih Demirezer sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz Ankara stüdyomuzun telefon numarası 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan, ufkunuzu açacağına inandığım bir yolculuğa çıkacağız. Pamuk şekerinden bile hafif, kozmik köpükler gibi parıldayan devasa gezegenlerin gizemini aralayacağız. Kızıl komşumuz Mars'ı yaşanabilir kılmanın önündeki o akıl almaz enerji duvarını inceleyeceğiz ilk bölümde. Ardından haftalar süren kanser ilacı arayışlarını birkaç saate indiren moleküler mucizelere, arıların kusursuz işbirliğini yer altında taklit eden robot sürülerine göz atacağız. Ve nihayet yapay zekanın fabrikalardaki, okullardaki ve devletlerin siber savunma hatlarındaki görünmez tahtını sorgularken, insan tecrübesinin neden hala yerinin doldurulamaz olduğunu hatırlayacağız. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, ilk durağımızda gözlerimizi evrenin derinliklerine çeviriyoruz. Oxford Üniversitesi'nden George Dransfield liderliğindeki bir ekip, dünyanın tam 1100 ışık yılı uzaklıkta güney gökyüzündeki Volans, yani uçan balık takım yıldızına ezber bozan bir gezegen çifti keşfettiler. Bu iki devasa gezegen kabaca Jüpiter boyutunda olmalarına rağmen adeta birer pamuk şeker kadar, hatta ondan bile hafif bir yoğunluğa sahip. Bilim insanları bu tür sıra dışı cisimlere süper puf gezegenler adını veriyor. Yoğunlukları kutusundan yeni sıkılmış adeta bir tıraş köpüğüyle neredeyse aynı diyor bilim insanları. Jüpiter örneğin bu ikiliden tam 35 kat daha yoğun. Evrende bugüne dek tespit edilen yaklaşık 6300 dış gezegen arasında sayıları 40'ı bile bulmayan ve bu süper puf olarak adlandırılan dünyaların çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğu tahmin ediliyor. Kesin yapıları için gözler James Webb uzay teleskobuna çevrilmiş durumda. Bu gezegenler aynı zamanda gökbilimciler için tam bir bulmaca. Çünkü nasıl olup da bu kadar şişkin bir hacme sahipken bu kadar hafif kalabildikleri gezegenlerin oluşumuna dair bildiklerimizi zorlayacak cinsten. Peki bu kozmik olay bizim dünyamızda bilmemiz açısından ne işimize yarayacak? Aslında maddeye bakışımızı derinden etkileyebilir diyor bilim insanları. Devasa hacimlerin sıfıra yakın bir kütleyle var olabildiğini görüyoruz çünkü. Bir malzemenin hem son derece hacimli hem de neredeyse tüy kadar hafif olabildiğini kanıtlayan bu gök cisimleri, deprem bölgelerinde kullanacağımız hafif ama sağlam yapı malzemelerinden enerji tasarruflu binalara kadar mühendisliğin pek çok alanına ilham verebilir diyorlar. Gelecekte tasarlayacağımız ultra hafif yalıtım malzemeleri, havacılıkta devrim yaratacak yapısal parçalar belki de bu gezegenlerin fiziğinden doğacak. Yine de zihnimizin bir köşesinde her zaman sahip olduğumuz o sağlıklı şüpheciliği diri tutuyoruz. Milyarlarca doları bin küsür ışık yılı ötedeki gaz kütlelerini incelemeye harcarken acaba burnumuzun dibindeki ekolojik krizleri çözmekten bilerek mi uzaklaşıyor bilim insanları? Büyük güçlerin uzayın bu masalsı köşelerine odaklanması insanlığın dikkatini yeryüzündeki kaynak savaşlarından uzaklaştıran estetik bir dikkat dağıtma aracı mı aslında? Kozmik hafiflik rüyalarından uyanıp kızıl komşumuz Mars'a döndüğümüzde ise çok daha sert gerçekler çıkıyor karşımıza değerli dinleyenler. Yıllardır Mars'ı terraform etmekten, yani onu aslında yaşanabilir mavi bir cennete çevirmekten söz ediyor bilim insanları. Ama NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Slava Turchev'in çalışması bu pembe rüyanın önüne neredeyse aşılamaz bir enerji duvarı örüyor. Turchev, Mars'ı yaşanabilir kılmak için gereken 5 aşamayı ve maliyetlerini ortaya koydu. Bugün Mars neredeyse atmosfersiz, dondurucu bir çöl durumunda.

Suyun sıvı kalabilmesi için gereken en düşük basınca ulaşmak bile akıl almaz bir kütle transferi istiyor diyor. Sadece 1 milibarlık artış için gezegene küçük uydusu demiyorsun tüm kütlesine denk gaz eklememiz gerekiyor diyor. Nefes alınabilir bir atmosfer içinse Satürn'ün bir uydusu büyüklüğünde bir gök cismini gaz olarak pompalamamız lazım diyor. Üstelik oksijeni buzullardan ayrıştırmak için gereken enerjiyi 1000 yıla yaysak bile her saniye aralıksız 380 terawatt güç üretmeliyiz ki bu bugün tüm dünyanın yıllık tüketiminin tam 20 katı. Peki Mars hayali bugünümüzü nasıl etkiliyor? Yani madem bu anlatılanların yapılması bu kadar zor, biz bu hayali neden kuruyoruz? Bu devasa hesaplar aslında kendi gezegenimizin kıymetini anlamak için çok iyi bir laboratuvar oluyor. Bir gezegeni ısıtmanın veya basıncını değiştirmenin fiziğini bu kadar net hesaplayabiliyorsak, aynı bilgiyi dünyanın bozulan dengesini onarmak için de kullanabiliriz. Kutuplara güneş ışığını odaklamak, dev uzay aynaları kullanmak veya atmosferi yeniden düzenleme gibi fikirler bir gün belki de kendi dünyamızda yaşadığımız sorunların çözümü için gündeme gelecek çözümler. Sorunları için gündeme gelecek çözümler. Kısacası Mars'ı düşünmek aslında dünyayı daha iyi anlamamızı sağlıyor olabilir. Ama tabii ki insanın içini ürperten bazı sorular da var. Mars'ı kolonileştirme hayali acaba küresel elitlerin dünyayı gözden çıkarma planının bir parçası mı? Bize insanlığın geleceği çoklu gezegenlerde masalı anlatılırken arka planda dünyanın kirletilmesine karşı duyarlılığı adeta uyuşturan bir anestezi mi uygulanıyor? Milyarların tek evi olan bu mavi gezegeni korumak yerine seçkin bir azınlığın belki yüzlerce yıl sonra kaçış bileti olacak bir gezi için kaynaklarımızı harcamak ne kadar ahlaki? Bu gezegen mühendisliği tartışmaları sürerken bir diğer büyük güç Çin, dünyanın yanı başındaki gizemli bir cismi gözüne kestirmiş durumda. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin fırlattığı Tianwen-2 aracı Kamalovea adlı asteroide doğru yol alıyor. Bu sıradan bir kaya değil değerli dinleyenler. Dünyanın bilinen 7 yarı uydusundan biri. Yani bizimle birlikte Güneş'in çevresinde senkronize dönüyor. Yaklaşık bir özgürlük heykeli boyutundaki cismin en çarpıcı yanı spektral analizlerinin Apollo görevlerinde Ay'dan getirilen kaya örnekleriyle birebir eşleşmesi. Bilim insanları onun çok uzun zaman önce Ay'a çarpan bir göktaşıyla kopup savrulan kadim bir Ay parçası olduğuna inanıyorlar. Tianwen 2 bu kayaya inip 20 ila 100 miligram örnek toplayarak Dünya'ya getirmeyi hedefliyor. Bu görevin gündelik karşılığı gezegen savunması ideali açısından oldukça önemli. Bir gün Dünya'ya yaklaşan bir asteroidi durdurmak gerekirse, onun gevşek bir moloz yığını mı yoksa sert bir kaya mı olduğunu bilmek zorunda kalacak insanlık. Çünkü onu saptırmak için uygulanacak yöntem tamamen bu iç yapıya bağlı olacak. Bu tür görevler işte o savunma kalkanının ilk pratik denemeleri. Ancak tabii aklımıza geleni sormadan da edemiyoruz. Çin'in manevra tarihlerini bu denli gizli tutması sadece bilimsel bir rekabet mi? Uzaydan gram düzeyinde madde koparıp dünyaya getirebilen bir teknoloji, yarın yörüngedeki askeri uyduları etkisiz kılabilecek ya da gök cisimlerini birer kinetik silaha çevirebilecek bir kapasitenin maskesi olabilir mi? Bilimsel keşif perdesinin arkasında uzay madenciliği üzerinden yeni bir sömürgecilik yarışının sessiz adımları mı atılıyor? Evet, bu önemli sorularla ilk bölümü noktalıyoruz değerli dinleyenler. Birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız.

Evet, uzayın soğuk derinliklerinden hayatımızı doğrudan şekillendiren yeryüzü teknolojilerine iniyoruz şimdi. İlk durağımız kansere karşı savaşta tarihi bir dönüm noktası olabilir. Purdue Üniversitesi Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmacılar DESI-MS adını verdikleri yeni nesil bir kütle spektrometresi platformuyla ilaç keşfinde devrim yaptıklarını açıkladılar. Bu teknoloji kimyasal sentezi, biyolojik testleri ve kütle analizini tek bir otomatik akışta birleştiriyor ve geleneksel yöntemlerle haftalar, aylar süren deneme yanılma sürecini yalnızca 4 saate indiriyor. Ekip lideri Nicolas Morato, yıllarca üzerinde çalışılan bir bileşiğin aslında tamamen işlevsiz olduğunun bu sistemle saniyeler içinde anlaşıldığını söylüyor. Yani sistem sadece umut vadeden yeni ilaç adaylarını bulmakla kalmıyor. Araştırmacıların yıllarını çalabilecek çıkmaz sokakları da baştan tespit edebiliyor. Böylece çok kıymetli emek ve kaynak boşa harcanmıyor. Ailesinde kanserle mücadele etmiş herkes bilir ki bu hastalıkta en değerli para birimi aslında zaman değerli dinleyenler. Doğru ilacın keşfiyle klinik deneyler arasındaki her gün bir hayatın akışını etkileyebilir. Bu platform sayesinde hedefe yönelik yeni tedaviler raflara yıllar önce ulaşabilir, kanser bir ölüm fermanı olmaktan çıkıp yönetilebilir bir hastalığa dönüşebilir diyor bilim insanları. Ne var ki bu keşif iddiasını sorgulayarak da irdelemek gerekiyor. İlaç keşfinin bu denli hızlanması, dev ilaç tekerlerinin her gün on binlerce molekülün patentini saniyeler içinde üzerine geçirmesine yol açarsa ileride ne olacak? Bağımsız araştırmacıların ve kamuya ait laboratuvarların ucuz jenerik ilaç geliştirmesinin önü tıkanacak mı? Hızlı keşifler hastanın masrafını düşürmek yerine yalnızca kartellerin kar marjını mı katlayacak? Bir başka deyişle hayat kurtaracak bu hız herkesin erişebileceği bir kamu yararına mı yoksa yalnızca birkaç şirketin patent duvarıyla çevrili bir tekele mi dönüşecek? Tıptaki bu hızlanma bizi yaşama bağlarken insanoğlu bir taraftan da üretimin en zorlu alanlarında doğadaki canlıların o kusursuz işbirliğinden de ilham alıyor. Adelaide Üniversitesi araştırmacıları madenciliği daha güvenli ve çevre dostu kılmak için arıların ve karıncaların davranışlarından esinlenen otonom robot sürüleri geliştirdiler. Zumo 2040 adlı küçük robotlarla yapılan testlerde bal arılarının önce keşfet ve haritalandır, sonra en verimli şekilde topla stratejisini taklit eden sürü enerji tüketimini %50 azaltıyor. Kat edilen mesafeyi de %80 düşürüyor. Dahası teslimat hızı da %60 oranında artıyor. Ve en önemlisi değerli dinleyenler, sistemde tek bir merkezi kontrol olmuyor. Robotlar tıpkı bir kovan gibi kararları kolektif alıyorlar. Böylece bazıları bozulsa da sistem çalışmaya devam ediyor. Peki yer altındaki bu robotik işbirliği faturalara nasıl yansıyabilir ileride? Madencilik yer yer insan için tehlikeli ve çevre açısından da riskleri olan bir sektör. Bu teknolojiyle telefonlarımızdan elektrikli araçlara kadar her şeyin ham maddesi olan lityum, kobalt ve bakır çok daha az uğraşla insan hayatını riske atmadan çıkarılabilir. Bu da ürün fiyatlarının düşmesi anlamına gelebilir deniyor. Düşünün ki cebinizdeki telefonun içinde yüzlerce metre yerin altında hayatını riske atan işçilerin emeği var. Bu robotlar en tehlikeli işi üstlenip o riski insan omuzlarından alabilir deniyor. Ama her otomasyonda beliren o soru burada da elbette var. Maden ocaklarını tamamen robot sürülerine teslim ettiğimizde, geçimini bu işten sağlayan milyonlarca işçi ailesinin geleceği ne olacak? Küresel şirketler, işçilerin maaş yükümlülüklerinden kurtulmak için doğanın bu güzel canlılarını birer bahaneye mi çeviriyor? Robotlar yer altını temizlerken, yeryüzünde işsizlikle baş başa kalan kitlelerin sosyal çöküşünü kim temizleyecek? Yani teknolojinin çıkardığı madenlerin bedeli, belki de topraktan değil, işini kaybeden ailelerin geleceğinden ödeniyor olacak. Madenlerin dehlizlerinden genlerimizin derinliklerine uzandığımızda yine hayatı kökten değiştiren bir gelişme var. Boston Children's Hospital'daki Manton Center, Harvard Üniversitesi ve OpenAI'deki araştırmacılar O3 Deep Research adlı akıl yürütme modelini kullanarak yıllarca hiçbir hekimin tanı koyamadığı 376 karmaşık ve çözülememiş vakayı yeniden analiz ettiler. Model, milyonlarca makaleyi ve genetik varyantı saniyeler içinde tarayıp uzmanların gözünden kaçan ipuçlarını kanıta bağlı hipotezlere dönüştürdü. Ama tanıyı yine hekimler koydu. Sonuçta 18 vakada kesin teşhise ulaşıldı. Model,
kimi zaman girdi verilerinde hiç listelenmeyen bir olayla ilgili bile çıkarımda bulundu. Bir vakada 22. kromozomdaki silik bir sinyali çocuğun kalp, bağışıklık ve nöro gelişimsel özellikleriyle birleştirip DiGeorge sendromuyla bağlantılı bir hipotez kurdu ve bu tahmin sonraki testlerle doğrulandı. Bulunan tanılardan biri de küçük Kirra'nın öyküsü deniyor. Karate dersinde fark edilen bir güçsüzlükle başlayan, neredeyse 20 yıl süren bir tanı yolculuğu onun yaşadığı. 13 yaşında solunum cihazına ve tekerlekli sandalyeye bağlanan Kira, bir geninde nadir bir mutasyonun saptanmasıyla 28. doğum gününden yaklaşık bir hafta önce nihayet bir teşhise kavuşmuş oluyor. Bu teşhis konulamaz.

olmadığı için yıllarca neyle savaştığını bile bilmeyen milyonlarca aile için karanlıkta yakılmış bir fener adeta. Sağlık sistemlerinin yoğunluğunda hekimin her hastaya ayırabileceği zaman kısıtlıyken bu tür akıllı yardımcılar teşhis sürelerini yıllardan günlere indirebilir deniyor. Nitekim araştırmacıların da vurguladığı gibi asıl darboğaz burada zaman. Tabii yine de sormak gerekiyor. Çocuklarımızın tüm yaşam şifresini barındıran genom haritalarını kar amacı güden şirketlerin sunucularına yüklerken ne kadar güvendeyiz? Bugün teşhis koyan algoritmalar yarın sigorta şirketlerinin eline geçip genetik risk profili yüksek bebeklerin daha doğmadan sistemden dışlanmasına yol açabilirler mi? Yoksa insanlığın biyolojik sırları büyük veri şirketlerinin ileride satacağı kişiselleştirilmiş gen tedavileri için ücretsiz bir ham maddeye mi dönüşüyor? Evet değerli dinleyenler, bu sorularla ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Birazdan üçüncü bölümde yapay zeka çağından haberlerle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, şimdi programımızın en ilgi çekici durağına yapay zeka çağına adım atıyoruz. Bu bölümde teknolojinin jeopolitik dengeleri, eğitim sistemlerini, iş gücünü ve ulusal güvenlik stratejilerini nasıl yeniden yazdığına daha soğukkanlı ve aslında resmi bir perspektiften bakacağız. En büyük küresel yarışlardan biri, kuantum bilgisayarlarla yapay zekanın kesiştiği noktada yaşanıyor geçtiğimiz yıllardan bu yana. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı, Quantum Genesis inisiyatifiyle en geç 2 yıl içinde bilimsel araştırmalarda kullanılabilecek nitelikte bir kuantum bilgisayara sahip olmayı hedefliyor. Bu proje için ayrılan 2 milyar dolarlık bütçe ve ardı ardına imzalanan başkanlık kararnameleri Amerika Birleşik Devletleri'nde meselenin akademik bir meraktan ibaret olmadığını gösteriyor. İngiltere'nin ProQure programı ve Çin'in kuantumu 5 yıllık kalkınma planının merkezine koyması bu teknolojinin soğuk savaşın ciddiyetini ortaya koyduğunu gösteriyor. Bu bilgisayarlar, bugünkü süper bilgisayarların milyonlarca yılda çözemeyeceği moleküler simülasyonları saniyeler içinde yapabiliyor. Milyonlarca yılda çözülemeyen simülasyonların saniyeler içinde yapılmasından bahsediyoruz. Gündelik hayatta bu, tarımda devrim yaratacak gübrelerden pil teknolojilerine, hatta temiz füzyon enerjisine kadar her şeyi etkileyebilir, diyor bilim insanları. Ama devletlerin milyarları buraya yatırmasının asıl sebebi şifreleme altyapısı. Bugün banka hesaplarımızı ve askeri haberleşmeleri koruyan kriptografik kilitler, işlevsel bir kuantum bilgisayarla dakikalar içinde kırılabiliyor. Bu siber dünyada tam bir kıyamet senaryosu anlamına geliyor. Kaldı ki bazı aktörler bugünden bu senaryoya hazırlanmaktalar. Şu an kıramadıkları şifreli verileri toplayıp saklıyorlar. Yeterince güçlü bir kuantum bilgisayara sahip oldukları gün geçmişe dönük olarak da açmayı planlıyorlar. Yani bugün gönderdiğiniz şifreli bir mesaj ya da banka işlemi yıllar sonra deşifre edilmek üzere çoktan bir arşive kaldırılmış olabilir. Peki bu büyük devletler insanlığın ortak sorunlarını çözmek için mi yarışıyorlar? Yoksa tüm dünyanın dijital egemenliğini tek bir tuşla felç edebilecek anahtara ilk sahip olan güç olmak için mi? Fakat tabii en ileri algoritmalar bile bazen insan tecrübesinin duvarına çarpıp tökezliyor. Otomotiv devi Ford'un üretim bantlarında yaşadığı geri adım da tam olarak bu anlattığımızın bir kanıtı aslında. Ford fabrikalarına yerleştirdiği 900 yapay zeka destekli akıllı kameranın ve kalite kontrol algoritmasının deneyimli mühendislerin yerini tutamadığını resmen kabul etti. Sistemler sürekli hatalı kararlar verip üretim kalitesi düşünce şirket daha önce emekliye ayırdığı 300'den fazla kıdemli kalite mühendisini acilen geri çağırdı. Donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Charles Poon, yapay zekanın ancak eğitildiği veri kadar iyi olduğunu ve onlarca yıllık tecrübeyi taşıyan mühendislerin değerini göz ardı etme hatasına düştüklerini itiraf etti. Bu adımın ardından şirketin kalite endekslerinde yeniden zirveye çıkması da gerçekten çok düşündürücü bir gelişme. Bindiğiniz araçların güvenliği doğrudan bu kontrollere bağlı çünkü. Bir kameranın kaçırdığı gevşek bir civata, otobanda hayatınıza bile mal olabilir. İnsan gözünün ve tecrübesinin getirdiği o fiziksel his hiçbir piksel analiziyle tam ikame edilemez. Bir ustanın kaportaya dokunduğunda hissettiği pürüzü ya da montaj hattındaki tanıdık olmayan bir sesi bir kamera çoğu zaman fark edemiyor. Dolayısıyla bu zorunlu dönüş aslında tüm insanlığın can güvenliği için ferahlatıcı deniyor. Ama mühim olan soru şu:

Ford bu kararı insana duyduğu saygıdan mı aldı, yoksa hatalı üretimlerin ve bozulan marka imajının maliyetini mühendis maaşlarından yüksek bulduğu için mi? Yani yarın algoritmalar ucuzlayıp hataları azaldığında bu 300 kıdemli mühendis bir kez daha kapının önüne konulmayacak mı? Bunun garantisi verilebilir mi? Endüstride bu gelgitler yaşanırken dünyanın öbür ucunda yeni nesillerin zihnini yapay zeka ile şekillendirecek radikal bir eğitim devrimi başladı. Çin Devlet Konseyi yeni 5 yıllık planıyla ilkokuldan üniversiteye kadar her kademede yapay zekayı zorunlu müfredat yaptı. Öğrenciler sadece yapay zekayı kullanmayı öğrenmeyecekler, sınavları, ödevleri hatta kaligrafi dersleri bile yapay zeka asistanlarınca denetlenecek. Rusya'nın da ulusal bir konuşlandırma planı hazırlayıp üniversitelerde yapay zeka fakülteleri açması, eğitimde yeni bir cephenin açıldığını gösteriyor uluslararası alanda. İlk bakışta bu, her çocuğun kendi hızına göre eğitildiği harika bir fırsat eşitliği projesi gibi, kalabalık sınıflarda kaçan öğrenme güçlüklerinin anında giderilebileceğini gösteren bir gelişme gibi yorumlanıyor. Ama eğitimin tümünü merkezi bir algoritmanın yönettiği bir dünyada çocukların ne düşüneceğine de o algoritma karar verebilir. Bir yapay zeka öğrencinin kompozisyondaki eleştirel düşünceyi puanlıyorsa, zamanla tüm genç beyinler sistemin onayladığı kalıplara uymak için kendini törpülemeyecekler mi? Kaligrafi gibi tümüyle insana, sabra ve kişisel ifadeye dayalı bir sanatın bile bir algoritma tarafından denetlendiği bir düzende doğru ve makbul olanı kim belirleyecek? Eğitimde yapay zeka bireysel yetenekleri özgürleştiren bir araç mı olacak? Yoksa toplumu tek bir dijital potada eritmeyi amaçlayan kusursuz bir zihinsel hizalama mekanizması mı? Bu zihinsel hizalama savaşları yapay zeka şirketleriyle devletler arasındaki siber güvenlik krizlerinde de görülüyor. Anthropic'in geliştirdiği güçlü model Claude Fable 5, siber güvenlik açıkları üretip bunları istismar edecek kodlar yazabildiği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın ihracat denetimleri kapsamında erişime kapatılmıştı. 18 gün süren kriz ve Washington'daki yoğun müzakerelerin ardından modelin yeniden açılmasına ancak özel bir güvenlik filtresi eklenmesi şartıyla izin verildi. Ne var ki bu filtre sıradan yazılımcıların iyi niyetli kodlama ve hata ayıklama isteklerini bile zaman zaman tehdit sayıp engelledi. Şirket yöneticileri de hiçbir modelin güvenlik duvarlarını aşma girişimlerine %100 dayanıklı olmayacağını bizzat kendileri kabul ettiler. Bu durum kullandığımız bankacılık uygulamalarının ve e-devlet sistemlerinin aslında ne büyük bir tehdit altında olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli. Bir model açıkları bulup istismar eden virüsleri saniyeler içinde yazabiliyorsa eğer, siber dünyada dengeler tümden değişmiş demektir. Peki bu 18 günlük gerilim gerçekten insanlığı korumak için mi yaşandı? Yoksa büyük teknoloji tekelleri devlet eliyle bir güvenlik bürokrasisi kurup arkadan gelen açık kaynaklı ve ücretsiz projelerin önünü kesmek için mi kurguladılar bunu? Yapay zeka çok tehlikeli. O yüzden yalnızca bizim gibi lisanslı devlerin kontrolünde olmalı algısıyla dijital geleceğimize bir denetim mekanizması mı kuruluyor? Bu bahsettiğimiz kontrol kimde olacak savaşının bir de yakıt kime ait boyutu var. Bu devasa modelleri besleyen asıl kaynak veri. Peki bu veri kimin emeği değerli dinleyenler? Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, İngiltere hükümetine adeta bir çağrı yaparak yapay zeka telif yasalarının gevşetilmesini istedi. Aksi halde ülke ekonomisinin zarar göreceğini savundu. Google'ın talebi özetle şu şekilde. Dev dil modellerini eğitmek için internetteki tüm veri hazinesini, arasında başkalarının emeğiyle üretilmiş telifli eserler olsa bile izinsiz kullanabilme hakkını istiyor Google. Google'ın kamu politikaları yöneticisine göre bir şirketin modelini eğitmek isteyince başka hukuk bölgelerine gitmek zorunda kalıyor ve bu İngiliz yapay zeka ekonomisinin gelişimine adeta bir tavan koyuyor. Yatırım da kapasite de başka ülkelere kaçıyor. Oysa ekonomiyi büyütme gerekçesiyle sunulan bu değişiklik aslında en çok kendisi devasa bir yapay zeka işine sahip olan Google'ın işine yarayacak gibi görünüyor. Madalyonun diğer yüzünde ise eserleri bu şekilde adeta çalınan yazarlar, sanatçılar ve müzisyenler var. İngiliz hükümeti teknoloji devlerine bu serbest erişimi tanımaya çalıştığında aralarında önemli ve ünlü tanınan isimlerin de olduğu sanat camiasının sert tepkisiyle karşılaşıp girişimden daha önce vazgeçmişlerdi. Süreçte önce sanatçılara eserlerinin yapay zeka eğitimine dahil edilmesinden vazgeçme hakkı tanınması önerilmişti. Bu yeterli bulunmayınca da teknoloji şirketlerinin telifli içeriği yalnızca bilimsel araştırma amacıyla kullanabilmeleri, ticari kullanım durumunda ise hak sahibinden lisans almaları gündeme gelmişti.
Google ise bu koşulu engelleyici bulup karşı çıkıyor. Çünkü yeni bir yapay zeka aracı tasarlayan hemen herkesin er geç ticari bir uygulama düşündüğünü savunuyor. Peki bu anlattıklarım bizi neden ilgilendiriyor değerli dinleyenler? Çünkü internete yüklediğimiz her fotoğraf, her yazı, her melodi bu modellerin gözünde ücretsiz ham madde anlamına geliyor. Üstelik Google arama sonuçlarının tepesine eklediği yapay zeka özetleriyle de yayıncıların tepkisini çekmiş durumda. Kullanıcılar artık haber sitelerine dahi hiç tıklamadan doğrudan sadece o özeti okuyorlar, siteler ziyaretçilerini kaybediyorlar. İşte o şüpheci yaklaşımımız, hep sahip olduğumuz o yaklaşım tam da burada karşımıza çıkıyor. Yıllarca dünyaya fikri mülkiyete saygı gösterin, telifli içeriği izinsiz kullanmayın diye ders veren gelişmiş ülkeler ve onların dev şirketleri, iş kendi yapay zekalarını beslemeye gelince neden aynı telif kurallarını birdenbire ekonomiye engel olarak görmeye başladılar? Ekonomiyi büyütürüz vaadi, acaba milyonlarca üreticinin emeğini karşılıksız bir kamu malına çevirip bu devasa serveti yalnızca birkaç teknoloji tekelinin kasasına aktarmanın kibar bir kılıfı olabilir mi? Gerçekten oldukça önemli bir konu bu. Evet değerli dinleyenler, bu haftaki yolculuğumuzun sonuna gelirken zihnimizde program boyunca biriktirdiğimiz parçaları birleştirelim dilerseniz sizlerle birlikte. Pamuk şekerinden hafif o kozmik gezegenlerden Mars'ı yaşatmak için gereken enerji ihtiyacına, haftalarca süren ilaç arayışını saatlere indiren moleküler mucizelerden, yıllarca çözülemeyen bir hastalığı aydınlatan akıllı yardımcılara, arıların işbirliğini taklit eden robot sürülerinden, fabrikalarda insana duyulan zorunlu ihtiyaca, üreticilerin emeğini adeta yakıt olarak gören telif tartışmalarından, gerçekten yüksek eğitimli beyaz yakalıları yerinden etme ihtimali olan dijital fırtınaya kadar pek çok konuya değindik. Tüm bunlar tabii tek bir gerçeği anlatıyor bizlere. İnsanlık tarihin en baş döndürücü virajlarından birinden geçiyor. Her yeni keşif, her yeni kod satırı hayatımızı kolaylaştırma vaadiyle kapımızı çalarken bizi emeğimize ve insan olmanın en yalın değerlerine yabancılaştırma riskini de taşıyor. Gelecek heyecan verici ama bir o kadar da belirsiz ve fırtınalı. Bu sulara açılırken pusulamız ne körü körüne bir teknoloji düşmanlığı elbette ne de her sunulana boyun eğen bir teslimiyet olmalı. Yapmamız gereken her gelişmeyi umutla karşılarken onu kimin, hangi amaçla, kimin lehine geliştirdiğini sorabilecek, arka plandaki çıkar ilişkilerini görecek şüpheci yaklaşımımızı hep diri tutmak. Çünkü en parlak yıldızları bulan teleskoplar da, en değerli madenleri çıkaran robotlar da, milyarlarca veriyi süzüp şifa arayan algoritmalar da ancak onlara anlam ve vicdan katacak insan var oldukça bir değer taşır. İnsanı merkezinden çıkaran hiçbir teknolojik zafer insanlığın gerçek zaferi olamaz değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkçe'ye Batı dillerinden pek çok sözcük girmiştir. Bunların büyük bölümü Fransızca kökenlidir. Fransızca, Türk Dil Kurumu sözlüğünde Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ülkelerdeki halkın kullandığı dil, Frenkçe olarak geçer. Bu dille yazılmış olan yazılara da Fransızca diyoruz. Türkçe'ye Fransızcadan geçen kelimeler çoğunlukla Türkçe yazılış biçimine göre yazılır. Direktör, vokal, kulüp gibi sözler Fransızcadan dilimize geçmiştir. Lokasyon, entonasyon gibi kelimelerse Fransızca gibi yazılıp aynı telaffuzda kullanılmaktadır. Bazı Fransızca sözcükler dilimize geçince Türkçe yazılış özelliği kazanmış. Fax, direkt, şov, şef, şoför, model, duble gibi. Dilimize geçen birçok Fransızca kelime türevleriyle birlikte kullanılmaktadır. Aktif, aktivite, aktivasyon. Ekonomi, ekonomik, ekonomist. Kombin, kombine, kombinasyon. Sempati, sempatik, sempatizan gibi. Bir yabancı kelime, kendine benzeyen başka yabancı kelimeleri de peşine takarak dile girmektedir. Tele ile başlayan telefondan sonra, telex, telepati, telepatik, televizyon, teleskop, telesiyej peş peşe Fransızcadan dilimize girdi. Fransızcanın tarihte geçen ilk yazılı edebi belgesi 842 yılına aittir. Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri grubunda yer alan Fransızca, Latince'den türemiştir. Bu bakımdan Fransızcadaki her 4 kelimeden 3'ü Latince'ye dayanır. 9. yüzyıldan sonra bilim ve ticaret dili oldu. Ancak 11. yüzyıla kadar olan Fransızca ile 13. yüzyıldan sonraki Fransızca arasında büyük farklar vardır. 13. yüzyıldan sonra Paris'in Fransızcası diğer bölgelerin önüne geçti. Bu tarihlerde ilk gramer kitapları ve sözlükler yazıldı. Fransızca, Orta Çağ'da İngiltere'nin resmi diliydi. Yani parlamentoda Fransızca konuşulurdu. Dolayısıyla soyluların da diliydi. Kral 2. Henry ve ailesi sarayda Fransızca konuşurdu. Eğitim dili de Fransızca olmuştu. Kral 8. Henry mektuplarını Fransızca yazardı. 1731 yılına kadar İngiltere'nin hukuk dili de, mahkemelerin dili de Fransızcaydı. O dönemde Fransızca, uluslararası antlaşmaların da yazım diliydi. Osmanlı diplomatları bile Fransızca konuşuyordu. Bu durum, 200 yıl boyunca Avrupa'daki bütün saraylarda konuşma dilinin Fransızca olmasına yol açtı. Hatta ünlü Alman kralı ve kutsal Roma İmparatoru 5. Karl ya da Charles şöyle demiştir. Hanımlarla İtalyanca, erkeklerle Fransızca, atımla Almanca konuşurum. Şarman'ın torunları da Fransızca konuşuyordu. Günümüzde de İngilizce'deki kelimelerin neredeyse 1/3'ü Fransızca kökenlidir. Hukuk terimlerinin çoğu Fransızcanın konuşulduğu dönemden kalmadır. Uluslararası Frankofonil Örgütü, artacak eğitimli nüfus nedeniyle Fransızcanın 50 yıl içinde en çok konuşulan dil olabileceğini öne sürmektedir. Güçlü sömürgecilik, Fransızcanın yaygınlaşmasına yol açmıştı. Fransızca günümüzde dünyanın her yerinde konuşulan bir dildir. Dünyadaki bütün bale okullarının terimleri Fransızcadır. Fransızca bükümlü bir dildir. Bu dilde ön ek ve son ekler vardır. Çekim sırasında kelime kök değişikliğine uğrar. Cümle kuruluşu Fransızca'da özne, artı yüklem, artı nesne şeklindedir. Fransızca sözcüklerde erillik dişillik ayrımı bulunur. Ancak erillik ve dişillik ayrımında tam bir mantık bulunmaz. Bir kelime sıfattan önce gelirse dişildir ama aynı kelime sıfattan sonra gelirse eril oluverir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Saat 10.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen forumda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı, sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmada da kararlılık vurgulandı. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma

Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. Ticaret Bakanlığı hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak kritik bir adımı duyurdu. Arz güvenliğini korumak amacıyla ayçiçeği tohumunda sınırlı miktarda sıfır vergili ithalata izin verdi. Düşük gümrük vergili ithalat yerli ürünün tükendiği dönemde yapılacak. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın savcılık işlemleri tamamlandı. Ahmetcan Ağbaba, nüfus ticareti suçu kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'den istifa eden Adnan Beker'in kardeşi Özay Beker de yer alıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de geçen yıl sağlık harcamalarına kişi başı 840 dolar, sigaraya ise 1024 dolar harcandığını söyledi. Yeşilay'ın sigara dahil her türlü bağımlılıkla mücadelede başvurulacak adreslerden biri olduğunu belirtti. Ülkemizi sağlıklı, dumansız bir ülke haline getirelim dedi. Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada yüzdü. Zorlu parkurda 45 kilometre kulaç atan milli yüzücü Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkoğlu'nu yayımladığı mesajla kutladı. Tebrikler Aysu Türkoğlu. Şanlı bayrağımız dünyanın dört bir yanından gururla dalgalanıyor paylaşımında bulundu. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa'da Paraguay'ı 1-0 yendi ve bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Bu gece saat 23'te Brezilya ile Norveç çeyrek finale çıkabilmek adına karşı karşıya gelecek. Yarın sabaha karşı 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, efsanevi Azteca Stadyumunda İngiltere ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, zamanın içinden süzülen melodilerle yeniden birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların güçlü yorumlarını ve hafızalarda yer eden anılarını birlikte hatırlıyoruz. İlk durağımız Aşkın Nur Yengi.

90'lı yıllarda duygusal anlatımıyla öne çıkan sanatçı, kliplerinde çoğu zaman abartıdan uzak, sade bir oyunculuk tercih etmişti. Özellikle yüz ifadeleriyle kurduğu bağ, izleyicinin şarkıya daha kolay eşlik etmesini sağlayan önemli bir detay olarak hatırlanıyor. Programımıza Aşkın Nur Yengi ile başlıyoruz. Nazlanma ve Sıramı Bekliyorum.

Bu içten yorumun ardından sahnedeki enerjinin daha belirgin olduğu bir isme uzanıyoruz. Çelik. 90'lı yıllarda sahne performansı kadar kamera karşısındaki enerjisiyle de dikkat çekti. Ateşteyim klibinde doğrudan kamerayla kurduğu yoğun temas ve mimikleri şarkının duygusunu izleyiciye neredeyse birebir geçiren unsurlardan biri olarak hatırlanır. Çelik'in güçlü yorumuyla ateşteyim ve nazını örüyorum.

Şimdi atmosfer değişiyor. Demet Sağroğlu ve Arnavut Kaldırımı. Bu şarkının klibinde kullanılan loş ışık, yalnızlık hissini güçlendiren görsel diliyle dönemin alışılmış pop estetiğinin dışına çıkmış, özellikle gece sahneleri uzun süre konuşulmuştu. Bu etkileyici anlatımla devam ediyoruz. Arnavut Kaldırımı ve Kınalı Bebek.

Bu güçlü atmosferin ardından şimdi daha sade bir anlatı karşılıyor bizi. Deniz Seki. Şarkılarında olduğu gibi kliplerinde de doğallığı ön planda tutan sanatçı, özellikle abartısız oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Bu yaklaşım 90'lı yılların sonuna doğru pop müzikte daha gerçekçi bir anlatımın kapısını aralayan örneklerden biri oldu. Deniz Seki ile yolculuğumuz sürüyor. Yeter ki sev ve aşkıma ait.

Eda Özülkü, dönemin klasikleşen pop anlayışını temsil eden isimlerden biri. Onun performanslarında öne çıkan detay ise güçlü vokalin ön planda tutulduğu ve müziğin merkezi olduğu bir anlatım tercihiydi. Eda Özülkü sizlerle. Parolayı söyle ve yol ver aşka.

Şimdi ritim yeniden yükseliyor. Emel Müftüoğlu. Hovardayla yalnızca bir şarkıya değil, bir dönemin ruhuna imza attı. Klipteki özgür tavır ve sahne duruşu, o yıllarda kadın pop sanatçılarının temsil biçimi üzerinde de dikkat çeken yorumlara neden olmuştu. Emel Müftüoğlu'yla devam ediyoruz. Hovarda.

Ve finalde enerjinin yükseldiği bir isim Hakan Peker. Onun kliplerinde en çok hatırlanan detaysa dönemin pop müziğinde dansın bu kadar merkezde kullanıldığı nadir örneklerden biri olmasıydı. Koreografiler şarkının ritmiyle bütünleşerek izleyicide güçlü bir görsel hafıza bırakmıştı. Bu enerjiyle programı noktalıyoruz. Amma ve lakin ve köylü güzeli.

90'ların ritmiyle tamamlanan bu yolculuğun sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, hatıralarda yer eden melodiler ve o yıllardan kalan küçük detaylarla hazırladığımız programın sonuna geldik. Gürrü Gügör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar rüzgarında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: 1 dakika. Ülkemizde obruk oluşumunun en yoğun olduğu bölge Konya Obası ve çevresidir. Bölgenin yeraltı yapısında yoğun olarak bulunan kireç taşı kayaçları yeraltı sularının aşındırmasıyla erir. Bu erime sonucunda yer altında mağara benzeri büyük boşluklar meydana gelir. Yeraltı boşluklarının üzerindeki tabakanın ağırlaşıp çökmesiyle derinliği yüzlerce metreyi bulan obruk adını verdiğimiz çukurlar oluşur. Son yıllarda artan yeni obruk oluşumlarının sadece doğal koşullardan değil, insanların yeraltı sularını aşırı ve yanlış kullanmasından da kaynaklandığı düşünülmektedir. Konya Ovası ve çevresindeki en ilgi çekici obruklardan bazıları Kızören, Çıralı, Meyil, Gökyüyük, Apa Saraycık ve Karayin obruklarıdır. Ayrıca Mersin'de binlerce yıl önce oluşmuş Kanlı Divane, Cennet ve Cehennem obrukları da oldukça etkileyicidir.
1: 1 dakika. Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Saat 11.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. ABD Başkanı Donald Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler artırıldı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirve süresince hava trafiğine yönelik geçici tedbirler uygulanacak. Ankara'daki NATO zirvesinin kritik başlıklarından biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Zirve öncesi ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına çözüm ele alındı. Türk Yıldızları Akrotim ekibi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın gösteri uçuşu yapacak. Gösteri öncesi bugün Ankara semalarında son prova uçuşunu gerçekleştirecekler. Hem prova hem de gösteri uçuşları 15-15-15-30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek. Ankara Valiliği, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle herhangi bir tedirginlik yaşanmaması için Ankaralıları uyardı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail

0: törenin düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Spor. Ultramaraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada yüzdü. Zorlu parkurda 45 kilometre kulaç atan milli yüzücü Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "Tebrikler Aysu Türkoğlu, şanlı bayrağımız dünyanın dört bir yanında gururla dalgalanıyor" paylaşımında bulundu. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa'da Paraguay'ı 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Bu gece saat 23'te Brezilya ile Norveç çeyrek finale çıkabilmek adına karşı karşıya gelecek. Yarın sabaha karşı 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, efsanevi Azteca Stadyumunda İngiltere ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Gülşah Rahmanoviç ile beraber yine 30 dakikaya Anadolu'yu mayalayan, bu sefer Bayburt'tan bir sese kulak vereceğiz. Kendisi çok kıymetli çünkü aslında o da coğrafyayı mayalayanlardan, hayaliyle, hevesiyle Profesör Doktor Hüsamettin Koçan. Box Müzesi'nin kurucusu, Türkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli sanat insanlarından, ressamlardan ama en önemlisi de bir düşünce insanı ve geleceği değiştirme üzerine hevesi ve gayesi olan insanlardan bir tanesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Hocam önce dilerseniz şurada başlayalım. Sanatla bir coğrafya mayalanabilir mi?
1: Valla bu aslında çok güzel bir vurgu, doğrusunu isterseniz mayalanır. Çünkü coğrafyayla sanat arasındaki ilişki hiçbir zaman kopmamış. Önce doğayı taklit etmeye çalışmış sanatçılar. Perspektifi bulmaya çalışmış sanatçılar. İnsanı algılamaya çalışmış sanatçılar. Daha sonra o gerçekliği keşfettikten sonra onun ötesine geçerek o gerçekliği daha soyutlayarak anlam çoğaltmaya çalışmışlar. Hatta geçen gün bir konferans için hazırlanırken bir şey hissettim. Şimdi

0: den bakmaya çalışıyoruz. Halbuki izlenimciler de öyle bir şey yapmışlardı. Gözün bilimsel bulgularla görme sistemini keşfeden ve kamerayı keşfeden insan artık aynısını yapmak değil, farklı planda doğaya bakmayı ve renkleri gözün karıştırmasına müracaat ederek doğayı yeniden yorumlamıştır. Örneğin izlenimciler onu yaptılar. Biz de şimdi bu önümüzdeki günlerde Baksı'daki bir yoğun etkinlik grubumuz var. Orada da akarsu üstünde konuşmalarla, akışla zaman arasında, akışla hayat arasında ve insan arasında ve duygular arasında bir bağlantı. İşte mayalamak dediğimiz de galiba budur diye düşünüyorum.
1: Hüsamettin Hocam, şimdi dilerseniz o zaman hani madem önümüzdeki günlerde Baksı'dan bahsettiniz.
0: Evet.
1: Belki Baksı neyle mayalandı? Hangi hayalle mayalandı? Bir de onun böyle hikayesini bir paylaşalım mı bizi dinleyenlerle?
0: Tabii ki efendim, tabii ki memnuniyetle, memnuniyetle. Ben tabii bu konuyu konuşmaya başlayınca zamanlar biraz çok hızlı geçiyor. Siz beni uyarırsınız. Olmaz mı?
1: Sizin cümlelerinizle zaman da çok keyifle mayalanıyor hocam. Lütfen buyurun.
0: Çok teşekkür ederim. Efendim bir Baksı, işte benim, ben o köyde doğdum. Eski adı Baksı olan. Sonra Bayraktar olmuş. Halbuki bizim bir Türkmen köyü, Baksı köyü. Değiştirmişler bizimkiler. Ve ben Baksı doğumluyum. Bir yanımda İspire bağlı. Öyle bir şey var. Bizim oradaki sınırları da değiştirmişiz bir zaman içerisinde. Sonra benim işte okumam, eğitimim falan hepsi Bayburt'ta tamamlanmış bir sistem. Efendim biz ilk doğduğumuzda bizim cami ile ilkokul arasındaki ilişkimiz çok birbirinden farklı sayılmazdı. Anlatabildim mi? Birisi hoca, imam ondan ilgilenir, ötekisiyle öğretmen ilgilenirdi. Ve bunların ikisi de gerekli diye, ikisi de çocuklar eğitilsin diye ön açılırdı. Ben o şartlarda büyüdüm ve benim babam gurbetçiydi. Babam 1937'de, yani ben doğmadan 10 yıl önce işte şey yapıyor, işte biraz Cumhuriyet'te gidin keşfedin. Her şey sizindir. İşte nerede bilim varsa din de bunu söylüyor. Gidin onu bulun, arayın, ondan yararlanın derken bilimi de aynı anlamda gündeme getiriyorlar. Ve o şartlarda babam mühendisleri de beğeniyor. Bunlar çok yararlı insanlar, çocuklarım da okusun diyorlar. Ve rahmetli babamız bizi okutmaya karar veriyor. Ve niyeti de mühendis olmamızdır. İyi kader, iyi baba, iyi öğretmenler beni yönlendire güzel sanatlara götürdü. Ve de benim bir şansım oldu. Ben köyde üreterek büyüdüm. Üreterek eğitime inanırım da ben. Bizim şimdi eğitim üstünden çok fazla tartışılıyor ya. O tartışmaları benim bir yetim olsaydı doğrusunu isterseniz, o benim çocukluğumda üreterek aileye katılmak, üreterek sorumluluk duygusu geliştirmek gibi bir doğal şeyimiz vardı, geleneksel yapımız vardı. Onu isterdim. Bu nedenle de ben her yaz köye geldim ve köyle bağlantım kopmadı. Derken benim farklı önerilerim oldu hayatım için. Rahmetli babam da bunların hepsine destek verdi. Onun için babam bir gurbetçi olarak yaşadı ama İstanbul'da vefat etti. Ben de babamı köye getirdim. 87 getirdim ve gördüm ki bizim köy eski köy değil. Köy odaları bitmiş gitmiş. Konaklarda hiç kimse masal anlatmıyor. Cenk hikayeleri okunmuyor. Aşıklar atışmıyorlar. Halbuki onlar kültür merkeziydi. Akşam herkes yemekten sonra köy odasına giderdi. Ve müthişti. Ben hala o günleri böyle büyük bir lezzetle hatırlarım. Babam da bana bu kadar destek verdi. Babam için bir köy konağı yapayım diye düşündüm. İşte akrabalarımı topladım, herkesi topladım. Millet de beğendi bu fikrimi. Derken ben de daha yeni asistan olmuşum o yıllarda. Aradan epeyce zaman geçmiş. Derken bu bizim köy odası meselesine herkesi ikna ettim, geldim, projeleri çizmeye başladım. Öğretmenim başkanımızdı. Bana mektup yazdı, oğlum sen gidince bunların heyecanı bitti. ve masraf etmedi.

0: dedi. Derken çok üzüldüm. Ama babam için o verilmiş sözüm vardı, onu yerine getirecektim. En sonunda 2000'li yıllarda bir sağlık sorunum çıktı. Ya dedim ki galiba artık bu kadar, şu babama verdiğim sözü ben bir yerine getireyim.
1: Evet.
0: Onun için de bugünkü inşaata başladık. İnşaatı başlarken de mimariyi yeni yapalım ama bizim geleneksel mimariden yola çıkalım dedik. Ondan sonra her şeyi gelenekle birleştirelim ve bir de geleceği olsun bunun. Hayalleri olsun bunun. Ve bugünkü işte Baksı Müzesi kendi içerisinde, şimdi geçen gün işte Forbes dergisi bir şey yapmış, Türkiye'nin saklı mucizeleri diye. İşte bunları çok şey yapıyor. Bizi de birinci sıraya yerleştirmiş. Kendisine telefon ettim, dedi ki siz işin içindesiniz, fark etmiyorsun. Bu dünyaya başka bir yerden bakınca yaptığınız şey o kadar özel ki. Hem geçmişiniz var hem gelecek arıyorsunuz orada dedi. Onun için bu çok kıymetlidir dedi. O kıymet üstünden de biz her sene bizim orada sergiler düzenliyoruz, konserler düzenliyoruz. Yerel kültürün kaybolup yok olmasına engel olmaya çalışıyoruz. İşte müzik meselesini çözmeye çalışıyoruz. Lezzet meselesini ve doğa meselesini çözmeye çalışıyoruz.
1: Peki Hüsamettin Hocam,
0: Buyurun.
1: siz tabii aslında az önce bahsettiğiniz işte çocukluğunuzdaki işittiğiniz masallar,
0: Evet.
1: dinlediğiniz anılar, belki öğütler ve belki cenk hikayeleri.
0: Evet.
1: Bunlar aslında coğrafyanın kederini de sanattan bir merhem olma hali de olabiliyor mu?
0: Elbette. Şimdi bunların hepsi sahici bir kökten kaynaklanır. Bunların hiçbirisi uyduruk şeyler değildir. Ben yanımda benimle birlikte bir araştırma yapan bir arkadaşımız vardı. Hollanda'dan at arabası resimleri araştırıyordu. O benimle bizim evin içerisinde epeyce yaşadı. Ve bir gün geldi, dedi ki Hüsamettin, siz de kaybediyorsunuz dedi. Neyi kaybediyoruz? O sıra bir dünya futbol şampiyonası vardı Almanya'da. Kardeşim futbola çok düşkün olduğu için kahveye gitmesin diye bir televizyon aldık eve. Dedi ki eskiden siz birbirinize bakar, birbirinizle ilgilenirdiniz. Şimdi hepiniz o cama bakıyorsunuz dedi. Şimdi onun için de bütün bu bizim o geçmişimizdeki insan sıcaklığının ötesine aktarılması ve bilginin aktarılması ve insana bir hikmet kazandırma duygusunu da yanında getiriyordu. Onun için o çok çok çok kıymetli bir şeydi. Ve de çok yararlandım ben. Hayatımda çok yararlandım. Şimdi bu sene yaptığımız işlerde de bunlar var. İşte akarsu üstünde konuşmalarda nehrin üstüne bir sal koyduk. Ondan sonra önümüzdeki ayın 12'sinde bu olacak. Önemli bilim insanları, teknisyenler, şunlar bunlar o sal üstünde gençlik hangi vadide yol alıyor? Bir
1: Hocam,
0: genç. Buyurun.
1: Hüsamettin Hocam, benim de tam da burada bir sorum var.
0: Buyurun
1: Buradaki
0: efendim.
1: vadi derken ben de şöyle düşündüm. Acaba dedim bu vadi gönül vadisi mi yoksa entelektüel bir zenginlik, Atatürk'ün ifadesiyle muasır medeniyet vadisi midir? Ne olabilir bu?
0: Şimdi bu vadi bizim için akıp giden ve kendini sürdürebilen bir yolculuktur. Onun için bu bir derinliktir diye düşünürüm ben. Bir derin yolculuktur ve sürprizli bir şeydir bu. Onun için vadi o nedenle o bir de ben bu Baksı Müzesi'nden böyle aşağı baktığımız zaman Çoruh Vadisi önümüzde böyle nazlı ve kıvranarak gider. Dolaşarak gider. Köpürerek gider. Anlatabildim mi? Ve bizim gençliğe de çok benzetiyorum doğrusunu o vadiyi. Gençler de öyledir. Biz gençlerin alanını biraz daha daraltmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Ben bir akademisyen olarak da öyle düşünüyorum. Onlar arıyorlar ve onlar geleceğine doğru köpürerek gitmeye çalışıyorlar. Onu yakından anlamak lazım. Onu tartışmak lazım. Çocuklarımıza ne kadar alan açıyoruz onu bilmek lazım. Yani benim en büyük şansım benim rahmetli babamın benim beklentilerimin ve önerilerimin ve özlemlerinin önünü açıyor olmasıdır. Eğer babam olmasaydı ben bu yolculuğu yapamazdım. Aslında ben de öyle bir büyük bir koruyucunun kontrolünde

0: korumacılığında kendi vaadimde kazasız belasız yolu tamamladım. İşte akademik dünyaya katıldım, sanat dünyasına katıldım. Bu dünyanın sorunlarını düşünen ve onları çözmeye çalışan bir vatandaş oldum.
1: Peki Hüsamettin Hocam, ara ara lafınızı böyle hani tatlı tatlı kesmeye çalışıyorum.
0: Buyurun
1: Zira
0: buyurun.
1: 30 dakika o kadar hızlı akıp gidiyor
0: Öyle,
1: ki.
0: öyle.
1: Kendi yolculuğunuzdaki mayadan bahsettiniz ama şunu öğrenmek isterim. Anadolu'nun yurt olmasında ortak bir sanat mayasının rolü olmuş mudur? Yani biz sanki hani Türkler pek sanatla ilgilenmez, sanat yoktur gibi bir ön
0: Evet.
1: yargı vardır ya.
0: Hiç, bu tamamen şeydir. Bu yanlış bir şey. Yani bu bizim Anadolu'yu tanımayan ve bize dost gözüyle bakmayan insanların bakarken de gözlerini kapatarak söylediği sözdür bu. Biz Anadolu ödülleri veriyoruz her sene. 12. ayda veriyoruz bu. Bunu niye veriyoruz biliyor musunuz? Dünyanın en zengin kültür coğrafyası Anadolu'dur. Anadolu üstelik tek bir eksen üstünden gitmez. Anadolu bütün o yöne doğru gelenler, doğudan batıya, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye doğru giden insanların aynı zamanda birbirlerini beslediğini belgeleriyle doludur. Onun için de bakın bizim cumhuriyetimiz, geçen gün de bunu konuştum, uzatmayayım diye de biraz kısa keseceğim. Bu Hitit buluntuları olduğu zaman Atatürk koşuyor mecliste, gündem dışı bir konuşma yapıyor. Diyor ki, ey işte Türk milleti, bize kültür kurmayan, yıkan bir ulus olduğu yaftasını yapıştırmak isteyenler artık görecekler ki biz büyük kültürlerin kurucusu bir soyuz. Bir coğrafyanın sahibiyiz, bir mirasın sahibiyiz. Onun içinde biz bu Anadolu'nun bütün kültürleri o nüanslarıyla birlikte bize aittir. Anlatabildim mi? Onun için olağanüstü renkli, geniş ve hoşgörülü bir toplumun, bir geleneğin, bir coğrafyanın, bir kültürün insanlarıyız biz. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Şimdi dünya sinemasına bakın. Elya Kazanlar var değil mi orada? Elya Kazan Türk Anadolu'dan gitmiş birisi. Dünyanın en önemli şeylerinden birisi. Sinemacılarından birisi. Müzik dünyasında aynı şey var, şu var, bu var. Biz maalesef bazı yanlış değerlendirme nedenlerinden dolayı işte o kökenden gelir, bu soydan gelir. Şu. Kardeşim Anadolu'luk diye bir şey var. Esin Atıl'ın söylediği gibi Anadolu bir alaşım kültürüdür. Biz her farklılığı birbirine karıştırırız. Olağanüstü bir yenilik ve sürdürülebilirlik elde etmişizdir. Onun için bizim insanımızın beslendiği büyük bir Anadolu hümanizması var. Onun için de bu hümanizmayı çok kıymetli bulurum ben ve çok zengin bulurum ben. Onun
1: Peki,
0: için bizim... Buyurun.
1: hocam yani öğretmenim çünkü sizi bulmuşken biraz böyle bu hani bilgi selinden de faydalanmak istiyoruz ya. Homeros başyapıtının yanında Bayburt deyince tabii Dede Korkut,
0: Tabii,
1: Bamsı
0: tabii,
1: Beyrekler
0: tabii,
1: var.
0: tabii.
1: Bunu acaba yeterince mi ifade edememişiz, anlatamamış mıyız, kıymetini mi bilememişiz hocam?
0: Ya biz bu kıymet bilme konusunda biraz son dönemlerde epeyce yanlış işler yapmışız. Tamam mı? Şimdi Dede Korkut olağanüstüdür. Dede Korkut'un üstelik bir mezarı da biliyorsunuz bizim Bayburt'ta.
1: Evet.
0: Şimdi bütün bunlar ayrıca bu şey Ege kültürü işte eski Yunan dediğimiz şey de yani bütün bu şeydi Yunanistan'daki büyük kalkışmalar filozofları kovuyorlar geliyorlar bizim Ege'de bunlar üretiyorlar biliyor musunuz? Yani onun için bizim bulunduğumuz toprak şeyin kültürün döl yatağıdır. En zenginidir. En insancılıdır. En şefkatlisidir. Bunları maalesef son yıllarda biraz bu ulus devlet meselesinin yanlış anlaşılması da, yenilenmenin yanlış anlaşılması da böyle bir ayrımcı bakış açılarıyla işte sen olsun, sen bulsun, ötekisi şudur, berikisi budur. Bütün bunlar son derece yanlış şeyler. Onun için de biz bunları aşmak zorundayız. Şu günlerde de çok

0: dar alanlardan geçiyoruz. Ama bizim özümüzdeki o hamur var ya, o alaşım var ya, o alaşım bizi bütün bu girdaplardan çok rahatlıkla aşmamızı sağlayabilecek gücü bize verecek. Ve biz o gücü hissediyoruz. Ben her zamankinden daha çok bunu hissediyorum. Ben sonuçta 78 yaşında bir adamım. Anlatabildim mi? Küçük bir köy çocuğu doğduğum zaman gördüğüm rüyaların bu toprakta gerçek olduğunu gördüm. Ve daha da o gerçeği çoğaltacağız diye düşünüyorum.
1: Peki Hüsamettin Hocam, siz diyorsunuz ki kendi hikayemi yeniden okuma gereksinimiyle bir yüzleşmeden
0: Tabii.
1: bahsediyorsunuz. Bu yüzleşme, yeniden okuma aslında bir Anadolu'nun bir rönesansı ya da hani yeni bir maya mı ya da mayayı yeniden mayalamak mıdır? Bu nedir?
0: Şimdi efendim ben geçen gün çok önemli bir toplantıya katıldım. Baktım ki orada çok kıymetli bilim insanları var. Aşağı yukarı da aynı şeyleri söylüyorlar. Bu çok şey, çok kritik bir şey. Bu aynı şeyi tekrar etme meselesi. Hayat akıp gidiyor, değişiyor. Yeni malzemeler var, yeni öneriler var, yeni problemler var, şunlar var, bunlar var. O zaman biz o yeniyi yönetebilecek, yeniyi çoğaltabilecek, anlamlandırabilecek bir bakış açısını beslememiz gerekir diye düşünüyorum. Oradan baktığımız zaman bizim işte o sözünü ettiğimiz maya bu farklı bakış açısını kullanabilme cesaretinden kaynaklanıyor. İşte onun için destanları yeniden okumak lazım. Türküleri, şarkıları, şeyleri yeniden söylemek lazım, yeniden üretmek lazım. Ve işte Karadeniz başka bir şey söylüyor, Akdeniz başka bir şey söylüyor, İç Anadolu başka bir şey söylüyor. Bütün bu zenginliği insanoğlunun hikmeti diye önümüze koymamız gerekiyor. Selçuk'un çabasını görmek lazım. Osmanlı'nın başka bir çabası var, onu görmek lazım. Biz bu iyidir, bu kötüdür meselesine bakıyoruz. Bir kültür iyi ya da kötü değil. Yaşantıda bunun yorumlanmasında hatalar yapıyoruz biz. Yoksa kültür insanı hep yüceltiyor, yaşamı hep süslüyor ve nakışlı bir yaşam haline getirmeye çalışıyor. Bir kez bu niyeti edinirsek, o zaman Türkiye bu büyük döl yatağı olma özelliğini insanın mutluluğu için, hümanizma için her zaman kullanacaktır diye düşünüyorum. Ben mayalanmayı orada görüyorum.
1: Evet.
0: Rüyalarımı orada görüyorum.
1: Hocam siz tabii, ben çok şanslıyım çünkü Baksı'nın ruhunu hissettim. Orada nefes
0: Sağ olun.
1: aldım. Sizin
0: Sağ olun.
1: sohbetinize orada tanık oldum tabii. Şimdi hocam siz tabii Baksı aslında şifacı,
0: Evet, tabii.
1: koruyucu, yardımcı.
0: Tabii, şaman, evet.
1: Bir taraftan da siz bir konuşmanızda diyorsunuz ki yol yok, iz yok ama umut var.
0: Var,
1: Şimdi
0: tabii.
1: tam da bu noktada siz o coğrafyayı da modern zamanlarda aslında geleneksel renkler, tatlar ve hevesle de mayalamaya devam ediyorsunuz, değil
0: Doğru,
1: mi?
0: doğrudur. Doğrudur. Çok teşekkür ederim. Güzel bir tanım bu benim yaptığım iş için. Çok da inanıyorum da ona.
1: Evet. Bu peki biraz da isterseniz böyle yeni dönemde şu anda Baksı'da neler yapılıyor ondan bahsedelim mi Hüsamettin Hocam?
0: Tabii. İşte ayın 11'inde gidiyoruz. 12'sinde Seskin Prim sergisini açıyoruz orada biz. Seskin Prim bizim genç kuşak sanatçılarımızdan dünyada çok itibarlı bir sanatçı. Son derece özgün işler yapan, büyük uluslararası projeler yapan bir sanatçımız. Bir atölyesi Londra'da var, bir atölyesi Türkiye'de var. Onun için de bu genç yeni avantgardları bizim toprağa götürmek istiyoruz. Yani bizim orası, hep istedim ki orada masallarda anlatılsın, şiirlerde okunsun ama orada günümüzün sanatı da orada yansısın. Onun için işte bizim şimdi 15 bin, siz o kütüphanemizi biliyorsunuz zaten, 15 bin kitaplık bir kütüphanemiz var. Bunlar okunsun istiyoruz. Yeni yayınları orada topluyoruz. Ne kadar onları okuyorlar, ben sıkı sıkı gidip tek bakmıyorum ama o kitaplar orada olması benim açımdan son derece önemli bir şey, moral unsurdur diye düşünüyorum. Onun için biz geleneği olan, hikayesi olan, hikayesini yitirmiş insanlar olarak biz gelecek üretimimiz.

0: etemeyiz. Gelecek üretecekseniz sizin bir hikayeniz olacak. Öğrenci de böyle yapacak, öğretmen de böyle yapacak ve işte, ne bileyim bilim insanı da böyle yapacak. Bütün bu değerlerle birlikte bir gelecek üreteceğiz ve bizim bir hikayemiz olacak. Benim en büyük avantajım şudur. Yani eşime anlattığım bir hikayem var benim. Ben 1970 küsurda eşimi Baksı'ya götürdüğümde benim hikayem budur diye anlatacağım bir şeyim vardı. O kadar şanslı hissettim ki kendimi. O da şaşırarak bu hikayeyi dinledi ve oradan sonuçlar çıkarmaya çalıştı. Ya bu dünyalı olmak budur zaten. Geleceği düşünmek budur. Kültürü olan, övünç duyduğu bir kültür geni taşımak da budur diye düşünüyorum. Onun için hikaye, hikaye, hikaye. Evet.
1: Evet, tabii biz hikayeye inandığımızda çevremizdekiler de o hikayenin içine kendilerini var edebiliyorlar. Peki hocam, sizin tabii yine bu Baksı kapsamında yaptığınız projelerden biri de aslında sizin kök mayanızda ehramlı kadınların da
0: Tabii.
1: avuç içindeki maya kültürü ve tat belleği var.
0: Evet, doğru.
1: Çocukluk sofranızda özellikle de o ehramlı kadınlardan bir tanesi olan anneniz,
0: Evet.
1: sizin neyle mayaladı? Hangi tatla, hangi öğütle?
0: Çok güzel. Bugün onlar o tatları arıyoruz, ben size söyleyeyim. Çünkü o tatlar çok fazla kalmadı. Çünkü annemin pişirdiği her şey kendi ürettiği şeylerdi. Tarlada, bahçede neyi ürettiyse o doğal malzemeyi getiriyordu. Hiçbir yapay zorlaması yoktu. Ve de işte o da anneannesinden öğrendiği şeyleri getirirdi. Onun için de o zamanki, hiç unutmam, böyle bir ağır bir hasta oldum. Annem diyor ki, oğlum sana ne pişireyim diyor. Ben de ne demişim biliyor musunuz? Bana kapçıklı fasulye pişir anne demişim.
1: Aa, bu
0: Bu.
1: İspir fasulyesi filan mı şimdi
0: Tabii
1: hocam?
0: tabii tabii lobya.
1: Ya evet,
0: Lobya.
1: lobiya tabii. Lobiya
0: Evet.
1: bizim Rize'de de fasulyeye
0: Var
1: lobiye
0: var
1: diyoruz.
0: var var var var
1: Evet.
0: var. Onun için şeydir yani, annemden hep onu istemişim. Annem de hani böyle biraz yağlı mağlı bir şeyler yapayım da çocuk da hale. Hayır, ben o organik lezzete alışmış olmak başka bir şey. Ya geçen gün bir dostum beni bir yemek programına çağırdı. Ben dedim ki, yemek hafızam zayıftır. Yani bazı insanlar işte hemen her şeyi hatırlarlar. Ben de öyle bir şey yok. Ama bir lezzetim var, lezzet duygum var. Onu anlat dediler. Anlattım, anlattım. En son yediğiniz yemeği anlatın. Unuttum dedi. Doğal olanı istiyorum. Başka bir şeyse. O tarihlerde bizim bütün lezzetimiz sahiciydi. Doğaldı ve yabani hiçbir şey katılmamıştı. Yani işte kış için yoğurdu kurutursunuz. Kış için işte kabaktan sırımlar yaparsınız. Sonra onu tatlı olarak kullanırsınız. Bunların hepsi doğanın kendi içindeki döngü. Şey karışmamıştı, yapay katkı karışmamıştı. İnorganik bir şey, çok daha farklı bir şeydi orada. Onun için benim o zamandan kalan şey ekmekler. Siz ekmek konusunu zaten çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: O şimdi çavdar ekmeği biz o sıra yemezdik. Şimdi olsa da yesek diyoruz.
1: Değil
0: Sarıbaş diye bir ekmeğimiz vardı bizim.
1: mi?
0: Anlatabildim mi? Tarlaya giderken kete diye bir şeyimiz vardı bizim.
1: Tabii.
0: Bunların hepsinin ortak özelliği şeydir, organik olması, doğal olmasıdır. Onun için
1: Bir de hocam,
0: buyurun.
1: buyurun lütfen.
0: Benim bütün şeyim, büyük şansım, lezzet dünyam için her şeyin organik oluyor olması, organik kökenli oluyor olmasıdır.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bir de hocam, Anadolu'da yani sadece Bayburt özelinde değil ama hani isimler, ölçüler, işte hasat zamanı, yıl dönümü, koç katımı gibi,
0: Tabii.
1: işte ya da işte bir kuple, bir bilmem ne, hani hep böyle bir hayat sanatıyla da yoğrulmuş gibi değil mi sizce de hocam?
0: Öyledir o iş, öyledir ve bir şeyde çok zorluk çekerim. Benim eşimle birlikte bu modern alışkanlıklar, anneler günü, babalar günü, doğum günü, onlarla ondan sonra tanıştık. Bizim ondan önce öyle bir şey yoktu. Şimdi benim bir sürü doğum günüm var. Bunlar en sonunda

0: da netleştirelim dedim. Eşim madem her sene kutlamak istiyor. Aba anneme aba diyoruz. Aba ben ne zaman doğdum? Oğlum orak biçimi diyor. Şimdi orak biçimi bir sürü var bizim orada. Ot biçimi, orak biçimi. Anlatabildim mi? Ondan sonra işte başaklı buğday, arpa, onların biçiminin başka bir mevsimi var. Mısır'ın başka bir şeysi var. Küşne dediğimiz, mercimek dediğimiz şeylerin başka bir tarihi var. Yani yazın Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar hep bir orak biçimi meselesi vardır. Ve bizim hepimiz de o süreçte doğmuşuz. Babam gurbetten öyle gelmiş gitmiş çünkü. Onun için de benim bir başaramadığımız şey hangi orak biçiminde doğmuş
1: Evet.
0: olmamızdır. Bizim Bayburt'ta bunların hepsi biraz
1: Tabii
0: tartışmalıdır.
1: doğa takvimine göre doğunca tabii.
0: Evet.
1: Peki hocam artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son birkaç dakikamız da kaldı. Sizin yine başka bir şey gölgenin arkasında güneş gibi doğdular. Kimler?
0: Evet. Ya biz biliyorsunuz bu son zamanlarda bizim vakfın yönetim kurulu üyelerinin hepsi kadın. Ben şunu istiyorum. Bizim orada kadının birikimlerinden yeteri kadar yararlanmıyoruz biz. Onun için de köydeki kadın üretiyordu. Şimdi o kadın şehre geldi. Şehirde üretebileceği bir alanı kalmadı. Onun için de bu yetenekli insanlar, bu büyük özverili insanlar ne yazık ki artık meslekleri yok, hiçbir şey üretmiyorlar. O nedenle de Bayburt'ta şimdi kadın eğitim merkezi kuruyoruz. Büyük bir proje bu. Ve o nedenle de Bayburt'ta şimdi işte yurt dışı ilişkiler kurarak ne diyorsunuz bu seri üretim dediğiniz sistemin dışına çıkabilecek üretimler yapıyoruz. Bu üretimleri de şöyle yapıyoruz. Bizim kadınlar biraz daha mahremdir biliyorsunuz. Geliyorlar. Bir kadın geliyor, bunlara öğretiyor. Şu şudur, bu budur, bu budur, bu budur. Sonunda da malzeme de budur. Buyurun işte bir tanesi 1 lira, iki tanesi 2 lira. Kadını üretime katmaya çalışıyoruz. Kadın daha yüksek moralli olacak. Kadın daha eşitlikçi bir dünyanın üyesi olacak. Onun için de bizim bundan sonraki bütün şeylerimiz, yatırımlarımız, bütün reflekslerimiz bu doğrultuda olacak. Ve de baksı artık bir kadın eşitsizliği üstünden kadını daha avantajlı duruma getiren bir uluslararası kadın masası kuruyoruz ve o masa çerçevesinde yerelliğin çok doğru bir çözüm olacağını, yerelliği unutmadan yerel yaşam neydi, bugün bu yerelden hangi sonucu çıkarabiliriz, oradan yeni bir yol bulmaya çalışıyoruz ve bunu uluslararası da planlıyoruz şu günlerde. Sizin mutlaka haberiniz olacak, ben size haber vereceğim o
1: Evet.
0: konuda. Böyle bir kadın yolculuğu yapacağız. Bütün meselemiz odur diye düşünüyorum.
1: Evet, üreten kadınla programımıza artık son noktayı koyuyoruz.
0: Öyle
1: Profesör
0: yapalım.
1: Doktor Hüsamettin Koçan, konuk oldunuz. Bu keyifli ve sanat dolu, lezzetli hikayeyi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede görüşelim lütfen.
1: Evet.
0: Yazında bekliyoruz. Yazın bizim o vadiler çok güzel oluyor.
1: Evet, kesinlikle. Biz de kendi vadimizdeki hikayeyi yazabilmek adına Baksı'ya şifalanmaya inşallah
0: Bekliyoruz.
1: geleceğiz.
0: Bekliyoruz.
1: Çok
0: Bekliyoruz
1: teşekkür
0: efendim.
1: ediyoruz efendim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet.
0: Lütfettiniz.
1: Bugün de yine kültürün döl yatağı dediği Anadolu'da hayatı sanatla mayalamayı konuştuk. Profesör Doktor Hüsamettin Koçan hocamla beraber coğrafyanın kederine ekilen umut mayasını sizlerle paylaştık. Haftaya yine Anadolu'nun başka bir bölgesinde, başka bir hikayesinde hayatı yeniden mayalamak üzere sizlerle birlikte olacağız. O güne değin lezzetle ve huzurla kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben.

Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çekti. Sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerektiğini söyledi. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. ABD Başkanı Donald Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkati çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Türk Yıldızları Akrotim ekibi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın gösteri uçuşu yapacak. Gösteri öncesi bugün Ankara semalarında son prova uçuşunu gerçekleştirecekler. Hem prova hem de gösteri uçuşları 15-15-15-30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek. Ankara Valiliği, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle herhangi bir tedirginlik yaşanmaması için Ankaralıları uyardı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu

sahte pasaport ve kimlikleri kargo yoluyla yurt dışına gönderdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükseldi. 16 bini aşkın kişinin yaralandığı depremlerde 68 bin kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Spor. Edirne'de 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde mücadele sürüyor. Başpehlivanlık ve altın kemerin yeni sahibi bugün belli olacak. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Fas, kupanın ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0 yendi. Gecenin diğer maçındaysa Fransa Paraguay'ı tek golle geçti. Fas ve Fransa çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası heyecanı bugün iki maçla devam edecek. Saat 23'te Brezilya ile Norveç, gece 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, İngiltere ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Hepinizi Kültür Otağı'ndan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu hafta Artık Söz Otağı'nın son programını yapıyoruz. Kültür Otağı'nın Söz Otağı periyodunda yaklaşık 3 aydır sözün izini sürdük. Destanlardan masallara, efsanelerden atasözlerine, türkülerden dijital anlatılara kadar pek çok konuyu konuştuk. Bugün artık binlerce yıllık söz kültürü mirasımızın hızla değişen dijital çağda nereye taşınacağını, başına neler geleceğini gelecek yüzyıllarda, neye dönüşeceğini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Benim bölümden arkadaşım doçent doktor Ahmet Erman Aral. Bugün program konuğumuz. Hoş geldin Erman'cığım.
1: Teşekkür ederim hocam. Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Burada bulunmak benim için büyük bir keyif. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz Erman'cığım. İyi ki geldin. Evet Erman'cığım, şimdi tabii sen hem halk bilimcisin hem de UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkan Vekilisin. Bu görevin de yeni verildi sana. Hayırlı uğurlu olsun tekrar.
1: Teşekkür ederim.
0: Dolayısıyla bu konuları seninle konuşmak çok isabetli olacaktır. Önceki programlarımızda biz Öcal Hocam'ı da konuk ettik. UNESCO, Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları, bunlardan da bahsettik. Bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Ama bugün de böyle yeri geldikçe belki oralara da temas edebiliriz. Ama öncelikle demin de söyledim ya, biz 3 ay Söz Otağı programı yapıyoruz Kültür Otağı'nın içerisinde ve bütün bu sözlü kültür ürünlerimizi konuştuk değerli konuklarımızla. Bugün şuna geldik, yani bu büyük söz mirasımız bizim nasıl bir gelecekle karşı karşıya? Yani genel tabloya baktığımızda Erman, Türk dünyasında, tabii ki Türk dünyası genelinde sözlü kültürümüzün geleceğini tehdit eden bir şeyler var mı? Gerçekten hani kaybetme riskiyle karşı karşıya mıyız? Yoksa söz direnç gösterip önümüzdeki yüzyıllarda da bu gücüyle devam edecek mi? UNESCO'nun perspektifinde neler düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Burada pek çok nedenden söz etmek mümkün ama gençler artık sözlü kültürle ilgilenmiyor şeklinde bir yaklaşımla bütün problemi görmezden gelen bir cevap vermekten ziyade bütün dünyada

0: da sadece Türk dünyasında değil, bütün dünyada geçerli olan gerçek problemlerden bahsetmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Burada özellikle usta çırak ilişkisinin, yani kuşaktan kuşağa aktarımın zayıflaması birincil problem. Örneğin aşıklık geleneği, burada bildiğimiz anlamda ekoller, kollar oluşturan bir aşıklık geleneğinden artık Türk dünyasının büyük bölümünde bahsedemiyoruz. Bunlar tabii ki var ama çok zayıfladılar. Burada sadece aşıklık geleneği de değil, burada meddahlık, işte masal hikaye anlatma geleneği, bunu bu şekilde genişletmemiz mümkün. Bu anlatıcılık, aşıklık, bunlar aslında çok önemli zihinsel, sosyal, kültürel beceri, meziyet gerektirmesine rağmen bunlar maalesef kültür endüstrisinde, müzikte, edebiyatta, sanatın diğer alanlarında pek değerli bir bulunmuyor. Çünkü bunların nasıl uygulanacağına dair kültür bilimcilerle medya sektörü arasında ya da müzik icracıları arasında bir diyalog, bir işbirliği bu anlamda yok. Dolayısıyla böyle bir süreklilikten maalesef sözlü kültürde bahsedemiyoruz. Ama mesela Türk dünyasının çok önemli bir birikim var bu anlamda. Türkiye'den çıkmış bir
1: Evet.
0: örnekten. Barış Manço mesela. Barış Manço seyyahlığıyla,
1: Evet.
0: nüktedanlığıyla aşıklık geleneğinin 90'larda Türkiye'de dönüşümünün en önemli temsilcilerinden biriydi.
1: Evet.
0: Aşıklık geleneğinin.
1: Sözü de çok iyi kullandığı için, zaten
0: Evet.
1: bir söz ustası olduğu için,
0: Evet.
1: dediğin gibi bu sözlü kültür birikimimizi, yüzyıllar içerisinde oluşan birikimi çok iyi modernize ederek gençlere, bütün Türkiye'ye tanıtmayı çok iyi başarmış bir sanatçıydı. Çok haklısın, çok
0: Evet.
1: doğru bir örnek.
0: Maalesef bu zincirin devamı gelmedi Barış
1: Evet.
0: Manço'nun vefatından sonra. Bunu sayabiliriz. Kuşaktan kuşa aktarımın zayıflaması. Bunun dışında belki daha önemli bir problem, kültürün aktarıldığı, tüketildiği, kullanıldığı ortamların değişimine ayak uydurulamaması. Değişimin kendisi değil ama bu değişime ayak
1: Evet.
0: uydurulamaması burada önemli bir problem. Bununla sadece sözlü anlatımlar değil, sözlü kültür değil, el sanatları, geleneği, işte Karagöz, Nevruz, Hıdrellez, geleneksel kültürün bütün alanları bununla karşı karşıya. Şimdi burada hani demeye çalıştığım şey şu: sözlü kültür artık evde, İşte sokakta, düğünde, cenazede insanların özlemini, sevincini, hüznünü, yasını paylaşırken, ifade ederken kullandığı bir unsur olmaktan çıktı. Bunlar diyaloğa yoğunluk, zarafet, sadelik katıyordu. Bu kodlar artık diyaloğun bir parçası olmaktan çıktı. İletişimin bir parçası değil artık bunlar. Dolayısıyla bu ortamları büyük oranda bugün kaybettik ve yerine maalesef nitelikli bir şey biz Türk dünyasında koyamadık. Yani güncel ihtiyaçlarla, güncel imkanlarla uyumlu bir şeye dönüştüremedik. Burada özellikle şeyden de bahsedebiliriz. Türk dünyası kültürü okullarda bir öğrenme kaynağına da maalesef dönüştüremedi. Buraya entegre edemedi. Burada entegre etmekten kastım şu değil. Yani bir türkünün, bir masalın, hikayenin ezberlenmesi, sınıfta okunması değil. Bunlar elbette değerli ve gerekli ama bunun ötesine geçilmesi gerekiyor. Mesela burada benim bahsettiğim şey sözlü kültürün farklı alanlarda, mesela sadece edebiyatta değil, tarihi, matematiği ya da diğer branşları öğretmede de bir öğrenme kaynağı olarak kullanılması. Mesela bir türküyü neden tarih öğretirken, doğa koruma bilinci aşılamaya çalışırken ya da işte sosyal ilişkileri, kültürel aidiyeti beslemeye, güçlendirmeye çalışırken kullanmayalım. Dolayısıyla hani
1: Çok
0: sözlü
1: doğru.
0: kültürün bu anlamda eğitimde kullanılması çok çok önemli. Ortamların kaybı meselesine dönecek olursak, az önce bahsettiğim işte bu düğünler, şimdi aşık kahveleri, sokaktaki oyunlar, aile büyükleriyle buluşma, buralar, artık bu mekanların, bu ortamların ortadan kalkması. Şimdi doğa gibi kültürde boşluk kaldırmıyor. Bu ortamlar ortadan kalktıktan sonra biz yerine bir şey koyamadık ama bunun
1: Evet.
0: yerine sosyal medya, dijital kültür geldi. Ve neticede biz bu çevrimiçi ortamlara, dijital ortamlara sözlü kültürü entegre etmeyi başaramadık. Çocuklar burada daha çok eskiden işte Nardanihan Hanım'ı, Nasrettin Hoca fıkralarını sokakta, evde, hayatın pek çok alanında yaşıtlarından, büyüklerinden, ailesinden
1: Duyuyorlardı.
0: duyabiliyordu.
1: Tabii.
0: Bunlar artık YouTube'da, televizyonda insanların duyabildiği şey. Ama burada bahsetmem gereken şey şu: İnternet, medya tek başına bir tehdit, bir risk, bir problem olarak algılanmamalı. Bu eksik, tek yönlü bir yaklaşımı yansıtıyor. Burada önemli olan şey, bunu da söyleyerek bu kısmı kapatmak isterim: bizim internete, dijital kültüre yaklaşımımız, bizim onu nasıl kullandığımız esas
1: Evet, onu bir
0: önemli olan.
1: avantaja çevirmek de mümkün.
0: Evet.
1: Evet, yani bunları avantaja çevirip, madem hani artık doğal aktarım süreci yok, usta çırak ilişkisi yok oldu, aile içi iletişim ne yazık ki evlerimizin aslında fiziksel mekanı ile birlikte ortadan kalktı büyük ölçüde. Çünkü aileler artık bir odada vakit geçirmiyorlar, herkes kendi odasına vakit geçiriyor. Dolayısıyla o ilişki koptu. Ama kültür gündelik hayatımızdan kopmak zorunda değil. Bunun yaşatılabileceği yeni mecra alanları var artık, dediğin gibi dijital dünya.

0: dünya, işte sosyal medya ortamları hiç olmazsa buraya entegre edilerek sanat yapıcıların, müzik yapıcıların bu sözlü kültür birikimimizden daha fazla faydalanarak bunları bir biçimde yine hayatımızda tutmaya çalışmasını bekliyoruz aslında. Beklediğimiz şey bu. Çünkü sözlü kültür ürünleri yok olmaz. Onların öyle bir yapısı yok. Çok dirençliler. Sadece onların doğal aktarım ortamları zayıfladı ve giderek yok oluyor ne yazık ki. O yüzden dediğin gibi ona çift yönlü yaklaşmak lazım. Hep böyle kötü yönlerini konuşuyoruz. Dijital dünya, elektronik ortam, işte çocukları olumsuz etkiliyor, gençler çok tesir altında diyoruz ama eğer böyle kullanırsak da çok işe yarayabilir bence de.
1: Evet,
0: Çok
1: evet hocam.
0: haklısın. Şimdi aslında demin sorunun içerisine sordum ama onu tekrar sorayım. Çünkü sözlü kültürü korumaktan bahsederken tabii ki tek başına o değil ama aklımıza ilk gelen kurumlardan biri UNESCO. Çoğu zaman tabii UNESCO'nun neyi nasıl koruduğunu da aslında tam olarak bilmiyoruz. Dinleyicilerimiz de belki yeni duyuyor olabilirler ya da biliyorlarsa da bu kurumun ne işe yaradığını bilmiyor olabilirler. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras yaklaşımı var. Böyle bir sözleşmesi var ve Türkiye'de taraf bu sözleşmeye. Ve burada en dikkat çekici kelime aslında koruma. Öyle değil mi? Yanılmıyorum herhalde. Bu tam olarak neyi ifade ediyor Erman'cığım? Yani somut olmayan kültürel miras anlayışı yalnızca liste hazırlamaktan ibaret değil. Burada korumak ve yaşatmak, sürdürülebilir hale getirmek çok önemli diye düşünüyorum. Sen neler söylersin bu konuyla ilgili?
1: Önce somut olmayan kültürel miras kavramının kendisinden kısaca bahsettikten sonra
0: Evet.
1: onu koruma yaklaşımından söz etmek
0: Çok iyi
1: isterim. Bu
0: olur. Tekrar bir hatırlayalım.
1: Şimdi somut olmayan kültürel miras kavramı aslında 2000 yılların başında hayatımıza giren bir kavram. Burada somut kültür varlıklarının korunmasından farklı olarak somut olmayan kültürel miras dediğimiz şey ister bir anıt, ister bir kervansaray, ister bir saray olsun veya bir masal, hikaye, fıkra olsun fark etmez. Bu ürünlerin üretilmesini sağlayan bilgi ve becerilerin yanında bunların üretilmesini sağlayan ortamların ve imkanların korunması anlamına geliyor. Aslında somut olmayan kültürel miras dediğimiz şey biraz bu. Sözlü kültür açısından yaklaştığımızda da burada aslında o destan, efsane, türkü metninin kendisinden ziyade onları söyleyen, aktaran, dönüştüren, adapte eden icracılar,
0: Evet.
1: aşıklar, meddahlar. Somut olmayan kültürel miras kavramı bu insana odaklanmak ihtiyacını gündeme getirdi. Bu anlamda önemli. Şimdi burada mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008 yılından beri Yaşayan İnsan İzinleri programını düzenliyor. Dolayısıyla bu tür programlar kültürü üreten, aktaran insanlara dikkat çekmek açısından önemli. Koruma kavramına gelirsek önce şeyden başlayabiliriz. Yani koruma kavramından ne anlamak gerekiyor?
0: Evet.
1: Şimdi somut olmayan kültürel miras çerçevesinde koruma dediğimiz şey sözlü kültür özelinde düşünürsek bir türküyü, bir şiiri yazılı, sözlü ya da görsel olarak kayıt altına almaktan ibaret bir şey değil buradaki koruma yaklaşımı. Yani burada amacımız sözlü kültürün fotoğrafını çeker gibi onu işte kaydetmek ve bir arşive koyup onu sabitlemek, dondurmak, öylece muhafaza etmek değil. Dolayısıyla koruma derken bunu kastetmiyoruz. Somut olmayan kültürel miras çerçevesinde koruma nedir? Buna baktığımızda burada aslında mirasın güncel şartlar ve ihtiyaçlar dahilinde yaşayabilirliğini güvence altına almak. Bu şekilde bakıyorsak evet koruma ve aktarım eş anlamlı iki kelime olarak karşımıza çıkıyor. Haliyle biri diğerinden daha önemli diyemiyoruz. Dolayısıyla burada hani korumak aslında siz somut olmayan kültürel miras özelinde, sözlü kültür özelinde kuşaktan kuşağa aktarmadığınız bir şeyi korumuş olmuyorsunuz. İkisi bu anlamda birbiriyle eş anlamlı. Dolayısıyla burada somut kültür varlıklarının korunmasından farklı olarak bir toplumsal rıza üretmek zorundasınız. Bunun için de işte medya kanallarına, okullara, bakanlıklara, sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacınız var. Mirası korumak için ona güncel dünyada bir alan açmanız ve onun toplumsal olarak işlevli olduğunu göstermeniz gerekiyor. Bu açıdan önemli.
0: Şimdi sen tabii senin tez konun aynı zamanda doktora tez konun bu mirasın eğitim programlarında yaşatılması ya da aktarılması ile ilgili bir tez yaptın sen. Mesela eğitimin bu konudaki yaklaşımı ne? Şu anda ne durumdayız Erman? Ben hani gerçekten bu sözlü kültür mirasımız eğitim politikalarımız içerisinde gerektiği kadar, hak ettiği kadar yer alıyor mu? Bu konudaki fikrini de almak isterim.
1: Tabii. Şimdi aslında şöyle, eğitime baktığımızda burada Türkiye'nin 2006 yılından beri sözleşmeye taraf olduğu 2006 yılından beri çok ciddi bir deneyimi var. Somut olmayan kültürel mirasın aktarımında eğitim kurumları çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü herkes hayatının bir bölümünü eğitim kurumundan dahil olarak geçiriyor ve biraz önce bahsettiğim şeye dönmek istiyorum. Biz kültürün üretildiği, aktarıldığı mekanları kaybettik dedik. Artık çocuklar bu kültürü sokakta, evde ya da hayatın diğer alanlarında deneyimleyemiyor. Dolayısıyla eğitim kurumlarına muhtaçsınız. Dolayısıyla burayı, özellikle okulları, işlevsel hale getirmemiz gerekiyor. Burada UNESCO'nun gündeme getirdiği bir şey var. Mirasla öğrenme ya da mirasla öğretme yaklaşım. Belki bundan söz edebiliriz. Burada aslında mirasla öğrenme dediğimiz şey, insanlığın geçmişten beri yaptığı bir şeyin adlandırılmasından ibaret. Mirasın farklı bir alanda farklı bir şey öğretmek için pedagojik bir araç olarak kullanılmasından burada söz ediyoruz. Mesela bir örnek sözlü anlatımlarla hasat türküleri. Hasat türküleri sadece sözlü anlatımın bir türü değil. Burada aynı zamanda hasat türkülerini kullanarak biyolojik çeşitliliği, yani işte bitkilerin çeşitliliğini, coğrafyayı, iklimi, iklimin değişimini, insanın doğayla, toprakla kurduğu ilişkiyi, çevre bilincini, çevreye saygı öğretmeniz mümkün. Veya ağıtlar. Ağıtlar üzerinden toplumsal travmaları, sel felaketlerini, depremleri anlatmanız, eğitime bunları entegre etmeniz mümkün. Dolayısıyla bunlar sadece edebiyatın konusu olamaz. Olmamalı. Dolayısıyla bu şekilde baktığınızda meseleye, sözlü kültürün bu ürünleri aynı zamanda bizim güncel ihtiyaçlarımıza ve problemlerimize cevap verebilecek deneyimleri de içeriyor.
0: Çok
1: Türkiye'nin
0: haklısın.
1: de bu anlamda ciddi bir deneyimi var.
0: Evet, çok haklısın. Yani bizim sözlü kültür ürünlerimiz, dediğin gibi, bir türkü sadece türkü değil, işte bir destan sadece destan değil, işte en kısa tahkiyeli türler, atasözlerimiz, bilmecelerimiz, sadece boş vakit geçirmek amaçlı kullanmıyoruz onları ya da hayatımızda onlara öyle yer vermiyoruz. Bizlere her çağda aslında rehber olmaya devam ediyor. Dolayısıyla eğitim alanında özellikle bunların kullanılıyor olması, kullanılması son derece önemli. Demek ki yani koruma dendiğinde biz sadece böyle dondurmayı, bir yere hapsetmeyi değil, yaşatmayı, kuşaktan kuşağa aktarmayı ve sürdürülebilir hale getirmeyi aslında anlamalıyız. Ve şimdi hani eğitime döndük ama sözüme kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Şimdi koruma dendiğinde biz arşivleri, müzeleri falan hatırlıyoruz. Yani geleneksel hafıza bize hemen onları hatırlatıyor ama sözlü kültürün doğası canlı. Yani biz ne kadar artık sözlü kültür eskisi gibi yaşamıyor desek de sözden kopmamız mümkün değil. Yani bu insanoğlu var olduğundan beri var, hep de var olacak. Şimdi bir kültürel unsurun, sözlü kültür unsurunun korunabilmesi için hangi şartların devam etmesi gerekiyor ve koruma ile aktarım arasında nasıl bir ilişki var? Bunu da birazcık konuşalım istersen. Söze oradan devam edelim.
1: Koruma ve aktarım arasındaki ilişki aslında şu: bu hem sözlü anlatımlar hem de somut olmayan kültürel mirasın diğer alanları için de geçerli.
0: Evet.
1: Siz sözlü kültür ürünlerinin eğitimde ve hayatın diğer alanlarında, diğer mecralarda işlevsel kılınması için çalışmak zorundasınız. Mesela 2006 yılında Türkiye halk kültürü diye ortaokullarda seçmeli bir dersi
0: Evet,
1: müfredata kattı ve
0: evet.
1: burada sözlü kültürün pek çok unsuru aslında işlendi. Türkiye'deki sosyal bilimler liselerinde yine sözlü kültürün pek çok unsuru buralarda işleniyor. Ama bunların sadece sınıfta, kitapta kalmaması, mesela bir aşığın sınıfa davet edilmesi ve icrasını sınıfın önünde yapması ve öğrencilerle orada bir diyaloğa girerek soru cevap şeklinde ilerlemesi, mesela bu anlamda somut olmayan kültürel mirasın eğitim entegrasyon açısından çok çok önemli.
0: Çok haklısın. Ermancığım, biraz önce hasat türkülerinden bahsettin. Çok da böyle hemen bize bir türkü de çağrıştırdı söylediğin şey. Çünkü bizim türkülerimizde kültür hayatımızın bütün manzaralarını görüyoruz. Harman serme, hasat mevsimi, türküler bunları da konu ediyor hiç şüphesiz. Hemen şimdi böyle bir türküye kulak verelim istersen. Bir Afyon Emirdağ türküsü dinleyeceğiz. Mustafa Özcan seslendirecek. Harmana sererler sarı samanı.

0: Evet, kulağımızın pası silindi. Tekrar stüdyodayız Ermancığım. Şimdi tabii bu aktarım zincirinden söz ediyoruz. Aktarımdan söz ediyoruz. Bu aktarım zincirinin en önemli halkası gençler. Çünkü geleceğe de onlar aktaracaklar birikimi. Sıkça dile getirilen ifadeler var. İşte gençler gelenekten uzaklaştı falan ama burada belki de mesele gençlerin ilgisizliği değil, bizim anlatma biçimimiz de olabilir. Çünkü her çağ kendi kültürel ortamını da oluşturuyor. Yani şimdi oturup işte çocukları bir masal anasının etrafında ne yazık ki toplayamıyorsunuz. Çünkü başka çeldiriciler, başka tanıdığı kültürel ortamlar oldu kendi çağının icapları gereği. O yüzden hani bu dijital çağın gençleri diyelim biz buna, dijital yerliler. Öyle
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet.
0: Dijital yerlilere. Sözlü kültürü yeniden sevmek için nasıl bir dil kurmak lazım? Yani teknolojiyi burada nasıl işe koşmalıyız sence?
1: Aslında eskiden sözlü kültürün öğrenilmesinde, aktarılmasında esas olan şey dinlemekti. Ama bugün dinlemenin yanında, hatta dinlemenin çok daha ötesinde izleyerek, paylaşarak öğrenen bir gençlik var. Dolayısıyla gençlere sözlü kültürü ulaştırmada etkili olabilecek bir yol, gençleri anlatan, yorumlayan, söyleyen, işte sentezleyen, belgeleyen üreticilere dönüştürmek çok çok önemli. Dijital mecralarda. Mesela burada neler yapılabilir? Kısa videolarla merak uyandırmak iyi bir yol olabilir. Biliyorsunuz özellikle platformlarda
0: Evet.
1: 30, 60, 90 saniyelik küçük şey shorts dediğimiz videolar var. Mesela burada bir türküde 3 kelime ya da işte bir deyiş, bir hikaye gibi seriler hazırlanabilir. Ya da mesela TRT çocuğun video, oyun, uygulama ya da sosyal medya kanallarını birlikte kullanması çok faydalı olabilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Burada odak sözlü kültür ürünleri eskiden şunu söylüyordu, işte eski günler şöyleydi değil de daha ziyade bu hikaye, bu bilmece, bu türkü bana bugünle ilgili ne söylüyor? Ben bunu bildiğimde bugünle ilgili hangi ihtiyacı giderebilirim? Hangi soruna çözüm üretebilirim? Bu dikkatli yaklaşmak. Bunun dışında mesela işte podcastler, canlı oturumlar mesela bu işte kısa videolarla oluşturulabilecek merakı biraz daha derinleştirmek için de podcastler, canlı oturumlar kullanılabilir. Mesela sözlü kültürün nitelikli temsilcilerinin ağırlandığı ya da işte mesela Aşık Veysel gibi çok önemli figürlerin hayatlarının gençlerin dikkatini çekecek şekilde kısaltılarak ve onların Aşık Veysel'den ilham almasını sağlayacak bir dille kurgulanarak verilmesi dijital ortamlar açısından çok çok önemli olabilir. Bir önceki programda konuk olan meslektaşım Doçent Doktor Tuna Yıldız'ın birkaç yıl önce bir bildirisi vardı. Ustasız ustalar diye. Artık
0: Evet.
1: insanlar aşıklık geleneğini bile platformlarda video izleyerek öğrenebiliyorlar. Bu anlamda ustasız ustalar. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA'sı var. Hani şimdi
0: Evet.
1: dijitalden bahsediyorsak Milli Eğitim Bakanlığı

0: çok uzun zamandır bu EBA platformunu kullanıyor. Sözlü kültürle ilgili içeriklerin oraya entegre edilmesi pekala mümkün olabilir. Türkiye satına bu
1: Çok doğru.
0: dikkati dağıtmak için. Dolayısıyla burada şunu söyleyerek bu kısmı kapatabilirim. Gençleri dijital ortamlarda, sosyal medyada pasif tüketiciler olarak konumlandırmaktan ziyade,
1: Evet.
0: dediğim gibi onları o içeriği üreten, yorumlayan, değiştiren, adapte eden aktörler olarak görmemiz sağlayacak platformlar oluşturmak gerekiyor.
1: Çok doğru. TRT mesela bu konudaki misyonunu çok iyi yerine getiriyor diye düşünüyorum. Hiç şüphesiz TRT Çocuk gibi, TRT Genç gibi kanallar vasıtasıyla bu sözlü kültür birikimimizi, daha doğrusu kültürel mirasımızın tamamını aslında genç kuşaklara ulaştırmayı başarıyorlar. Tabii ki dijital platformları o zaman bu bağlamda şunu söyleyelim, dediğin gibi kapatalım bu bahsi. Bir tehdit olarak görmemek lazım. Yani burada bir fırsat gibi düşünelim. Çünkü artık bundan kaçmamız mümkün değil. Artık çağın icapları bunlar. Önemli olan bu yeni mecralarda geleneğin özünü saklayarak, onun biçimini çok fazla da değiştirmeden gençlere nasıl aktaracağımızın yollarını bulmak. Tabii burada da bu işin uzmanlarına iş düşüyor. Şimdi tabii biz mirasımızdan söz ederken Ermancığım, kültür otağı programı olarak sadece Türkiye'den değil, Balkanlardan Sibirya'ya kadar uzanan büyük Türk dünyasından da aslında bahsediyoruz. O yüzden hani bu Türk dünyası açısından baktığımızda bir kültürel güç de oluşturuyor bu sözlü mirasımız hiç şüphesiz. Bu ortak çalışmaların özellikle UNESCO gibi uluslararası platformların nezdinde nasıl bir katkısı olabilir? Buradan da birazcık söz edelim istersen.
0: Tabii hocam, bu soruyu birkaç açıdan cevaplandırmak mümkün. Türkiye 2018 yılında Azerbaycan ve Kazakistan'la beraber Dede Korkut mirasını ve bu çerçevedeki anlatıcılık geleneğini ve müzik geleneğini UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsil Listesi'ne kaydettirdi. Bu liste şu an 900'e yakın mirası kapsıyor ve bu 900'e yakın mirasın 200 tanesi direkt ezgiyle, müzikle, sözlü kültürle direkt alakalı. Dolayısıyla Türk dünyasında sadece Dede Korkut özelinde bile işte ozanlar, jıravlar, aşıklar, bunların dilinde asırlardır devam eden bir kültürel aktarım var. Ve UNESCO'da oluşmaya başlayan bu yeni diyalog kanalları bu tarihsel temelin inşa edilmesi için sadece Dede Korkut özelinde bile bize çok ciddi bir imkan sağlıyor. Ama tabii ki Dede Korkut da sınırlı değil sözlü kültür UNESCO'da. Mesela buraya Nevruz'u koyabiliriz. Nevruz şu an 15-16 ülkenin çok uluslu dosyası olarak UNESCO'da kayıtlı bir diğer unsur, ya da Nasrettin Hoca fıkra anlatma geleneği yine Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk dünyasıyla çok güçlü şekilde oluşturduğu bir miras. Burada özellikle gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına hitap eden ve uygulamaya dayalı projelerin hayata geçirilmesi önemli. Türksoy mesela, burada Türksoy'un varlığı da çok önemli.
1: Tabii.
0: Hatırlıyorum, 2018 yılında Türksoy kuruluşun 25. yılını Paris'te UNESCO'nun genel merkezinde Türksoy'un genç müzisyenler orkestrası üzerinden bir konserle kutlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti de dahil tüm Türk Cumhuriyetlerinden gelen gençlerin oluşturduğu ve bugün hala aktif olan bir orkestra. Mesela sözlü kültür bu tarz platformlarda da
1: Doğru. Ne
0: Türk
1: kadar
0: kültürünü temsil açısından
1: isabetli
0: çok
1: bir
0: önemli.
1: gösterim şekli, doğru
0: Evet.
1: dediğin gibi. Çünkü bu geniş Türk dünyasının ciddi birikimini orada Türk gençlerinden oluşan, Türk dünyasının gençlerinden oluşan bir orkestra ile sese dönüştürmek belki de işte bugünü anlatmanın en doğru yollarından biri. Evet, Türksoy'u da bu anlamda tebrik etmek lazım. Onların da çok değerli çalışmaları var. Zaten UNESCO'nun Türk dünyası versiyonu gibi aslında iş
0: Evet.
1: görüyor Türksoy. O anlamda çok kıymetli çalışmalara imza atıyorlar. Evet, Türk dünyası birikimi de gerçekten hem UNESCO'nun hem Türksoy'un nezdinde yerini buluyor. Çok uluslu dosyalarımız, evet, sadece Nevruz ve Dede Korkut'la da sınırlı değil. Pek çok kültür mirasımızı o çok uluslu dosya olarak UNESCO'ya kaydettirmiş durumdayız. Tabii dediğin çok doğru. Yani Nevruz'u sadece bir geleneksel bayram olarak ele almıyoruz. Hani biz bugün söz konuşuyoruz ama Nevruz'un aktarılması da nihayetinde sözlü olan bir hadise. Ve Nevruz'un içerisinde de sözlü bir sürü birikim var. Yani orada söylenen şiirler, maniler, türküler Nevruz'un içerisinde anlamlı. Dolayısıyla onu da bir sözlü kültür mirası olarak ele alıyoruz. Tıpkı diğer miras unsurlarımız gibi. Şimdi artık programımızın sonuna yaklaştık Ermancığım. Dediğim gibi senin hani uzmanlık alanın ve UNESCO'daki görevin nedeniyle de zaten bu konulara daha yakından da bakıyorsun sen. Son olarak şunu konuşalım istersen. Türk dünyasının bu sözlü kültür geleneğine baktığımızda bugünden taşıyabildiğimiz, geleceğe taşıyabileceğimiz belki en güçlü miras, kültür mirasımız sence ne olacak? Yani genç araştırmacılarımıza, belki üniversitede çalışan genç akademisyenlere, dinleyicilere nasıl bir mesaj verebiliriz bu bağlamda? Ne
0: Tabii
1: söyleyebiliriz?
0: yani sözlü Türk dünyasında sözlü kültürün geleceğiyle ilgili yani şunu söyleyebilir. Şimdi genelde konuya hakim olmayanlar sözlü kültürün işte yok oluşu ya da işlevsizliği üzerine konuşmayı severler ama bu senaryo sık sık gündeme getirilse de beni çok umutlandıran bir şey sözlü kültür tüm tarih boyunca sürekli form değiştirmiştir ve bu form değiştirme meziyeti sayesinde hayatta kalmıştır ve bir direnme gücü taşımıştır. Şimdi burada birkaç noktaya değinmek mümkün. Bunlardan bazılarını zaten söylemiştim. Mesela işte UNESCO'nun mirasla öğretme yaklaşımı. Ben günümüzden 40 yıl sonra, 50 yıl sonra sözlü kültürün Türk dünyasında disiplinler arası bir öğrenme aracı olarak işte iklim değişikliği gibi ya da diğer problemler gibi
1: Evet.
0: bunlara
1: Çağımızın problemleri
0: evet.
1: olan pek çok şeye belki de değil dediğin
0: Evet,
1: gibi.
0: bunlara hitap etmede sözlü kültürün bir ilham kaynağı olarak bugünden çok daha güçlü şekilde Türk dünyasında yer alacağını, yer alabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında bir dijital ortamlardan söz etmiştik.
1: Evet.
0: Belki 40 yıl sonra, 50 yıl sonra işte Dede Korkut'un, Manas Destanı'nın anlatım geleneğinin dijital ortamlarda yeni anlatıcı profilleriyle ben çeşitleneceğini ve gençlerin elinde bu köklü geleneklerin çok daha farklı bir hüviyet kazanacağını, tabii ki ana iskeletini koruyarak bu dijital ortamlarda yeni bir hüviyetle devam edeceğini düşünüyorum. Bir de son olarak şeyi söyleyebiliriz. Bu hani şimdi ekolojik krizler, iklim değişikliği gibi problemler. Şimdi önümüzdeki 50 yıl, yarım asır dünyanın iklim krizini ve bu anlamdaki sürdürülebilirliği en sert tartışacağı bir dönem ki bu yıl Kasım ayında Türkiye Birleşmiş Milletler iklim zirvesine ev sahipliği yapıyor Antalya'da Kasım ayında. Ve Türk dünyasının bu sözlü kültürü işte türkülerde, alkışlarda, masallarda, hikayelerde anlatılan bu içerik işte doğanın döngüsüne saygıyı, işte suyun, toprağın, ağacın kutsallığını merkeze alan pek çok içerik taşıyor. Dolayısıyla bugünden 40 yıl sonra, 50 yıl sonra insanlığın ekolojik krizden çıkış ararken bu kadim, yerel ve geleneksel bilgiyi kullanacağını, kullanabileceğini düşünüyorum ve Türk dünyasının burada bu sözlü kültür birikimiyle bir kılavuzu geçeceğini düşünüyorum.
1: Çok doğru, çok haklısın. Söze kulak vermeye devam edeceğiz. Yani
0: Evet.
1: özellikle önümüzdeki yıllar buna daha çok ihtiyacımızın olduğu yıllar olacak. Çok teşekkür ederiz Ermancığım.
0: Rica ederim hocam.
1: Çok güzel bilgiler aktardın bize. Böylelikle söz otağı periyodunun da son programını yapmış olduk seninle birlikte. Sözlü kültürün geleceğini konuştuk. Somut olmayan kültürel miras çalışmalarının ve Türk dünyasında kültürel aktarımın kültürel imkanlarını konuşmuş olduk sayende. Çok teşekkür ederiz sana.
0: Rica ederim.
1: Sağ ol. İyi ki geldin. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Kültür Otağı'nın başka bir durağında yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazeteler ise oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor.

0: Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün bir adamın şahsi kaderini aşarak koca bir halkın vicdanı haline gelişini anlatan 1992 yapımı Malcolm X adlı filmden söz edeceğiz. Spike Lee imzalı bu dev yapımın başrolünde ünlü aktör Denzel Washington var. Hikaye Boston ve New York'un karanlık sokaklarında suçlara bulaşan genç Malcolm'un arayışlarıyla başlıyor. Hapishane yılları ise onun için tam bir dönüm noktası. Malcolm hapishanede İslamiyet'le tanışıyor ve Nation of Islam hareketinin Amerika'daki en güçlü sesi haline geliyor. Filmin devamında Malcolm X'in hac yolculuğu, yaşadığı büyük zihinsel devrim ve ırkçılığa karşı mücadelesinin evrensel bir çabaya dönüşmesi son derece etkili bir biçimde beyaz perdeye yansıyor. Filmin finalinde ise bu onurlu hayatın trajik bir suikastle bitişine tanıklık ediyoruz. Malcolm X filmi aynı zamanda bir hakikat arayışının, dönüşümün ve yanlışlarından sıyrılma cesaretini gösterebilen insanların da hikayesi. Zaten Denzel Washington filmde Malcolm X'in o keskin hitabetini, zekasını ve karizmasını o kadar doğal yansıtıyor ki izleyici olarak kendinizi 1960'ların o gergin Amerika atmosferinde buluveriyorsunuz. Yönetmen Spike Lee ise karakteri kusursuz bir kahraman gibi göstermektense tüm öfkeleri, çelişkileri ve erdemleriyle yansıtmayı tercih ediyor. Özetle Malcolm X adaleti ve onuru her şeyin üzerinde tutan bir liderin bizlere bıraktığı kalıcı bir miras. Bu film kim olduğumuz değil, kim olmayı seçtiğimizin ve fikirlerimiz, inançlarımız uğruna neleri feda edebileceğimizin de hikayesi.

0: Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Bilge Karasu'nun radyo oyunu olarak kaleme aldığı, daha sonra Işıl Kasaboğlu tarafından sahneye de uyarlanan Sevilmek oyunundan söz edeceğiz. İki erkek bir kadın sesi için radyofonik olarak yazılan oyun 1970 yılında Ankara Radyosu'nda Ergün Orbey tarafından mikrofona koyulur. Gülsen Tunç Çekiç, Ergün Uçucu ve Alpay İzbırak karakterlere sesleriyle can verir. Bu kayıt bugün de TRT Dinle platformu üzerinden dinlenebilir. Eser, sevgi kavramının doğasını, sevilmenin bir hak mı yoksa bir sorumluluk mu olduğunu ve bireyin bu süreçteki varoluşsal sancılarını sorgular. Bilge Karasu, metinde seslerin ve sessizliğin gücünü kullanarak karakterlerin iç dünyalarındaki labirentleri dinleyiciyle birlikte keşfe çıkar. Oyunda sevgi sadece bir duygu değil, iktidar, mülkiyet ve özgürlük kavramlarıyla iç içe geçmiş, karmaşık bir durum olarak sunulur. Sevilmek eyleminin getirdiği kısıtlamalar ve bireyin bu sevilme ilgisi karşısındaki savunmasızlığı oyundaki dramatik yapının da temelini oluşturur. 2000 yılında Tilbe Saran, Cüneyt Türel, Köksal Engür kadrosuyla bu kez sahneye taşınan oyunda Işıl Kasaboğlu'nun minimalist rejisi göze çarpar. Yönetmen, sahnelemede görsel ögelerden ziyade kelimelerin yarattığı imgeleme, hayal ve oyuncu performansına odaklanmıştır. Bu yaklaşım, Bilge Karasu'nun soyut ve yoğun anlatımının sahnede de fiziksel ve görsel bir karşılık bulmasını sağlar. Işıl Kasaboğlu'nun sahne yorumu, Bilge Karasu'nun edebi dünyasının sahne üzerindeki şiirsel bir yansıması niteliğindedir adeta. Bu iş

0: Birliği, Türk tiyatrosunda edebiyat ve sahne sanatlarının da başarılı bir ortaklığı kabul edilir bugün bile. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Albay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Bir dakika. Dünyanın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Meke Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesindedir. Milyonlarca yıl önce volkanik patlamayla oluşan krater, yeraltı ve yüzey sularıyla dolarak göle dönüşmüştür. Tekrarlanan volkanik patlamayla gölün ortasında oluşan volkan konisi de sularla dolarak ikinci bir göl oluşturmuştur. Devam eden volkanik patlamalarla ada şeklindeki ana tepeye bitişik veya ayrı 7 küçük tepe daha ortaya çıkmıştır. En kuvvetli yağmurları bile hemen emebilen volkanik yapısı sayesinde ada koni biçimini bozulmadan muhafaza eder. Göçmen kuşların ülkemizde mola verdiği doğa harikası Meke Gölü, iklim koşullarının olumsuz etkisi, yeraltı sularının çekilmesi ve yeterli yağışın olmayışından dolayı beslenememekte, azalan su seviyesiyle günden güne kurumaktadır.
3: Bir dakika.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Başkent'te 36. NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. İran ve ABD müzakerelerin 11 Temmuz'da olacağını duyurdu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Erdoğan ve Şerif baş başa görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İkili daha sonra ortak basın toplantısında konuştu.
2: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Pakistan İşbirliği Forumu'nda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasında güçlü bağ değindi.

0: uluslararası bağların çok ötesindedir. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak gibi somut bir hedefe sahiptir. Önümüzdeki en umut verici girişimlerden biri Karaçi Sanayi Parkı içinde Türk yatırımcılara özel bir bölge tahsis edilmesine ilişkin öneridir. Bu girişimi somut ve başarılı bir projeye dönüştürmek için Pakistanlı muhataplarımızla yakın işbirliğini sürdürmeye hazırız.
1: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Türkiye Pakistan'ın dünyadaki en güçlü müttefiklerinden biri dedi. Orta Doğu'daki barış sürecinin sağlanmasında Türkiye'nin desteğine işaret etti. Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Pakistan'la potansiyel işbirliği alanlarına vurgu yaptı.
2: Karşılıklı ticaret hacmimiz 1.2-1.3 milyar dolar boyutunda olmakla beraber ekonomik ilişkilerimizde yatırımlar, hizmetler ticareti, enerji alanındaki işbirliği, KOBİ'ler arasındaki işbirliği gibi birçok alanları da kapsamaktadır. Pakistan'daki Türk yatırımları 2 milyar doları aşmış durumda ve karşılıklı olarak yatırımların büyümesi iki ülke arasındaki ticareti de genişletmek. Müteahhitlik konusunda da Pakistan'ın altyapı, üst yapı çalışmalarında özelleştirmeler, enerji alanındaki özelleştirmeler alanında Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar bulunmaktadır. Bilgi teknolojisi, savunma sanayi, dijital ekonomi gibi ve mühendislik işbirliği alanlarında da inşallah işbirliğimizi geliştireceğiz.
1: Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuşan Pakistan Petrol İşlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervez Malik, Türkiye'nin sismik gemilerini karşılamaya hazırlandıklarını belirtti. Gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Pakistan'da gerekli vize süreçlerini tamamlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol ve doğalgaz arayacak. Sismik gemilerin bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz aramaya başlaması planlanıyor. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle zirveye katılacağını açıkladı. Trump 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. NATO Liderler Zirvesi kapsamında ilk kez Savunma Sanayi Forumu resmi programa alındı. Forumda ittifakın savunma sanayi alanındaki geleceğine yön verecek işbirliklerinin ele alınması bekleniyor. Türk Milli Güvenliği'nin yeni merkezi Ayyıldız Müşterek Karargahı da ilk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak. NATO Savunma Bakanları ve üst düzey yetkililer karargahın Yıldız bölümündeki resepsiyonda buluşacak. TUSAŞ'taki savunma sanayi resepsiyonunda Türkiye'nin yerli ve milli hava platformları sergilenecek. Konuklar gösteri uçuşlarını izleme fırsatı bulacak. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcileri yaklaşık 100 bakan ve üst düzey diplomat katılacak. Liderleri NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılaşma töreninin ardından aile fotoğrafı çekilecek. Ana oturumda NATO'nun geleceğine ilişkin kararlar ele alınacak. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleşecek. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler arttırıldı. Esenboğa Havalimanı'nda zirve süresince 7 Temmuz Salı 10-18, 8 Temmuz Çarşamba 14-21 saatleri arasında geçici tedbir uygulanacak. Türk Yıldızları Akrutim ekibi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın gösteri için uçacak. Gösteri öncesi bugün Ankara semalarında son prova uçuşu düzenlenecek. Hem prova hem de gösteri uçuşları 15-15-15-30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleşecek. Ankara Valiliği oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle herhangi bir tedirginlik yaşanmaması için Ankaralıları uyardı. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Kremlin'in basın açıklamasına göre telefon görüşmesi Washington'un önerisiyle

gerçekleşti. 1,5 saat süren görüşmenin gündeminde birçok kritik konu başlığı var. Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılımı görüşmede ele alındı. Trump zirvedeki önemli dosyalardan biri olan Ukrayna Savaşı için barışçıl çözümü kolaylaştırmaya hazırım dedi. Özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de Moskova'yı ziyaret etmeye hazır olduklarını söyledi. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. Sahadaki hareketlilik sürüyor. Rusya Ukrayna'nın Zaporijya ve Kramatorsk kentlerine saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda bina ve araç hasar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İran ve ABD masaya oturuyor. Washington-Tahran hattında müzakereler sürüyor. Görüşmelerin adresinin Pakistan olması bekleniyor. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran ve ABD heyetleri 11 Temmuz'da İslamabad'da yeniden müzakere masasına oturacak. Görüşmelerin ana gündem maddesi İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması olacak. Dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve nükleer programda masadaki diğer başlıklar. Tarafların temsilcileri daha önce de Pakistan'da bir araya gelmiş ve zaptı imzalamıştı. Heyetler İsviçre ve Katar'da da görüşmelerde bulundu. İki ülke arasında varılan mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan şiddetli çatışmalar ve İsrail'in Lübnan'a saldırıları diplomasi sürecini gölgelemişti. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Hamane ve aile fertleri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. İmam Hümeyni Musalla Camii'nin özel alanındaki cenaze namazını Ayetullah Cafer Sopani kıldırdı. Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer ve din adamları katıldı. Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. Türkiye demir yolu yatırımlarını 2053 hedefleri doğrultusunda sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028'de hızlı trenle bağlı il sayısının 27'ye çıkacağını söyledi. 2053'te ise ülkenin dört bir yanının hızlı tren ağıyla birbirine bağlanarak 48 saatte Türkiye turunun mümkün olacağını kaydetti. İstanbul Maltepe'de 2 katlı bir restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin restoranın arka kısmındaki ormanlık alanına sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki zirai alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Çalışmalara bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. 38 araçla 126 personelle müdahale edilen yangın söndürüldü. İstanbul'da sahte belgeleri kargo ile yurt dışına gönderdiği belirlenen bir şüpheli yakalandı. Kolilerin içerisine gizlenmiş 4 sahte pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerle yeni bir depreme Venezuela'da gün geçtikçe umutlar daha fazla tükeniyor. La Guaira'da moloz yığınına dönen toplu konutlarda ekipler bir mucizeye ulaşabilmek için çalışıyor. Yakınlarından haber alınamayanlarsa gözyaşları içinde o çalışmaları izliyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükseldi. 16 bini aşkın kişinin yaralandığı depremlerde 68 bin kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Başkent'te 36. NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. İran ve ABD müzakerelerini 11 Temmuz'da olacağını duyurdu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Balıkesir'in Kepsut

0: İlçesinde zirai alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 tur heyecanı yaşanıyor. Fas Kupa'nın ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0 yendi. Gecenin diğer maçında Fransa Paraguay'ı tek golle geçti. Fas ve Fransa çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası heyecanı iki maçla devam edecek. Saat 23'te Brezilya ile Norveç, saat 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, İngiltere ile karşılaşacak. 17 yaş altı basketbol milli takımımız Dünya Kupası'nda Sırbistan'a 76-71 yenildi. Milli takımımız saat 17.15'te Avustralya ile üçüncülük maçı oynayacak. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlık mücadelesi sürüyor. Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş, Serdar Yıldırım, Erkan Taş, Osman Kan ve Seçkin Duman çeyrek finale yükselmeyi başardı. Altın kemer mücadelesinde gözler artık çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarında. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin heyecanı gün boyunca TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Milli ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada geçmeyi başardı. 25 yaşındaki sporcu bu başarısıyla kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu. Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Kahramanmaraş, Hatay'ın iç kesimleri hariç Akdeniz, İç Anadolu, Bayburt hariç Karadeniz, Erzurum, Ardahan hariç Doğu Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Bilecik, Afyon, Karahisar, Uşak, Muğla, Aydın, Denizli çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı Ankara 28, İstanbul ve Bursa 29, İzmir ve Mardin 35, Edirne ve Antalya 30, Aydın ve Şanlıurfa 38, Adana 34, Konya 31, Sivas 26, Bolu ve Artvin 26, Trabzon ve Tokat 27, Van 25, Ardahan 22, Gaziantep 36, Batman 39 derece. Yol durumu. Cazile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Almus yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Gönülden notaya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma sanayi forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. ABD Başkanı Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dair detayları paylaştı. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini belirtti. Duran, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağını ifade etti. Zirve marşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştireceğini belirtti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılım ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. Türk Yıldızları Akrotim ekibi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın gösteri uçuşu yapacak. Gösteri öncesi bugün Ankara semalarında son prova uçuşunu gerçekleştirecekler. Hem prova hem de gösteri uçuşları saat 15.15 ve 15.30 saatleri arasında olacak. Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek. Ankara Valiliği oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle herhangi bir tedirginlik yaşanmaması için Ankaralıları uyardı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakuraşehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. İstanbul'da sahte belgeleri kargo ile yurt dışına gönderdiği belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin sahte pasaport ve kimlikleri kargo yoluyla yurt dışına gönderdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin yakınındaki ormanlık alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İran ve ABD masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan. Suudi Arabistan merkezi.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

görüşmeye şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güvenli ve konforlu ulaşım için yatırımların aralıksız olduğunu söylüyor. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Sivas-Tokat Karayolu üzerinde inşa edilen Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. 4735 metre uzunluğundaki tünel sayesinde güzergahın seyahat süresi 5 dakikaya düşecek. Yılda 371 milyon lira tasarruf sağlanacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü THKPC Dev Yol'un gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. 63 adrese düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçelerinde arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Her iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yenilenecek Paşabahçe Stadı'nı da kapsayan yaşam alanı projesinin bir yılda tamamlanacağını söyledi. Kurum, doğa sistemiyle 5 günde 7 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Bakan Kurum, İstanbul Beykoz'da tapu dağıtım töreninde konuştu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor.

0: sürüyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Ancak mevcut dini lider Müçtefa Hamaney törende yer almadı. Yarın Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek. İran ve ABD masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Haberleri dinlediniz.
1: Ne oluyor?

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Dağlar gezerim sahili sanki benimlesin. Bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait olan unutulmaz eseri Bekir Ünlüater sizler için seslendiriyor.

Programımız Zekai Tunca'dan dinleyeceğimiz Nihavend makamındaki şarkıyla devam ediyor. Bir düzen ver, gel bu aşka tahammülüm son bulmadan.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinleyeceğimiz bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait bir şarkıyla devam ediyor. O muydu yanımdan geçen?

Faruk Salgar, bestesi Mustafa Günay'a ait nihavend bir eserle sizlerle. Yollarda aradım izlerini, seni ve o güzel gözlerini.

Birlikte Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Mustafa Sağ Yaşar'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Aylar yıllar geçti, yok senden bir haber.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapı.

büyük ticaret yolları üzerine kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. Amerikan Başkanı Donald Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan Başkanı olacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar yarın sabahtan itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halinde araçlar kaldırılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dair detayları paylaştı. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini belirtti. Duran, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 8 Temmuz'da

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağını ifade etti. Zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmelerde gerçekleştirileceğini belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. Meclisteki komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yaz bitmeden gerekli adımların atılacağını dile getirdi. Kurtulmuş, açıklamalarını Şırnak'ta düzenlenen Hazreti Nuh'u anma merasiminde yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güvenli ve konforlu ulaşım için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bakan Uraloğlu, Sivas-Tokat Karayolu üzerinde inşa edilen Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. 4735 metre uzunluğundaki tünel sayesinde güzergahın seyahat süresi 5 dakikaya düşecek. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak. Sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçelerinde arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Her iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Ancak mevcut dini lider Müşteba Hamane törende yer almadı. Yarın Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de. 36. zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Başkent Ankara tarihi NATO liderler zirvesine hazır. Zirve kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Ekelsheim, Ankara'daki liderler zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifaktaki güçlerin konumuna dikkat çekti. NATO'da Türkiye'nin rolü daha da artacak dedi. ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Hamaney ve aile fertleri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Başkent Ankara, NATO'nun en önemli

buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede ittifakın geleceği ve küresel güvenlik gündemi ele alınacak. Türkiye, NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcilerini ağırlayacak. Zirve NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde gerçekleştirilecek. Zirveyi dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 basın mensubu takip edecek. Uluslararası Medya Merkezi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturuldu. Merkezde yaklaşık 1800 çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası, televizyon stüdyoları ve 40 kurgu odası yer alıyor. Böylece NATO tarihindeki en kapsamlı medya çalışma alanlarından biri hazırlandı. Zirvenin yayıncı kuruluşuysa Türkiye'nin haber ekranı TRT olacak. TRT 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 yayın noktasıyla zirveyi dünya kamuoyuna aktaracak. Zirve haftasında Ankara genelinde yaklaşık 5000 açık hava iletişim noktasında tanıtım çalışmaları yapılacak. Billboard ve dijital ekranlarda NATO zirvesinin yanı sıra Türkiye'nin COP31 başkanlığı, savunma sanayi ve Go Türkiye tanıtım kampanyasına ilişkin görseller yer alacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri de üst seviyede. Güvenlik çemberi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar yarın sabahtan itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Başkent 6000 kamerayla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nden kesintisiz izleniyor. Sanal devriye faaliyetleri de 7 gün 24 saat esasına göre 639 personelle yürütülüyor. Şehir genelinde 48.841 polis, 7.447 jandarma olmak üzere toplam 56.288 güvenlik görevlisi sahada. Sadece karada değil, havada da önlemler sıkı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zirve boyunca Esenboğa Havalimanı'nda sivil uçuşlara geçici sınırlamalar getirdi. Salı günü 10-18, çarşamba günü ise 14-21 saatler arasında hava trafiği tamamen kontrol altında olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da yapılacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne dair detayları paylaştı. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini belirtti. Burhanettin Duran, Avrupa Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır dedi. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerini resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Atlantik Konseyi'nin ise 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin barış yapıcı vizyonu çok büyük etkiler ortaya koyuyor dedi. Kurtulmuş, Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katıldı. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını ifade etti. Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları NATO Liderler Zirvesi için Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Akrotim ekibi gösteri öncesi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son prova uçuşunu yaptı. Türk Yıldızları NATO Zirvesi için gösteri uçuşunu yarın saat 15.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirecek. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkati çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO liderler zirvesine katılımı ele alındı. Trump, zirvedeki önemli dosyalardan biri olan Ukrayna Savaşı için barışçıl çözümü kolaylaştırmaya hazırım dedi. Özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Kushner'in Moskova'yı ziyaret etmeye hazır olduklarını da söyledi. Trump ve Putin

bu yıl dördüncü kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. Amerikan Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de telefon görüşmesi yaptı. Detayları sosyal medya hesabından duyuran Zelenski, savaşı sona erdirmek için Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir önemde ifadesini kullandı. NATO zirvesini işaret ederek, görüşmemize Ankara'daki zirvede yüzle devam etme konusunda anlaştık dedi. Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Ekelsheim, Ankara'daki liderler zirvesi öncesinde Türkiye'nin ittifaktaki güçlenen konumuna dikkat çekti. NATO'da Türkiye'nin rolü daha da artacak dedi. Hollanda Genelkurmay Başkanı, Amerika bazı kabiliyetlerini geri çekerken bu eksikliklerin karşılanmasında Türkiye'ye de ihtiyaç duyacağız. Bu nedenle Türkiye'nin NATO içindeki rolü daha da büyüyecek ifadesini kullandı. Onno Ekelsheim, Türkiye'nin yalnızca askeri gücüyle değil, savunma sanayindeki teknolojik kapasitesiyle de NATO için önemli bir ortak olduğuna işaret etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. Meclisteki komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yaz bitmeden gerekli adımların atılacağını dile getirdi. Kurtulmuş, açıklamalarını

0: gençliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Biz bir oldukça, birlikte oldukça, hep beraber kardeşlikle kalplerimiz yoruldukça Allah'ın izniyle bir daha inanıyorum ki bu memleketin hiçbir yerinde hiçbir evladı terörle karşılaşmayacak. Hiçbir insanımız terörün mağduru asla olmayacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin mevcut görüntüsünden üzüntü duyduğunu belirtti. Partinin iç sorunlarını aşması ve milli meselelerde çözüm üreten güçlü bir muhalefet konumuna gelmesi temennisini dile getirdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, meclis başkanlığı mahkeme değildir, CHP'nin vasisi de değildir. Bütün partilere eşit mesafedeyiz dedi. Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. İstanbul'da sahte belgeleri kargoyla yurt dışına gönderdiği belirlenen bir şüpheli yakalandı. Kollerin içerisine gizlenmiş 4 sahte pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Türkiye, demiryolu yatırımlarını 2053 hedefleri doğrultusunda sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2028'de hızlı trenle bağlı il sayısının 27'ye çıkacağını açıkladı. 2053'te ise ülkenin dört bir yanının hızlı tren ağıyla birbirine bağlanarak 48 saatte Türkiye turunun mümkün olacağını kaydetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yenilenecek Paşabahçe Stadı'nı da kapsayan yaşam alanı projesinin bir yılda biteceğini söyledi. Kurum, doğa sistemiyle 5 günde 7 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Bakan Kurum, İstanbul Beykoz'da tapu dağıtım töreninde konuştu. İstanbul Maltepe'de bir restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler iki katlı işletmenin tamamına yayıldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Bitişik'teki ormanlık alanın alevlerden etkilenmesi önlendi. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçeleriyle Kütahya'da arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Kepsut ve Kütahya'daki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılan 6 Eylül'deki yangına müdahale sürüyor. ABD, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Hamaney ve aile fertleri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Tören İmam Hüseyini Musalla Camii'ndeki özel alanda yapıldı. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Ancak mevcut dini lider Müşteba Hamaney törende yer almadı. Cenaze namazında Ali Hamaney'in 3 oğlu da hazır bulundu. Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüz binlerce İranlı cenaze namazına katıldı. Yarın Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Washington-Tahran hattında müzakereler sürecek. Görüşmelerin adresinin Pakistan olması bekleniyor. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran ve ABD heyetleri 11 Temmuz'da İslamabad'da yeniden müzakere masasına oturacak. Görüşmelerin ana gündem maddesi İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması olacak. Dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve nükleer programda masadaki diğer başlıklar. Tarafların temsilcileri daha önce de Pakistan'da bir araya gelmiş ve zaptı imzalamıştı. Heyetler İsviçre ve Katar'da da görüşmelerde bulundu. İki ülke arasında varılan mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan şiddetli çatışmalar ve İsrail'in Lübnan'a saldırıları diplomasi sürecini gölgelemişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de. 36. zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Başkent Ankara tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Zirve kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Hollanda Genelkurmay Başkanı Ona Ekelsheim Ankara'daki Liderler Zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifaktaki güçlerin konumuna dikkat çekti. NATO'da Türkiye'nin rolü daha da artacak dedi. Amerika-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Hamaney ve aile fertleri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Saat 23'te Brezilya ile Norveç, saat 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika ile İngiltere karşılaşacak. Maçlar TRT1'den yayınlanacak. Fenerbahçe takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık sözleşme imzaladı. 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli formayla 149 resmi maça çıkıp 11 kez gol sevinci yaşadı. Milli ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada geçmeyi başardı. 25 yaşındaki sporcu bu başarısıyla Tsugaru kanalını geçen en genç Türk sporcu olarak tarihe geçti. Rahmi Kaan Karahan Türk kano tarihine geçti. 2 bronz madalya kazanan milli sporcu bu dalda ülkemize dünya şampiyonlarındaki ilk madalyaları getirdi. Ülkemizin güney iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde öğleden sonra

0: Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı ise şöyle. Ankara 16, İstanbul ve Rize 21, Bursa 17, Çanakkale ve Muğla 19, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır 23, Antalya 24, Adana 25, Trabzon 22, Bolu ve Erzurum 10 ve Van 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Bozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreler arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. Tokat-Almus yolunun 9 ile 13. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
3: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Hepinize saygılarımızı iletiyoruz. Evet, bu akşamki konumuz belki de çok iyi biliyoruz. Belki de bu konuda birçok kitap okuduk ama uygulayabiliyor muyuz diye sorduğumuz dengeli ve yeterli beslenme. Bir şekilde karbonhidratları, proteinleri, yağları, mineralleri, vitaminleri dengeli ve yeterli bir biçimde almak, bir şekilde zararlı olan birçok gıdalardan uzak durabilmek. Sanki bir tabak porsiyon düşünün. Bunun bir kısmını karbonhidratlara, bir kısmını proteinlere, bir kısmını yağlara, minerallere, vitaminlere ve sıvılara ayırarak hepsinden küçük küçük ama dengeli, vücuda zarar vermeyecek şekilde beslenmek. Aslında ideal ölçü bu olsa gerek. Çünkü biz bazen ne yapıyoruz? O hani mizansel olacak ama sanki yediğimiz öğünleri, yiyecekleri bir tabak gibi düşünürsek ya tabağın hepsini karbonhidratla dolduruyoruz ya tabağın hepsini proteinle dolduruyoruz ya da yağlarla dolduruyoruz. Bu sefer de ne oluyor? Bunların yansımaları husule geliyor. Ne gibi? Kolesterol yüksekliği gibi ki sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde ve dünyada genel olarak da kalp damar hastalıklarının en büyük sebeplerinden biri olarak söylüyoruz. Özellikle low density lipoprotein dediğimiz LDL yüksekliği bir şekilde koroner damarları yani kalbi besleyen damarlarda plaklar yapıp tıkanmaya sebep olabiliyor. Bunun dışındaki beyin damarlarında inme, stroke dediğimiz felçler husule gelebiliyor. O sebepten dolayı da aslında tabaktakilerin her birinin dengeli olması bir bakıma bizi sağlıklı kılar. Birisini arttırdığımızda inanın birçok problem husule gelebiliyor. Sadece bunu protein, kolesterol yönünden değil, düşünün ki tabağımızdaki karbonhidrat miktarını arttırdık. Bu sefer ne olacak? Çağımızın en büyük problemi metabolik sendrom dediğimiz kişinin tansiyon yüksekliği, şeker seviyesi yüksekliği, kolesterol yüksekliği ile beraber husule gelen bir tablo. Bunun hemen ardından insülin direnci, belki tip 2 diyabet gibi birçok şeker alımına, regülasyonuna bağlı olan bazı rahatsızlıklar. Bunun dışında minerallerden yüksek alalım dersek tansiyon yüksekliği, ürik asit yüksekliği gibi problemler. Vitaminlerin de mesela bazılarının fazlalığı da ne oluyor? Problem oluşturuyor. ADEK dediğimiz yağda eriyen bitki. A'nın fazla oluşu, D'nin fazla oluşu, E'nin fazla oluşu, K'nın fazla oluşu. Bunlar neden? Vücuttan atılamıyor ve vücutta birikimleri neden olabiliyor. O zaman şöyle mi diyelim Mehmet Hocam? Vitamin almak iyidir. O zaman vitaminleri bol bol. Hayır. Bunda bile düşünün bir yeterli ve dengeli beslenmedeki gibi uyguladığımız ne var? Nizam ve intizam var. Ölçerek, bakarak, seviyesi düşükse dengeli ve düzenli olarak alarak. Zaten galiba tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bu konularda biz intizamlı bir şekilde kullanmakta zorlanıyoruz. Neyi? Vitaminleri, mineralleri. Aynen sporu yapmakta olduğu gibi sporda da aynen bu şekilde. Büyük bir hışımla ya da büyük bir zevkle işte yürüyeceğiz. Hadi hep beraber yürüyelim. Akşamları çıkıyor bir gün, iki gün. Üçüncü gün efendim işte televizyonda maç vardı, efendim işte televizyonda bir film vardı ya da şurada şu vardı, bu vardı derken burada yapılacak olan spor egzersizleri ne yapıyor? Bir ara vermek durumunda kalınabiliyor. Yani bu konularda sebat etmekte galiba zorlanıyoruz. O sebepten dolayı da bugün dengeli beslenme kavramından biraz ana detayları sizlerle konuşmak istiyorum. Vücudumuzdaki tüm hücreler ve organlar günlük fonksiyonlarını sürdürmenin yanı sıra sürekli olarak kendilerini de yenilemek zorundadır. Bu nedenle alınacak günlük gıdalar organların günlük fonksiyonlarını sürdürecek miktarlarda ve kendilerini yenilerken ihtiyaç duyacakları maddeleri içerecek şekilde olmalıdır. Bunu neden söylüyoruz? Bazen mesela çok acımasız diyet tabloları önümüze geliyor. Sıfır şeker olmaz. Neden? Çünkü beynin en güzel gıdası, beynin en güzel yiyeceği nedir? Şeker, şeker, şeker. Ya da herhangi bir şekilde sıvı mesela. Diyoruz ki

sıvı alımı olmalı. İşte vücudun özellikle kasları, damarları için vücuttaki bazı enerji metabolizması, su lazım. Hadi o zaman hep beraber su içelim, 5 litre 10 litre. Bakın bunda bile fazlalığa gerek yok. O sebepten dolayı da organların ihtiyaçları duyulacak kadar olan beslenme kalemlerini bir şekilde vücudumuza girmesi lazım. Dengeli beslenme günlük yaşamımız ve aktivitelerimizi sürdürebilmemiz için gerekli ve yeterli miktarlarda. İşte burada sihirli kelime zaten bu. Dengeli, gerekli ve yeterli. Dengeli, gerekli ve yeterli miktarlarda. Tüm gıda maddelerinin alınması olarak tanımlanabilir. Günlük alınması gereken gıdalar sağlıklı yaşam için gerekli tüm maddeleri içerir. Neydi bunlar? İlkokuldan beri bize anlatılır. Karbonhidratlar. Neler de var? Unlu gıdalar da var. Şekerli gıdalar da var. Proteinler. Etli gıdalar da var. Sütlü gıdalar da var. Yağlar. Sıvı yağlar da var. Katı yağlar da var. İşte tereyağı gibi, zeytinyağı gibi, ayçiçek yağı gibi, fındık yağı gibi. Mineraller. Tuz, kalsiyum, çinko, magnezyum, demir gibi ki bugünlerde özellikle magnezyumun, özellikle çinkonun değerini çok daha iyi anlıyoruz. Bakmayın siz bunların en VIP'leri olan da aslında demirdir. Demiri insanoğlu yüzyıllar önce tanıdı. Mesela Bergamalı bir meşhur hekimimiz vardır, Galen. Galen hikayesinde de şöyle de çok zengin bir babanın oğludur. Tıp okumak ister. Ve sonuçta kendini yetiştirir, birçok ülkeye gider, hekimlik sanatını öğrenmeye çalışır. Hatta cerrahiye ilgi duyar. İlgi duyduğu için de özellikle bu noktada gelir ve gladyatörlerin arenasındaki yaralanmalarında hekimlik yapar. Böylece onların mesela yaralarında, bir şekilde kılıç yaralarında ya da organ problemlerinde cerrahi olarak yaklaşımları öğrenir. İşte Galen bir de şunu bilir. Bilir ki demir İnsanoğlu için, gücü için çok önemli. Ve hatta ne yaparlar? O dönemde arenalarda savaşan gladyatörlere demir kapları, çok affedersiniz, dilleriyle, dudaklarıyla yalamalarını söylerlermiş. Bakın tabii geçerliliği o zaman inanış var ama şu an öyle bir geçerlilik yok. Demirin önemini anlatan bir şeydir ve gerçekten dünyada bizim ülkemizde de zaman zaman görülebiliyor. Demir eksikliği, kansızlığı bu noktada çok çok çok bazen sık görülen bir olgu. Bebeklik çağında, çocukluk çağında, genç kızlık döneminde özellikle hanımefendilerin ve bazen de erkeklerde işte bağırsak problemlerinde, kolon problemlerinde de anemi yani kansızlık demir eksikliğinden husule gelebiliyor. İşte demir o kadar önemlidir ki demirin bir şekilde vücutta seviyesinin normal olmaması durumunda ne olur? Halsizlik, yorgunluk, enerji düşüklüğü, uykuya meyil, dikkati toplayamamak, fokuslanamamak, immün sistemin düşmesi birçok problemler meydana gelir ve o demir seviyesinin yerine muhakkak gerek damardan, gerek intramüsküler kas içinden ya da oral ağızdan bir şekilde alınıp seviyelerin korunması lazım. Ve bu noktada demir eksikliğinin olmaması için de doğadaki en önemli gıda nedir? Et, et, et, et, kırmızı et. Demirin dünyadaki aslında tek kaynağı diyebiliriz. Bakmayın siz işte efendim pekmezde, işte siyah kara üzümde, muzda eser miktarlarda. Çünkü biz biliyoruz ki demirin kaynağı kırmızı ettir. Kırmızı etteki demir hiçbir başka nimette yoktur, bunu bilelim. Demek ki mineraller çok önemli. Bunun dışında vitaminler var. A, B, C, D, E vitaminleri ve sıvılar var. Özellikle bunlar sular var, ayran dersiniz, komposta, hoşaf gibi birçok sıvı alımı yapılabilir. Her insanın boyu, kilosu, metabolizma hızı, taşıdığı hastalık potansiyellerinin derecesi, yaptığı iş, bu iş yaparken harcadığı enerjinin farklı olduğu bilinmektedir. Bunlara gerçekten karbonhidratlar, proteinler yani burada alınması gereken maddeler olan gereksinim her insanda farklıdır. Bu nedenle beslenme planları muhakkak kişiye özel yani bireysel olmalıdır. Çok çok önemli. Düşünün mesela bir ürik asit yüksekliği var bir kişide. Ondan dolayı eklem ağrıları var, böbrek taşları var. Ürik asit seviyesi 8, 9, 10 civarlarında. Bu kişinin bir protein kısıtlaması yapması lazım değil mi? Deniz ürünlerinden kısıtlama yapması lazım. O sebepten dolayı da bu kişiye siz bol miktarda protein ya da deniz ürünleri verirseniz ürik asiti de çok daha yükselteceksiniz. O zaman bu kişiye özellikle ne yapılması lazım? Protein kısıtlanması lazım. Bakın ne yaptık? Bireye özgü, kişiye özgü bir beslenme programı hazırladık. Beslenme planları yapılırken kişiye ait bütün özellikler, boyu, kilosu, yaptığı
yaptığı iş, ailesinin hastalık olup olması, yaptığı kan ve biyokimyasal tetkikler o kadar anlamlıdır ki hepsi göz önüne alınarak bir beslenme planı çıkartılır ve bu uygulama sadece ve sadece o kişiye özgü olmalıdır. O nedenden dolayı da genelleme yapılamaz. Şimdi biz bunu en çok nerede yapıyoruz? Su alımında yapıyoruz. Mesela ne oluyor? Kişi sporcu, sabahtan akşama kadar antrenman yapıyor. Bu kişinin ihtiyacı olan suyla masa başında çalışan bir insanın su miktarı aynı mıdır? Değildir. Ya da işte Ağustos sıcağında 40. katta binada, inşaatta demir ustasının ihtiyacı olan suyla kapalı bir mekanda çalışan bir kişinin su ihtiyacı aynı değildir. Bu sebeplerden dolayı bütün bunları hesaplarken, düşünürken kişiye özgü olmasını muhakkak sağlayacağız. Dikkat edilecek olursa burada söz konusu olan hasta kişilerin beslenmesinden çok hiçbir hastalığı olmayan kişilerin beslenmesi ile ilişkidir. Yani sağlıklı kişilerin de beslenmelerini belirli kural ve kaideler içerisinde düzenlemeleri gerekir. Kaldı ki belli hastalıkları olan kişilerde bazı beslenme hususlarının daha da dikkate alınması gerekliliği tartışma götürmez bir gereksinimdir. Bütün beslenme planları hastanın doktoru ve beslenme uzmanı işbirliği içerisinde kişinin boyu, kilosu, yaşı, işi, hastalıkları, aile öyküsü, laboratuvar verileri gibi hususlar dikkate alınarak yapılmalıdır. Şeker hastalığı, obezite yani şişmanlık, hipertansiyon yani tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği olan her hastada günlük alınması gerekli total kalori miktarları muhakkak hesaplanmalıdır. Bunu son zamanlarda kalori hesaplanması bizim ülkemizde de artık ciddi bir şekilde bilinir oldu ve birçok lokanta, kafeterya, özel ya da kamudaki birçok yemekhanelerde artık kalori hesaplanıp önümüzde konulduğunu ve okuduğumuzu görüyoruz. Bir yemekhanede önümüze konan bir çorbanın, yediğimiz bir sebze yemeğinin ya da bir tatlının kaç kalori olduğunu bize not olarak göstermektedir. O sebepten dolayı da kalori miktarı bu anlamda önemli. Diğer taraftan bunlarla alakalı da birçok formül uygulanmakta. Sizi takip eden doktorunuz ya da diyet beslenme uzmanınız karşılıklı olarak bunu oturup karar vereceksiniz ve günlük olarak mesela ne olur kilo kontrolünde, obezite ile mücadelede neler yapılır? Gereken enerji hesaplanarak kişiye özgü beslenme programları oluşturulabilir. Besinlerin özellikleri, günlük ihtiyaçlar, hastalıklarla besinin ilişkileri gibi konular birçok şekilde her yerde artık anlatılmakta. Bu sebepten dolayı da kişiler ulaşmak istedikleri bilgilere çok çok rahat ulaşabilmekteler. İnsan beslenmesi temel olarak topraktan çıkan gıdaları ve belli ölçülerde hayvansal gıda alma üzerine kurulmuştur. Beslenme yaşamın kaliteli sürdürülmesi için çok önemli faktörlerden birisidir. Ancak kaliteli yaşam için sadece sağlıklı beslenme yetmez. Beslenme kadar önemli olan bir başka olayımız nedir? Aktif yaşamdır. Diğer adıyla hareketli yaşamdır. Diğer adıyla kalori yakan, kalori harcayan yaşamdır. İnsan yaşamının gerçekten çok önemli özelliklerinden biridir hareket. Hareketlilik insanoğlunun uyması gereken önemli bir aktivasyondur. İnsanın doğası ve insanlık tarihi gözden geçirildiğinde günlük hareketin ne kadar önemli olduğu herkeslerin takdiridir. İnsanın doğduğu günden vefatına kadar geçen her aşamada yaşamın zorunlu gereksinimlerine ulaşmak ve aldığı maddelerin vücut tarafından uygun kullanım için hareket mutlaka gereklidir. Sosyal yaşamın insanlığa kazandıkları bir yana bırakılırsa kaybettiklerini düşünmemiz gerekir. Sosyal yaşamın insanlara kaybettirdiği en önemli özellikten biri de gıdalara kolay ulaşabilmek olarak söylenebilir. Böylece insanların daha az ve bazen hiç hareket etmeden gıdaya, besinlere ulaştığını görmekteyiz. Yaşayan her insanın her gün günde en azından bir kez gıdasını bulabilmek için hareket etmesi gerekir. Bu ifadelerden anlayacağımız üzere mesela herkesin doğduğu, büyüdüğü topraklarda, köylerde, dedeleri, ninelerinin günlük yaşamlarına baktığımızda ne olur? Sabah ezanıyla beraber ne yapılır? Bağ bahçeye gidilir. Orada gerekirse bir çapa yapılır, toprak kazılır ya da sulama yapılır ya da ürün toplanır. Şuraya geleceğiz. Yani sonuçta bir şekilde gıdaya, nimete, beslenmeye ulaşabilmek için bir hareket gerekir. Ya da bir balık avlamak,
ya da bir avcılık yapmak gibi sonuçta, ya da bir, çok affedersiz, büyük baş küçük baş hayvan beslemek, onları otlatmak gibi, onları sağmak gibi, beslemek gibi. Bakın, düşündüğümüzde gıdaya, besine ulaşabilmek noktasında hareket, yani aksiyon aldığını görmekteyiz. Ama artık tüm dünyada olduğu gibi günümüz dünyasında da ne oluyor? Biz bir şekilde, hatta evimizde otururken bile, bir telefonla evimize istediğimiz gıdaları bir şekilde telefonla ne yapabiliyoruz? Getirttirebiliyoruz, hiçbir egzersiz, çaba harcamadan. Bu da aslında ironidir gerçekten. Artık hareket, egzersiz yapmadan bir şekilde gıdaya ulaşılabiliyor. Hareketin tabii günlük olarak yapılması çok çok önemli. Düzenli fizik aktivite ilerleyen süreçte sağlığın düzelmesini sağlar. Bu noktada sadece kalp damar hastalıkları olarak bakmamak, sadece obezite, kilo olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda, bakın, belki de ilk defa duyacaksınız, vücudun mutluluk hormonu vardır diyoruz, değil mi? Adı nedir? Serotonin. İşte serotoninin en önemli kaynaklarından bir tanesi harekettir. İnsanlar hareket etmekle beraber, işte bir yürüyüş, bir yüzme, bir koşu, bir trekking, ne derseniz adına, ya da spor merkezi, bir şekilde serotonin hormonu salgılanmaya başlar. O nedenden dolayı psikiyatrist arkadaşlarımız her zaman duygu durum bozukluğu olan kişilere, yani depresyon, panik atak, takıntılar, kaygı bozukluğu olan kişilere ne derler? Lütfen hareket edin, spor yapın, yürüyüş yapın. Neden? Çünkü serotonin miktarlarını arttırmak için çok çok çok hem ucuz hem kolay bir yoldur. Kaliteli yapılan bu egzersizlerin muhakkak şeker hastalığı, insülin direnci, obezite, şişmanlık, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi birçok hastalıkla, hem de hastalıkların gelişmemesi için de koruyucu olarak da bir şekilde fayda sağladığını bilmekteyiz. Biz hekimler olarak kolesterol yüksekliği, insülin direnciyle gelen kişilere ilk ne diyoruz? Lütfen hareket edin. Burada muhakkak bir spor merkezine, böyle efendim bir jimnastik merkezine, muhakkak bir kapalı yüzme. Bakın, ne yapıyoruz? Akşam işten geldiniz evinize. Çok mu açsınız? Bir çorba içersiniz. Hemen çıkarsınız dışarı. Ama çıkarken de takım elbiseyle, köseli ayakkabıyla değil de eşofmanla. Yani spor kıyafeti ve spor papuçlarıyla. Bunu neden söylüyorsunuz? Bazen danışanlarınız, hastalarınız, hocam efendim ben şöyle tatillerinde iki arkadaş böyle yan yana biz böyle yürüyoruz. Aslında bu biraz bizim istediğimiz spor şekli değil. Biz biraz böyle nabzın hafif artabileceği, hafif böyle iç çamaşırlarımızın terleyeceği bir aksiyon arıyoruz. Yani kalori yakan bir spor istiyoruz. Bunun için de en iyi zamanımız, bakmayın, akşam. Biz sabahları yapılan sporu çok çok hoşnut kalmayız, özellikle vücuttaki adrenalin hormonlardan dolayı. O sebepten dolayı alışkanlık edinmek lazım. Bir şekilde akşamleyin geldiğinizde işten, eğer çok açsanız bir çorba, ama aç değilsiniz direkt çıkabilirsiniz. Bunun üzerinde niye duruyorsunuz Mehmet Hocam? Birkaç defadır şunu söylüyorum. Bazen de ne oluyor? Akşam yemeğini yiyip tıka basa, ona hadi spor yapalım. Bu da tehlikeli. Bu da tehlikeli. Yani ağır bir yemekten sonra en azından bir saat geçmesi lazım ki idealimiz 2 saattir bir şekilde. O sebepten dolayı da muhakkak sporumuzu, egzersizimizi ihmal etmeyelim. Vücudumuzun bir nesi olsun, önemli bir parametresi olsun, önemli bir görevi olsun bir şekilde. Burada tabii bunu söylerken, hani efendim bir jimnastik ya da bir spor merkezine gidelim, işte bodybuilding çalışalım, işte belimiz şu kadar olsun, şöyle, bunu da söyleyeyim, böyle bir iddiamız da yok. Yani sonuçta ideal kilo inmek bizim için önemli. Bizim bir şekilde vücudumuza bunu bir aksiyon olarak başlatırsak, vücudumuz da bize yardımcı olur. Düzenli yapılan sporlarda bilinir ki kişilerin kilo vermeleri noktasında bir daha kolay kolay almadıklarını görüyoruz. Peki bu neden söyleme ihtiyacı duyuyorsunuz? Bazen mesela beslenme diyet uzmanı arkadaşlarımızın kişilere verdikleri diyetlerle kişiler ne yapıyor? Belli bir kilo kaybına uğruyor ve ideal kilo inebiliyor. Eğer burada egzersiz, bu filmin bir aksiyonu olmuyorsa, yani bu gelen başarının bir kısmı hareket egzersizi değilse, o kişiler rahat kilo aldıklarını görmektedir. O sebepten dolayı hem diyet, hem spor, hem de yeterli dengeli beslenme beraber at başı gitmesi lazım. Sonuç olarak vücudumuz tüm gıdalardan yararlanma ve sürekli egzersiz yapma temelleri üzerine planlanmış bir mucizevi organizmadır. Bu nedenle gerekli gıdaları her gün almamız ve her gün düzenli egzersiz yapmamız çok çok önemlidir.
Dengeli beslenme kavramı günlük gıdalardan alınan enerji ile harcanan enerjinin eşit düzeyde kalmasını ifade eder. En sağlıklı

sağlıklı yaşam biçimi yeterli ve dengeli beslenmedir diyebiliriz. Tabii beslenme ile herhangi bir size bir feedback bilgi geldiğinde, bir broşür ya da yazı okuduğunuzda bunları değerlendirirken de bu desturlar üzerinden hareket etmemiz lazım. Yani dengeli beslenme, günlük gıdalardan alınan enerji, harcanan enerji eşit düzeyde olması lazım. O sebepten dolayı da bir şekilde yanlış gelen bilgi, yanlış gelen işte sosyal medyadan, herhangi bir yerden gelen yanlış bilgilere de itibar etmemek lazım. Yani yoksa her söylenen beslenme listesi uygulanmalıdır demeyiz, diyemeyiz ve zararlıdır. O sebepten dolayı da tekrar söyleyelim. Bütün düzenli ve dengeli beslenme olguları her zaman neyle alakalıdır? Kişiye özgüdür diyoruz. Kişiye özgü olduğundan dolayı da bir şekilde o kişi kendi vücudunu en iyi tanıyan kişidir. Okuduğu ya da kendisini takip eden hekimin ona telkinleriyle beraber hareket edecektir. Burada tabii hastalıklarla ilgili, gıdalarla ilgili birçok mevzu var. Yeterli dengeli beslenme ile alakalı. O sebepten dolayı da kişiler tiroid hastası nasıl beslenir, safra kesesi alınan nasıl beslenir, kalp hastası nasıl beslenir, mide problemi olan nasıl beslenir, reflüsü olan nasıl beslenir gibi bu konulardaki güzel ve faydalı bilgileri de muhakkak kişiler sosyal mecradan değil de kendilerini takip eden hekimlerden. Kendini takip eden hekim yoksa artık bizim Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımız dünyada çok örnek ve eşsiz bir bakanlıktır. Çok kıymetli sağlık profesyonelleri arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız, hemşire, beslenme diyetisyen hepsi bu konularda çokça ilgilidir, bilgilidir. Aile hekimliğinden olabilir, devlet hastanelerinden olabilir, üniversite hastanelerinden olabilir. Bir şekilde bu bilgiye, doğru bilgiye ulaşıp bunları bir şekilde uygulamak lazım. O sebepten dolayı da bizler tekrar söylüyorum, yeterli ve dengeli beslenme noktasında bize gelen bilgileri süzgecimizden geçirirken muhakkak hekimlerimizin yardımıyla yapmamız lazım diye de bu akşamki sunumuzu bitirelim. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

cihancı, ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör,

İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör

0: Madam.
1: Doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek, yağmurdan geceye perde çekerek,

sizlerden mahcuptuk, sesimiz duyulmazdı. Gecenin öteki yüzünde sorgulanan günahlarımız hep vardı. Sevdiklerimiz kaçardı bizlerden, kaybedecektik

Gecenin öteki yüzünde saklanacak sırlarımız hep vardı. Sessizliğimiz geçmezdi bizlerden. Nedenlerimiz hiç sorulmazdı. Gecenin öteki yüzünde söylenecek sözlerimiz hep vardı. Susardık, korkardık sizlerden. Giderdik, hiçbir şey

sözlerden nedenlerimiz hiç sorulmazdı. Gecenin öteki yüzünde söylenecek sözlerimiz hep vardı. Susardık, korkardık sizlerden.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin %80 oranında tamamlandığını söyledi. Ümidim meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin bitmesi dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınının konuğu olan Kurtulmuş'un gündeminde CHP'de yaşanan son tartışmalar da vardı. Kurtulmuş, CHP'nin mevcut görüntüsünden üzüntü duyduğunu belirtti. Partinin iç sorunlarını aşması ve milli meselelerde çözüm üreten güçlü bir muhalefet konumuna gelmesini temennisini dile getirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Başkent Ankara, NATO'nun en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. Zirve liderleri, binlerce gazeteciyi ve dünya kamuoyunun dikkatini Ankara'ya çevirecek. NATO'da Türkiye'nin rolü daha da artacak. Bu ifade Hollanda Genelkurmay Başkanı'na ait. Onu Ecclesiastes'in Ankara'daki liderler zirvesi öncesinde Türkiye'nin ittifaktaki güçlenen konumuna dikkat çekti. Türk savunma sanayine de övgüde bulundu. Rütük, NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde yayıncılara yönelik açıklama yaptı. Kurul, kamu yararı, milli güvenlik, teyit edilmiş bilgi ve yayıncılık sorumluluğunun zirve süresince öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları NATO Liderler Zirvesi için Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Akrotim ekibi gösteri öncesi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son prova uçuşunu yaptı. Türk Yıldızları gösteri uçuşunu yarın saat 15.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Geleceğin Mührü kampanyası sosyal medyada büyük ses getirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın Türkiye'nin küresel diplomasideki gücünü vurguladığı paylaşımı kısa sürede on binlerce etkileşim alarak trend listesinde ilk sıraya yerleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, gençleri sporla buluşturmayı birinci görev olarak gördüklerini söyledi. Sporun kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan uzak tutmada etkili bir yol olduğuna vurgu yaptı. Bakan Aşkınbak, Edirne'de sporu teşvik eden Genç Kart projesinin ödül törenine katıldı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA sayesinde Türkiye genelinde geri dönüşüm hızlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamayla 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını açıkladı. DOA uygulamasını telefonla indiren kullanıcı sayısı da yaklaşık 1 milyon 400 bine ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü Yeşil Vatan, Benim Okulum Geleceğe Çare etkinlikleriyle çevre

0: ve sürdürülebilirlik bilinci milyonlarca öğrenciye ulaştırıldı. Program kapsamında 150 binden fazla etkinlik gerçekleştirildi ve 32 milyonu aşkın kişi katıldı. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçeleriyle Kütahya'da arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim alanlarına ve hayvan barınaklarına sıçramasını önledi. Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Mustafa Kovancı, dramaturg Bilge Bölükbaşı, yöneten Kazım Akşar, yapımcı İsmet Keten, efektör Kani Akın.

Oynayan sanatçılar: Fahriye Sema Aybars, İbrahim Serhat Nalbantoğlu, Aytül Berrin Öney, Caner Cüneyt Gündoğdu, Yalçın Alpay İzbırak, Yusuf Alptekin Ertürk.

0: Teşekkür ederim İbrahim. Sayende çok güzel bir akşam geçirdim.
1: Daha konuşacaklarımız bitmedi.
0: Bütün geceyi zehir etmiş olman yetmedi değil
1: mi? Boşuna uğraşma Fahriye. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmanın faydası yok.
0: Artık insan önüne çıkacak hal bırakmadın. Kabahat bende ki o düğüne gitmeyi kabul ettim.
1: Bırak şimdi bu anlamsız sözleri.
0: Yaşamımı zindana çevirdiğini daha ne kadar görmezden geleceksin.
1: Asıl sen benim hayatımı karartıyorsun. Sürekli olarak kaygı ve endişe içindeyim.
0: Farkına varmanı istediğim şey de bu.
1: Ne demek istiyorsun sen, açık konuş.
0: Saplantıların artık beni çıldırtmaya başladı, anlıyor musun?
1: Masum rolü oynama Fahriye.
0: Suçumun ne olduğunu söylersen memnun olacağım.
1: Nasıl böyle konuşabiliyorsun?

0: Sende hiç utanma sıkılma yok mu?
1: Zaten asıl sorunumuz bu. Yıllardır benim nasıl bir insan olduğumu anlayamadın.
0: Yanılıyorsun. Neler yaptığını, hatta aklından neler geçtiğini bile çok iyi biliyorum.
1: Öyle mi?
0: Olanları fark etmeyecek kadar budala değilim ben.
1: Uf, İbrahim, yeniden başlamayalım lütfen.
0: Masamıza gelip oturduğu sürece neredeyse adamın içine düşecek gibiyim.
1: Yalnızca 5-10 dakika oturdu. Ayrıca Yusuf'un okul arkadaşım olduğunu pekala biliyorsun.
0: Neden açıkça eski nişanlım
1: diye... Yeter artık! Seni daha fazla dinlemeyeceğim.
0: Ne o, söylediklerimden rahatsız mı oldunuz hanımefendi?
1: Evet. Ayrıca geçmişi kurcalamanın hiçbir anlamı yok.
0: O halde neden onu görünce sevinçten uçacak gibi oldun? Adeta yiyecekmiş gibi bakıyordun.
1: Ha tabii. Yamyam olduğumu unuttun.
0: Alay etme benimle. Eşinin gözlerinin önünde bir başkasıyla flört etmesini kabul edecek bir adam değilim.
1: Ağzından çıkanları kulağın duysun. Ben iki çocuk annesiyim.
0: Ama hiç öyle davranmıyorsun. Neden erken kalkmak istedin? Çünkü utancından çocukların yüzüne bakacak halim bile.
1: Daha fazla rezalet çıkartmanı istemediğim için. Çocuklar geldi. Artık çeneni kapat, tamam mı?
0: Neden? Annelerinin nasıl bir kadın olduğunu bilmeye onların da hakkı var.
1: İstediğin kadar bağırabilirsin. Ben içeri gidiyorum.
0: Bundan sonra nefesim üzerinde olacak. Beni duyuyor musun?

0: yoksa beni dinlemiyor musun?
1: Baharı anlatıyordun. Çiçekler, kuşlar. Bir şey kaçırmamışım değil mi?
0: Öyle ama sanırım benim kadar coşku duymuyorsun.
1: Çevremle ilgilenecek halde değilim Aytül.
0: Moralin neden bozuk?
1: Bilmezmiş gibi konuşma lütfen.
0: Yoksa sabah babamla yine kavga mı ettiniz?
1: Kapışmadığımız saat yok ki.
0: Önceden birbirinize karşı pek böyle davranmazdınız.
1: Sana öyle geliyor kızım.
0: Demek ki ben tanık olmadım.
1: Çocukluğunuzda kardeşinin de senin de olumsuz etkilenmenizi istemediğim için her şeyi sineye çekiyordum.
0: Eskiden beri mutsuz bir evliliğiniz vardı, öyle mi?
1: Kıskançlığı ve saplantıları yüzünden gün yüzü göstermedi baba.
0: Anne, beni yanlış anlamanı istemiyorum ama...
1: Evet Aytül, neden sustun?
0: Oturup kendini sorguladığın oldu mu? Belki senin de hatalı olduğun...
1: Tek hatam babanla evlenmiş olmam.
0: Neden?
1: Boş ver kızım.
0: Düğünde yanımıza gelen adam kimdi?
1: Yusuf. Ne olmuş ona?
0: Hikayede o da yer alıyor değil mi?
1: Yusuf'la liseyi birlikte okumuştuk.
0: Tabii ki birbirinizi seviyordunuz.
1: Münasebetsizlik etme.
0: Özür dilerim anne. Devam etmeyecek misin?
1: Yusuf'un üniversiteyi bitirmesine bir yıl kala nişanlandık. Onunla evleneceğim günü sabırsızlıkla beklerken... 3 ay beni hiç aramadıktan sonra... hayatımı kabusa çeviren o mektubu aldım.
0: Neler yazıyordu?
1: İlişkimizin çocukluk aşkından doğan bir yanılgı olduğunu... ve evlenmemizin mümkün olamayacağını. Onu bir daha görmedim.
0: Ailesi burada yaşamıyor muydu?
1: O yıl babası emekli olunca İzmir'e taşınmışlardı.
0: Onunla karşılaşınca neden konuşmak istemediğini şimdi daha iyi anlıyorum.
1: Ayrıca babanı bilirsin.
0: Ama dayanamadığın için birkaç cümlede olsa konuştum.
1: Masamıza kadar gelmiş bir kişiye saygısızlık etmek istemedim. 2 yıl süren bir evliliği olmuş.
0: Babamla evlenmenin nedeni ona karşı duyduğun düş kırıklığı mıydı yoksa?
1: Ailem olanlardan dolayı çok rahatsızlık duyuyordu. Bu nedenle baban beni istemeye geldiğinde hemen evlilik kararı alındı.
0: Yani apar topar oldu, öyle mi?
1: Dedenin ve anneannenin ısrarlarına dayanamayıp bu evliliği kabul ettim.
0: Anlıyorum.
1: Aytül, neden öyle güldün?
0: Birden buna benzer ne çok hikaye duyduğum aklıma geldi.
1: Unutma, insanların yaşamlarını birbirinden ayıran en büyük özellik ayrıntılardır kızım.

0: Caner saati tamir edeceğini iyice bozmuşsun. Senin yaşındayken 5 dakikada halletmiştim ben bu işi.
1: Baba, senin gibi saat tamirciliği yapmayacağımı biliyorsun.
0: Üniversiteyi kazanamazsan görürüm ben seni.
1: Çok iyi moral veriyorsun baba. Teşekkür ederim.
0: Ukalalık istemez. Gül gibi mesleğin nesini sevmediğini anlamıyorum.
1: Büyük babam ve senden sonra ben de bu işi yaparım. Hatta ileride çocuklarıma da öğretebilirim. Böylece tarihe geçmiş oluruz.
0: Ukalalık edeceğine eline şu bezi al da vitrinin camlarını sil hadi.
1: Buna ne gerek var?
0: Anlamadım.
1: Müşteri gelmediğine göre neden temizlik yapalım baba?
0: Zaten canım sıkılıyor, bir de senin saçmalıklarını dinleyemem Caner.
1: Ne o? Dışarı mı çıkıyorsun?
0: Evet, 1-2 saat sonra gelirim.
1: Hangi meyhaneye gidiyorsun baba?
0: Haddini bil. Babayla böyle konuşulur mu?
1: Yalnızca acil bir durum olduğunda seni nerede bulabileceğimi öğrenmek için sormuştum.
0: Bir daha böyle sözler duymak istemiyorum, anlaşıldı mı?
1: Baba, ben kötü bir şey söylemedim ki. Ayrıca dükkanı

0: sık sık kapatıp içmeye gittiğini herkes biliyor. Bu yüzden de bütün müşterilerini kaybediyor.
1: Terbiyesizlik etme.
0: Özür dilerim baba, özür dilerim, canını sıkmak istememiştim. Bu arada giderken her zamanki gibi dükkanı kapatsan iyi olur. Çünkü az sonra dershanede olmam gerekiyor.

0: Aytül, bu saatte işte olman gerekmiyor muydu kızım?
1: Öğleden sonrası için izin aldım baba.
0: Neden, yoksa hasta mısın?
1: Yok, hayır hayır. Yalnızca bugün canım çalışmak istemiyor. Gördüğüm kadarıyla sen de boş oturuyorsun. İşler iyi gitmiyor mu?
0: Eskisi gibi değil. Hem biliyorsun son zamanlarda birçok saatçi dükkanı açıldı.
1: Ama sen yılların ustasısın baba.
0: Ne yapayım peki? Dışarı çıkıp müşteri gelmesi için bağıracak halim yok ya. Bu arada eve uğradın
1: mı? Annem temizlik yapacağını söylüyordu dün akşam. Kadıncağız ev işlerinden rahat bir nefes almaya fırsat bulamıyor.
0: Öyle mi dersin?
1: Baba, doğrusunu istersen buraya annem hakkında konuşmak için geldim.
0: Evet, Aytül, seni dinliyorum kızım.
1: Annem için çok yanlış şeyler düşünüyorsun.
0: Anlamadım.
1: İncir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerden olay çıkarıyorsun. Evde hiçbirimizin huzuru kalmadı.
0: Sen bu işe karışma. Anne baba ara sıra tartışabilir, bu her ailede olur.
1: Ama her nedense bizim ailemizde alışkanlık haline geldi. Artık buna bir son vermenin zamanı geldi baba.
0: Olanlardan dolayı ben suçlanıyorum, öyle mi?
1: Evet baba. Artık gözünün önüne çektiğin o sis perdesini kaldırmalısın. Aklından geçen senaryoları bir kenara bırak lütfen.
0: Yani oturduğum yerde hikayeler üretiyorum, öyle mi?
1: Boş yere annemin günahını alıyorsun. Suçlamalarının gerçekle hiçbir ilgisi yok, anlıyor musun?
0: Annenle birlik oldun, öyle değil mi?
1: Onu nasıl böyle kolayca suçladığına bir türlü aklım ermiyor baba.
0: Bir daha böyle annenle beni ilgilendiren konulara karışmanı istemiyorum, anlaşıldı mı?
1: Boşuna uğraşıyorum. Yetişkin kişiler olarak kardeşimle beni anlayıp dinlemeye hiç niyetim yok.

0: Çocuklar, size önemli bir açıklama yapacağız.
1: Neler oluyor? Uzun zamandır böyle tam kadro oturup konuşmamıştık. Aile meclisi toplandığına göre önemli bir şey var.
2: Caner, susar mısın lütfen? Evet, dinliyoruz baba.
0: Çocuklar, annenizle ayrılmaya karar verdik.
2: Yani baba...
1: Boşanacak mısınız?
2: Yoksa kötü bir şaka mı bu?
3: Şaka değil çocuklar. Babanız doğru söylüyor.
1: Doğrusu neden şaşırdığımı anlayamıyorum. Zaten bu kararı almak için oldukça gecikmiştiniz.
2: Caner, saçmalamayı kes artık.
1: Abla, söylediklerim doğru değil mi? Bugüne kadar çevremdeki insanlara ailemden söz etmekten hep çekindim.
3: Neden yavrum?
1: Çünkü tartışmalarınız yüzünden aile olduğumuzu duyumsamaya hiç fırsat bulamadım.
0: Şimdi bunun nedenlerini tartışacak değiliz.
1: Elbette, elbette. Ben yalnızca hazır ikinizi de karşımda bulmuşken duygularımı açıklamak istedim, o kadar.
2: Durumu daha fazla dramatikleştirmenin anlamı yok.
3: Ay, lütfen yapma kızım.
1: Bu kararın herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Hem boşanmanızın hepimize de önemli bir faydası olacak.
0: Anlayamadım.
1: Bu sayede birbirinizle kavga etmemiş olacaksınız. Haksız mıyım?
2: İnanın çocuklar, böyle olmasını istemezdim.
0: Kamyonet geldi. Birkaç parça eşya götüreceğim.
2: Nereye?
0: Dükkanın az ilerisinde bir ev tuttum. Bundan sonra orada kalacağım.

0: Beyefendi.
1: Beyefendi, saatim bozuldu. Tamir edebilir misiniz?
2: İşim bu olduğuna göre sanırım yapabilirim. Yalnız biraz beklemeniz gerekiyor. Şöyle oturun lütfen.
1: Her zaman böyle müşterilerinizin yüzüne bakmadan mı konuşursunuz acaba?
2: Aha! Yalçın! Sen misin dostum?
1: Hayır efendim, onun müsveddesiyim.
2: Bu zipliği hiç bırakmayacaksın değil mi? Gel bir sarılayım, gel. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Özlemişim seni yahu.
2: Ben de öyle. Ya en son ne zaman görüşmüştük?
1: Sanırım 10 yıl oldu. Beyoğlu'nda bir meyhanede karşılaşmıştık. Unuttun mu yoksa?
2: Yalnızca aradan kaç yıl geçtiğini hatırlamıyorum canım.
1: Sen askerdeyken de böyleydin. Bu yüzden sana Şaşkın İbrahim derdik.
2: Senin lakabın da Palyaço Yalçın'dı değil mi? Ne güzel günlerdi.
1: Ya haklısın dostum.
2: Söyle bakalım, seni buraya hangi rüzgar attı?
1: Çalıştığım şirket buraya bir şube açmaya karar verdi. Bu iş için de beni görevlendirdiler.
2: Uzun süre kalacak mısın?
1: Bu yönetim kurulunun çalışmalarımı beğenmelerine bağlı.
2: Senin altından kalkamayacağın iş yoktur ki.
1: Ya çekmeye de bayılırsın.
2: Peki nerede kalacaksın?
1: Kiralık bey buluncaya kadar otelde kalacağım.
2: Yok, olmaz öyle şey. Bende kalıyorsun dostum.
1: Teşekkür ederim ama aileni rahatsız etmek istemem.
2: Ben artık yalnız yaşıyorum.
1: İbrahim, şaka mı bu?
2: Hayır Yalçın, boşandım.
1: Bunca yıldan sonra nasıl oldu?
2: Boş ver şimdi bu konuyu, sonra anlatırım. Benim fakirhaneye geliyorsun değil mi? Hem bana can yoldaşı olursun.
1: Pekala.

0: Anne. Aa, bakıyorum da yine çok dalgınsın. Yoksa kötü bir şey mi oldu?
1: Aycül, senin için üzülüyorum kızım.
0: Aa, neden?
1: Kazandığın bütün parayı eve harcıyorsun. Oysa gelinlik kız oldun. Çeyizini tamamlamamız gerekir.
0: Lütfen böyle konuşma anne. Ayrıca bana epeyce çeyiz hazırladın.
1: Gene de...
0: Aa, bir daha bu konuyu açmayalım, olur mu?
1: Keşke ben de bir şeyler yapabilsem.

0: Dur bakalım. Neden olmasın?
1: Ne oldu? Aklına bir fikir mi geldi?
0: Hem de parlak bir fikir. Ön araştırmasını yaptım bile.
1: Söylesene kızım, çatlatma insanı.
0: Her zaman kendine ait bir dükkanın olsun istemez miydin?
1: Evet.
0: Neden böyle bir girişimde bulunmayalım?
1: Emirsin doğrusu. Dükkan açmak kolay mı sanıyorsun? Kirası, içinin düzenlenmesi.
0: Ya Fatma ablanın evinin alt katındaki küçük dükkan boş duruyor. Bize uygun bir fiyatı kiraya verecekler.
1: O kadarla iş bitse? Peki kirayı nasıl ödeyeceğiz?
0: Fatma ablam nasıl olsa boş duruyor. Kazanmaya başlayınca ödersiniz dedi. Dükkanın içinde tezgah raf filan var. Bankadaki birikmiş paramla da öbür eksikleri tamamlarız.
1: Benim bilezikler de var.
0: O halde bu iş oldu demektir.
1: Ah ne âlâ. Peki malı nasıl satın alacağız ha? Bir çırpıda açıverdin dükkanı.
0: Bir kısmını peşin veririz. Geri kalanı da taksitle öderiz.
1: Peki güzel de ne satacağız?
0: Örgü üzerine olur anne. Ayrıca iç çamaşırı, çorap filan da satarız.
1: Peki işin ne olacak kızım?
0: Dükkanı sen idare edersin anne. Akşamları işten çıkınca, cumartesi günleri ben de gelirim.
1: Ne desem bilmem ki.
0: Oyun bozanlık yok. Hiç itiraz istemem anne. Anlaştık mı?
1: Öyle olsun bakalım.

0: İşte böyle dostum. 20 yıllık evliliğimiz mahkeme koridorlarında sona erdi.
1: Ne kadar oldu?
0: 6. ayda olmak üzere.
1: İbrahim, gördüğüm kadarıyla bu duruma pek alışabilmiş değilsin. Yanılıyor mu?
0: İdare etmeye çalışıyorum. Hayata yeniden başlamak gibi bir şey. Kolay olmuyor tabii.
1: Elbette, elbette. Akşam eve döndüğün zaman seni bekleyen birinin olmadığını bilmek... sanırım insana zor gelir.
0: Hem de nasıl.
1: Artık eşinin duvardaki şu fotoğrafıyla kavga ediyorsun. He? İnsan öyle hemen alışkanlıklarından vazgeçemez, değil mi?
0: Yalçın, neyi ima etmeye çalışıyoruz?
1: Ya kendi evliliğimi düşünüyorum da... Eşimle sık sık önemsiz nedenlerden ötürü tartışırız. En fazla yarım saat dargın kalırız.
0: Peki sonra ne olur?
1: İkimizden biri harekete geçer ve bu oyuna son verir. Davranışlarımızın çocuksuluğunu eleştirip gülmeye başlarız.
0: Bu anlattıklarının benimle ne ilgisi var?
1: Bazen olanları çocuklarımıza da anlatırız. Çoğu zaman ev kahkahadan yıkılacak gibi olur.
0: Sana boşuna palyaço Yalçın dememişler.
1: Sevgili dostum, keşke ara sıra da olsa herkes yaşama palyaço gibi bakabilse. Sorunlar büyümeden önlenmiş olur. Ha?
0: Bu yalnızca senin düşüncen.
1: Elbette.
0: Evliliğimin bu hale gelmesini istemezdim. Ne var ki senin aile yaşantınla benimki arasında dağlar kadar fark var.
1: Doğru. Her evde değişik mobilyalar vardır. Bunlar kullanılmaz hale gelince de ne yapılır? Atılır.
0: Ne demek istiyorsun Yalçın şimdi? Sence Fahriye beni bir eşya gibi attı öyle mi?
1: Sanırım bu soruyu kendine sorman daha doğru olacak.
0: Bir nesneymişim gibi konuşma lütfen. Ayrıca kimseden herhangi bir eksiğim yok benim.
1: Haklısın İbrahim, haklısın. Bence fazlan bile var.
0: Ne demek istiyorsan açıkça söyler misin?
1: Fazlalığın nedir biliyor musun? Kıskançlığın.
0: İnsan sevdiklerini kıskanır.
1: Aşırı kıskançlığın güvensizlikten kaynaklandığını söylerler. Böyle insanlar her şeyden önce kendilerine güvenmezmiş.
0: Saçma. Bu görüşü kabul etmem mümkün değil.
1: Peki sana bir soru soracağım. Ama dürüstçe cevap vereceksin, tamam mı?
0: Benim hiç yalan söylediğimi gördün mü Yalçın? Evet. Seni dinliyorum.
1: Duvarda asılı olan şu fotoğraf.
0: Eşimin fotoğrafı olduğunu biliyorsun.
1: Neden o fotoğrafa baktığımı gördüğün zaman yüzündeki ifade değişiyor? Yoksa bunu da mı kıskanıyorsun?
0: Bu çok saçma bir soru.
1: Evet ama doğru. Kıskanıyorsun.
0: Beni hasta bir adam yerine koyman hiç hoşuma gitmiyor.
1: Bu bile önemli bir gelişme.
0: Yalçın, yine palyaçoluk yapmaya başladığının farkında mısın?
1: 2 saat boyunca neden boşandığını anlattın. Hangi sonuca vardığımı açıkça söylememi ister misin dostum?
0: Beni suçladığın ortada. Yoksa kalbimi kıracak şeyler söylemezdin.
1: Elbette üzülmeni istemiyorum. Ama anlattığın hikaye yalnızca eşini nasıl kıskandığından ibaret. Beni şaşırtan meydanda dişe dokunur hiçbir şeyin de olmaması.
0: Beni anlamayacağını biliyordum.
1: Haklısın. Şiddetli geçimsizlik dedikleri bu olsa gerek.

0: Aytül, hoş geldin kızım. Nasılsın?
1: İyiyim baba.
0: Kardeşin ne yapıyor?
1: Üniversite sınavının sonuçlarını bekliyor.
0: Artık yanıma eskisi kadar sık uğramıyor da.
1: Olanları hala kabullenmiş değil.
0: Yalnızca o mu?
1: Ne söylediğini anlayamadım baba.
0: Kulağıma dükkan açacağınıza dair bazı söylentiler geldi. Aslı astarı var mı?
1: Evet, annemle birlikte açacağız.
0: Peki bu işi kolay mı zannediyorsunuz?
1: Hayır. Ama başaracağımıza inanıyorum.
0: Yün satarak para kazanacağınızı umuyorsanız yanılıyorsunuz.
1: Neden olmasın?
0: Ayrıca tuttuğunuz dükkan cadde üzerinde değil. Oraya kimse gelmez.
1: İlk günler çevremiz yeterli olur. Zamanla da insanların ayağı alışır.
0: Bu parayı sokağa atmaktan başka bir işe yaramaz.
1: Teşekkür ederim baba. Doğrusu çok iyi destek oluyorsun.
0: Ben sadece...
1: Neyse. Evinin anahtarını ver de hazır gelmişken biraz temizlik yapayım.
0: Gerek yok kızım.
1: Lütfen baba. Niyetin beni üzmek mi?
0: Peki. Anahtar çekedimin cebinde.

0: İbrahim, neden bu kadar gergin olduğunu söylemeyecek misin?
1: Fareye dükkan açıyormuş. Esnaflığın kolay bir iş olduğunu sanıyorlar.
0: Yok canım, zor olduğunu biliyorlardı
1: mutlaka. Bu iş çocuk oyuncağı değil.
0: Bence gerektiğinden fazla tepki gösteriyorsun.
1: Yoksa onları alkışlamam mı gerekiyor?
0: Neden olmasın? Bu önemli bir olay.
1: Ben de bunu söylüyorum zaten. Herkes ticaret yapamaz. Aldısı, verdisi. Bir yığın ayrıntıyla uğraşmak lazım.
0: Yıllardır esnaflık yaptığın için ucundan kenarından ailen de bu işin içinde değil miydi?
1: Yalçın, saçmalama. Bu aynı şey demek değil.
0: Canım, doğru olabilir. Ama onlara moral vererek destek olmalısın.
1: Fikrimi almaya bile tenezzül etmediler.
0: Karşı çıkacağını bildikleri içindir. Ayrıca...
1: Evet.
0: Sen artık Fahriye ile evli değilsin. Yaşamına ait kararlar verirken sana danışması gerekmiyor.
1: Sanırım haklısın dostum.
0: İbrahim, nereye gidiyorsun?
1: Mutfaktan bardak getireceğim. Bu arada sen de şişenin kapağını açıver hadi.
0: Ya bu gidişle beni de kendine benzeteceksin. işte kapak açıldı.
1: Evet.
0: Ver bakayım bardağını.
1: Kızım bulaşıkları yıkamış. Hürmüz Hanım'a iş kalmadı.
0: Hürmüz Hanım mı? O da kim?

0: Bu evin işlerini kim yapıyor sanıyorsun? Hı?
1: Kızın?
0: Canım Aytül 15 günde bir geliyor.
1: Yoksa hayatında bir kadın mı var ha?
0: Hürmüz benim kendi kendime taktığım bir isim.
1: Bu çok hoş doğrusu. Hı. Demek ki ev işi yaparken hayali bir kadınla konuşuyorsun öyle mi?
0: Evet. Umarım çıldırdığımı düşünmüyorsun.
1: Yok canım. Yalnız merak ettiğim bir şey var.
0: Nedir o?
1: Ev işlerini o hayali kadının yaptığını mı varsayıyorsun?
0: Sanırım öyle.
1: Peki sence bu nereden kaynaklanıyor?
0: Bak, boşandığım ilk ay yalnız yaşamak bana çok zor geldi. Çünkü hem çocukken hem de evliliğim süresince her şey önüme gelmişti. Bu yüzden boşanınca hangi yemeği pişirmeye kalksam sonuç berbat oluyordu. Bu durumda kendimi suçlamak da işime gelmedi.
1: Ve böylece Hürmüz Hanım'ı yarattın. Sen bir dahisin dostum.
0: aslında yalnızca çaresiz kalmış bir insanım.

0: yoruldun mu anneciğim?
1: Ay hem de nasıl. Akşam eve gidince koltuğa oturup şöyle ayaklarımı uzatıvereceğim.
0: Dükkanımızın açılışı çok güzel oldu değil mi? Bu kadar insanın geleceğini hiç tahmin etmiyordum doğrusu.
1: Haklısın Aytül. Sanki büyük bir mağaza açılışı gibi oldu. İyi ki seni dinlemişim kızım. Her gün böyle olursa umduğumuzdan çok kazanırız herhalde. Umarım senetleri zamanında ödeyebiliriz.
0: Bunu düşünmek için henüz erken değil mi anne?
1: Ay, bu işi elimize yüzümüze bulaştırmaktan korkuyorum.
0: Telaşlanmaya hiç gerek yok. En kısa zamanda borçlarımızı ödeyeceğimizden eminim.
1: Oh inşallah, inşallah.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Kolay gelsin.
0: Baba, daha erken geleceğini umuyordum.
2: Öğlen geldim ama içerisi çok kalabalık olduğu için dükkana girmek istemedim.
0: Neden çekindiğini anlayamadım doğrusu babacığım.
1: Aytül, lütfen kızım.
2: Size belki garip gelebilir ama herkes gibi çiçek yerine dükkanda kullanmanız için temizlik malzemeleri aldım.
1: Teşekkürler İbrahim.
0: Bakalım neler varmış. Kova. Minik bir süpürge. Cam sileceği.
1: Kızım onları şimdi kullanmayacaksın değil mi?
0: Elbette. Teşekkürler baba.
2: Bir şey değil kızım.
0: Neyse. Ben biraz dışarı hava almaya çıkıyorum. Görüşmek üzere.
2: Fahriye, umarım bana kızgın değilsindir.
1: Ne için?
2: Sen bu dükkanı açarken size hiç yardımım dokunmadı.
1: Aytül her şeyin üstesinden geldi. Çok becerikli bir kızımız var.
2: Kızımız.
1: İşlerin nasıl?
2: Düzelmeye başladı. Hayatımı düzene sokmak için mücadele ediyorum.
1: Senin adına sevindim. Arkadaşın yanında daha ne kadar kalacak?
2: Belli değil. Bugün çok yorulmuş olmalısın.
1: Yok, asıl yorulan çocuklar oldu. Bütün gün sağa sola koşturup durdular.
2: Fahriye, ben düşündüm de.
1: Evet.
2: Akşam yemeğini birlikte yesek.
1: Bunu istediğimi sanmıyorum.
2: Bu ikimiz için de sanırım...
1: İbrahim, ben de senin gibi hayatıma yeni bir düzen vermeye çalışıyorum. Bunu yaparken hiçbir şekilde kafamın karışmasına izin ver.

0: Bugün dükkanı açmamışsın.
1: İstirahat ettim.
0: Şunu açıkça yataktan kalkamadım desene İbrahim. Neden kendini kandırıyorsun?
1: Sinirlerimi bozuyorsun Yalçın.
0: Dün gece eve geldiğin zaman ayakta duracak halin yoktu. Durumun o kadar kötüydü ki aklımdan alkol komasına girmiş olabileceğim bile geçti.
1: Benim için tasalanmana hiç gerek yok.
0: Sabah olunca da seni yataktan kaldırmayı bir türlü başaramadım.
1: Bunları duymak istemiyorum.
0: Bütün günüm seni merak etmekle geçti. Bu hiç umrunda değil mi? Hani bana söz vermiştin? Artık içmeyecektin.
1: Özür dilerim Yalçın, tamam
0: mı? Bu kadar basit değil. Verdiğin sözü tutmayarak beni çiğnedin. Gerçekte beni de değil, yalnızca kendini.
1: Haklısın. Ama çok sinirlenmiştim.
0: Neden? Yoksa ailenin dükkan açmasını mı kıskandın?
1: Hayır. Ayrıca bu kıskançlık nakaratını da bir daha duymak istemiyorum.
0: Tamam, tamam, tamam. Özür dilerim İbrahim.
1: Fahriye'ye akşam yemeğini birlikte yemeyi teklif ettim ama kabul etmedi.
0: Şişelere sarılmak yerine beni aramanı isterdim.
1: Bir daha hiçbir zaman aile olarak bir araya gelemeyeceğiz.
0: Bak bunu zaman gösterir dostum. Eğer bu davranışını sürdürürsen olumlu bütün ihtimallerin ortadan kalkacağından emin olabilirsin.

0: Merhaba Fahriye.
1: Yusuf, senin ne işin var burada?
2: Alışveriş yapmaya gelmiş olamaz mı?
1: Yoksa örgü örmeye mi başladın?
2: Hoş geldin demek yok mu?
1: Kusura bakma. Seni bir an karşımda görünce çok şaşırdım. İzmir'e döndüğünü sanıyordum.
2: Seninle konuşmak için geldim Fahriye.
1: Anlayamadım.
2: Boşandığını duyduğum günden beri seni görmek istiyordum. Sonunda tüm cesaretimi toplayıp bunu yapmaya karar verdim.
1: Gelmeni yasaklayamam Yusuf. Burası bir dükkan olduğuna göre...
2: Anlamıyormuş gibi davranma lütfen.
1: Pekala. Oyun oynamaya lüzum yok. İstediklerini açıkça söyleyebilirsin.
2: Bıraktığımız yerden tekrar devam etmeye ne dersin?
1: Harika bir düğün yapar. Sonra da balayına çıkarız. Pembe panjurlu bir evimiz ve bir düzine de çocuğumuz olur.
2: Fahriye, duygularımla neden alay ediyorsun?
1: Geçmişi kurcalamanın hiçbir anlamı yok.
2: Ben gelecekten söz ediyorum.
1: Bunu nasıl düşünebildiğini anlayamıyorum Yusuf.
2: Neden olmasın? İkimiz de evli değiliz. Ayrıca seni hala sevdiğimi biliyorsun.
1: Sevseydin yıllar önce hayallerimi yıkmazdın.
2: Hatalı olduğumu kabul ediyorum ama...
1: Her zaman tercih ettiğin o kadının benden ne fazlası var diye düşündüm.
2: O zamanlar çok hareketli bir ortamda yaşıyordum.
1: Sessiz sedasız biri olduğum için yaşantına ayak uydum.

0: duramayacağımı düşünmüş olmalısın. Haksız mıyım?
1: Bu bir yanılgıydı Fahriye. Herkes hata yapabilir.
0: Hatırlıyorsan ilişkimizi de bir hata olarak nitelendirmiştin.
1: Seni çok üzdüğümü biliyorum. Hatamı düzeltmek için bana fırsat vermelisin.
0: Çok geç kaldın Yusuf. O günlerin Fahriyesi yok artık karşında.
1: Hayır, hayır. Gözlerin beni hala sevdiğini söylüyor.
0: Ben yıllar öncesinde kalan eski nişanlımı seviyordum. Seni değil.
1: İçindeki öfke yüzünden böyle konuşuyorsun.
0: Hayır Yusuf. Ayrıldığımızda içimi büyük bir nefret kapladı zannediyordum. Ama sonra anladım ki sen yalnızca başka bir hayatı tercih etmiştin. Beni sevmiş olsaydın. Neyse.
1: İstersen ayrıntıları
0: açıklayabilirim. Yok yok, gerek yok Yusuf. Artık hayatımda şu ya da bu şekilde hiçbir yerin olmadığını anlamalısın.
1: Son sözün bu mu?

0: Açıklama yapmak zorunda değilim.
1: O adamı neden dükkana aldığını merak ediyorum.
0: Seni hiç ilgilendirmez.
1: Söylemesen de biliyorum zaten. Sana evlenme teklif etti, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Peki. Sen ne dedin?
0: Kabul etmedim. Şimdi mutlu oldun mu?
1: Ben onu istediğini zannediyordum.
0: İbrahim, yıllarca başımın etini boş yere yediğini anladın mı şimdi?
1: Bu bir rüya olmalı.
0: Zaten evliliğimiz boyunca rüya gördün. Böylece de yaşamımızı kabusa çevirdin.
1: Haklısın Fahriye, haklısın.
0: Bunu söyleyebilmen bile güzel.
1: Bak, senin de gördüğün gibi artık değiştim ben.
0: Az önceki halini unutuyor olmalısın.
1: Bağışla. Çok sinirliydim. Fahriye.
0: Evet. Bir şey mi istiyorsun?
1: Benimle tekrar evlenir misin?
0: Şimdi beni iyi dinle İbrahim. Mutsuz bir evliliğimiz oldu. Çocuklarım için sesimi çıkarmadım. Artık onlar her şeyi anlayabilecek kadar büyüdüler. Boşandıktan sonra da evin bir bireyi olduğumun farkına vardım.
1: Bak, biliyorum kalbini çok kırdım ama ben bunu telafi edebilirim.
0: Yok, önemli olan ben değilim İbrahim.
1: Ne demek istediğini anlayamadım.
0: Her şeyden önce çocuklarımızın kırılan kalpleriyle ilgilenmelisin.

0: Bence bu önemli bir gelişme dostum.
1: Çok iyimsersin Yalçın.
0: Karamsar olmak için ortada bir neden göremiyorum.
1: Resmen beni başından savdı.
0: Yok canım, hiç sanmam. Sana kapısının aralık olduğunu belirtmişken daha ne istiyorsun?
1: Bilemiyorum.
0: Söylediğim gibi aileni tekrar yanında görmek istiyorsan onlara değiştiğini kanıtlamalısın.
1: Nasıl?
0: Sevdiğin insana verdiğin değeri gösterdiğin ölçüde sorunlar ortadan kalkar. Ne kadar yapıcı olursan o denli mutluluğun artar dostum. Felsefeye giriş ders bir. Kaygılarından sıyrılıp sevdiklerini kucaklamanın zamanı geldi dostum.
1: Sana çok şey borçluyum Yalçın. Gerçekleri görmemi sağladığın için teşekkür ederim.
0: Rica ederim dostum, önemli değil. Borcunu nakit olarak ödeyebilirsin.
1: Aman.
0: Bak, seni hep böyle görmek istiyorum.
1: Beni de palyaçolaştırdın.
0: Merak etme, 2 gün sonra benden kurtulacaksın.
1: Neden o? Yoksa gidiyor musun?
0: Tam tersi. Bugün kiralık bir ev buldum.
1: Buna ne gerek var?
0: Ailem gelecek. Şirket yöneticileri burada açtığımız şubenin başında benim olmamı istiyor.
1: Ya, buna çok sevindim.
0: Her akşam olmasa da sık sık görüşeceğiz. Benden hemen kurtulabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun dostum.
1: En azından felsefe derslerine devam edebileceğiz. aileni ne zaman getireceksin?
0: 2 gün sonra.
1: Onları çok özledin değil mi?
0: Hem de nasıl.
1: Sana imreniyorum doğrusu.
0: Meyve almıştım. Gidip mutfaktan getireyim.
1: Dur ben alırım.
0: Ya otur lütfen, otur. Evin yabancısı mıyım?
1: Elbette değilsin. Arkadaşım, dostumsun.
0: Bir şey mi dedin İbrahim?
1: Meyveleri iyi yıka demiştim. Ya Hürmüz Hanım, onu duydun. Yine baş başa kalacağız. Artık geceleri birlikte televizyon seyrederiz. Merak etme canım. Zaman su gibi akıp gider. Belki de birkaç ay sonra Fahriye yeniden evlenmeyi kabul eder. Umutsuzluğa kapılmanın anlamı yok. Öyle değil mi Hürmüz Hanım?

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkçe'ye Batı dillerinden pek çok sözcük girmiştir. Bunların büyük bölümü Fransızca kökenlidir. Fransızca, Türk Dil Kurumu sözlüğünde Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ülkelerdeki halkın kullandığı dil, Frenkçe olarak geçer. Bu dille yazılmış olan yazılara da Fransızca diyoruz. Türkçe'ye Fransızcadan geçen kelimeler çoğunlukla Türkçe yazılış biçimine göre yazılır. Direktör, vokal, kulüp gibi sözler Fransızcadan dilimize geçmiştir. Lokasyon, entonasyon gibi kelimelerse Fransızca gibi yazılıp aynı telaffuzda kullanılmaktadır. Bazı Fransızca sözcükler dilimize geçince Türkçe yazılış özelliği kazanmış. Fax, direkt, şov, şef, şoför, model, duble gibi. Dilimize geçen birçok Fransızca kelime türevleriyle birlikte kullanılmaktadır. Aktif, aktivite, aktivasyon. Ekonomi, ekonomik, ekonomist. Kombin, kombine, kombinasyon. Sempati, sempatik, sempatizan gibi. Bir yabancı kelime, kendine benzeyen başka yabancı kelimeleri de peşine takarak dile girmektedir. Tele ile başlayan telefondan sonra, telex, telepati, telepatik, televizyon, teleskop, telesiyej peş peşe Fransızcadan dilimize girdi. Fransızcanın tarihte geçen ilk yazılı edebi belgesi 842 yılına aittir. Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri grubunda yer alan Fransızca, Latince'den türemiştir. Bu bakımdan Fransızcadaki her 4 kelimeden 3'ü Latince'ye dayanır. 9. yüzyıldan sonra bilim ve ticaret dili oldu. Ancak 11. yüzyıla kadar olan Fransızca ile 13. yüzyıldan sonraki Fransızca arasında büyük farklar vardır. 13. yüzyıldan sonra Paris'in Fransızcası diğer bölgelerin önüne geçti. Bu tarihlerde ilk gramer kitapları ve sözlükler yazıldı. Fransızca, Orta Çağ'da İngiltere'nin resmi diliydi. Yani parlamentoda Fransızca konuşulurdu. Dolayısıyla soyluların da diliydi. Kral 2. Henry ve ailesi sarayda Fransızca konuşurdu. Eğitim dili de Fransızca olmuştu. Kral 8. Henry mektuplarını Fransızca yazardı. 1731 yılına kadar İngiltere'nin hukuk dili de, mahkemelerin dili de Fransızcaydı. O dönemde Fransızca, uluslararası antlaşmaların da yazım diliydi. Osmanlı diplomatları bile Fransızca konuşuyordu. Bu durum, 200 yıl boyunca Avrupa'daki bütün saraylarda konuşma dilinin Fransızca olmasına yol açtı. Hatta ünlü Alman kralı ve kutsal Roma İmparatoru 5. Karl ya da Charles şöyle demiştir. Hanımlarla İtalyanca, erkeklerle Fransızca, atımla Almanca konuşurum. Şarman'ın torunları da Fransızca konuşuyordu. Günümüzde de İngilizce'deki kelimelerin neredeyse 1/3'ü Fransızca kökenlidir. Hukuk terimlerinin çoğu Fransızca'nın konuşulduğu dönemden kalmadır. Uluslararası Frankofoni Örgütü, artacak eğitimli nüfus nedeniyle Fransızca'nın 50 yıl içinde en çok konuşulan dil olabileceğini öne sürmektedir. Güçlü sömürgecilik, Fransızca'nın yaygınlaşmasına yol açmıştı. Fransızca günümüzde dünyanın her yerinde konuşulan bir dildir. Dünyadaki bütün bale okullarının terimleri Fransızcadır. Fransızca bükümlü bir dildir. Bu dilde ön ek ve son ekler vardır. Çekim sırasında kelime kök değişikliğine uğrar. Cümle kuruluşu Fransızca'da özne, artı yüklem, artı nesne şeklindedir. Fransızca sözcüklerde erillik dişillik ayrımı bulunur. Ancak erillik ve dişillik ayrımında tam bir mantık bulunmaz. Bir kelime sıfattan önce gelirse dişildir ama aynı kelime sıfattan sonra gelirse eril oluverir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. NATO zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de. Ankara'da tarihi zirve için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. Meclisteki komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yaz bitmeden gerekli adımların atılacağını dile getirdi. Kurtulmuş açıklamalarını Şırnak'ta düzenlenen Hazreti Nuh'u anma merasiminde yaptı.
2: Uzun süren, ihtimamlı, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. Bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Biz bir oldukça, birlikte oldukça, hep beraber kardeşlikle kalplerimiz yoruldukça Allah'ın izniyle bir daha inanıyorum ki bu memleketin hiçbir yerinde hiçbir evladı terörle karşılaşmayacak. Hiçbir insanımız terörün mağduru asla olmayacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin mevcut görüntüsünden üzüntü duyduğunu belirtti. Partinin iç sorunlarını aşması ve milli meselelerde çözüm üreten güçlü bir muhalefet konumuna gelmesi temennisini dile getirdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, meclis başkanlığı mahkeme değildir, CHP'nin vasisi de değildir. Bütün partilere eşit mesafedeyiz dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir görüntü içerisinde olmasından asla razı değiliz. İçimiz sızlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an evvel kendi iç huzursuzluğundan kurtulmasını ve Türkiye'nin şu anda meclisteki sayısal olarak ikinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli meselelerimizde çözüm üreten, kararlılık içerisinde olan, Türkiye'de hakikaten iktidar alternatifi olan bir parti görünümüne, haline gelmesini temenni ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin samimi temennim bu görüntüsünden bir an evvel uzaklaşmasıdır. Meclis Başkanlığı parlamento hukuku ile sorumludur. Meclis Başkanlığı mahkeme değildir. Meclis Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin vasisi de değildir. Biz bütün partilere karşı eşit mesafedeyiz.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katıldı. Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin barış yapıcı vizyonu çok büyük etkiler ortaya koyuyor dedi. Kurtulmuş, NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını ifade etti.
3: Türkiye her alanda hakikaten bir yıldız gibi parlamaya başladı. Bu zirvelerde bunların sadece bir göstergesi. Benim hatırlayabildiğim kadarıyla bu yıl 5 tane büyük zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin artık bir merkez haline dönmeye başladığını, bir çekim merkezi haline geldiğini ifade ediyor. Türkiye'nin barış yapıcı vizyonu çok büyük etkiler ortaya koyuyor. Siklet merkezi olma özelliğiyle bütün dünyanın farklı bölgeleri arasında bir makul görüşülebilir, konuşulabilir ve uzlaştırıcı bir zemin oluşturuyor. Burada yeniden NATO ittifakının geleceğine dair bağlılıklarını teyit etmek bakımından bu toplantının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok merkezli bir dünyanın kurulmasının da artık işaretini gösteriyorlar, ortaya koyuyorlar. Bu merkezlerden birisi de Türkiye'dir.
1: Başkent Ankara, NATO'nun en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede ittifakın geleceği ve küresel güvenlik gündemi ele alınacak. Türkiye, NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcilerini ağırlayacak. Zirve, NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde gerçekleştirilecek. Zirveyi dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 basın mensubu takip edecek. Uluslararası Medya Merkezi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturuldu. Merkezde yaklaşık 1800 çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası, televizyon stüdyoları ve 40 kurgu odası yer alıyor. Böylece NATO tarihindeki en kapsamlı medya çalışma alanlarından biri hazırlandı. Zirvenin yayıncı kuruluşuysa Türkiye'nin haber ekranı TRT olacak. TRT 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 yayın noktasıyla zirveyi dünya kamuoyuna aktaracak. Zirve haftasında Ankara genelinde yaklaşık 5000 açık hava iletişim noktasında tanıtım çalışmaları yapılacak. Billboard ve dijital ekranlarda NATO zirvesinin yanı sıra Türkiye'nin COP31 başkanlığı, savunma sanayi ve Go Türkiye tanıtım kampanyasına ilişkin görseller yer alacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak zirvenin detaylarına ilişkin bilgi verdi. Duran paylaşımında zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek. Öte yandan liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır ifadesini kullandı. Duran, zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştireceğini kaydetti. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerini resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacak. Ankara'da tarihi zirve için güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıktı. Güvenlik çemberi özellikle büyükelçiliklerle liderlerin kalacağı otellerin çevresinde yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar yarın sabahtan itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Başkent 6000 kamerayla kent güvenliği yönetim sistemi merkezinden kesintisiz izleniyor. Sanal devriye faaliyetleri de 7 gün 24 saat esasına göre 639 personelle yürütülüyor. Şehir genelinde 48.841 polis, 7.447 jandarma olmak üzere toplam 56.288 güvenlik görevlisi sahada. Sadece karada değil, havada da önlemler sıkı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zirve boyunca Esenboğa Havalimanı'nda sivil uçuşlara geçici sınırlamalar getirdi. Salı günü 10-18, çarşamba günü ise 14-21 saatler arasında hava trafiği tamamen kontrol altında olacak. Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları NATO Liderler Zirvesi için Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Akrotim ekibi gösteri öncesi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son prova uçuşunu yaptı. Türk Yıldızları gösteri uçuşunu yarın 15.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirecek. RTÜK, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yayıncılara yönelik açıklama yaptı. RTÜK açıklamasında zirvenin Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolünü, diplomatik etkinliğini ve bölgesel caydırıcılığını bir kez daha öne çıkaracağı belirtildi. Yayıncı kuruluşların haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmelerinin önem taşıdığı kaydedildi. Yayınların teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla yürütülmesi temel beklentimizdir denildi. RTÜK açıklamasında zirve süresince tüm yayın akışlarının izleme ve değerlendirme uzmanlarınca titizlikle takip edileceği vurgulandı. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Amerikan Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. Detayları sosyal medya hesabından duyuran Zelenski, savaşı sona erdirmek için Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir önemde ifadesini kullandı. NATO zirvesini işaret etti ve görüşmemize Ankara'daki

0: Yakınlarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Rum yönetiminin Aya Napa kentinde bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğradı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Erhürman, Aya Napa'da 47 yaşındaki bir yurttaşımız henüz kimlikleri tespit edilememiş bir grup saldırganın saldırısına uğramış ve yaralanmıştır ifadesini kullandı. Erhürman, konunun yakından takip edildiğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yenilenecek Paşabahçe Stadı'nı da kapsayan yaşam alanı projesinin bir yılda biteceğini söyledi. Kurum, DOA sistemiyle 5 günde 7 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Bakan Kurum, İstanbul Beykoz'da tapu dağıtım töreninde konuştu.
1: Hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ediyor ve yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz. Tüm hak sahibi kardeşlerime, Beykozlu hemşehrilerime, Beykoz'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Beykoz için yeni bir adımımız daha var. Beykoz Paşabahçe Stadı'nı inşallah yeniliyoruz ve stadın önündeki alanı denizle birleştiriyoruz ve orada çocuklarımızın koşup oynayacağı, annelerimizin güvenle oturabileceği bir yaşam alanını Beykoz'a kazandırıyoruz ve önümüzdeki yılda bu projeyi teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde uygulamaya aldığımız depozito yönetim sistemimizde sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
0: Bal arısı ürünlerinin kullanıldığı alternatif tedavi yöntemleri apiterapi sektöründe ürün çeşitliliğini geliştirecek arı zehrinin toplanmasına ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği değerlendirdi. Katma değeri yüksek bu yeni üretim alanı arıcılığımızı çok daha ileri bir noktaya taşıyacak dedi. Düzenlemeyle arı zehri üretimi kayıt altına alınacak, üretim ve kalite standartları belirlenecek. Üreticilerin teknik yönden ve eğitim faaliyetleriyle desteklenmesini de içeren düzenlemeyle arı ürünlerinde güvenilirlik ve izlenebilirlik artırılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sivas-Tokat Karayolu üzerinde inşa edilen Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. Sivas'taki törende konuşan Uraloğlu, proje seyahat süresini 5 dakikaya indirecek dedi. 4735 metre uzunluğundaki tünel sayesinde yılda 371 milyon lira tasarruf edileceğini vurguladı.
2: Çift tüplü olarak inşa edeceğimiz 4735 metre uzunluğundaki Çamlıbel tünelimiz 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla toplam 7.7 kilometre uzunluğunda önemli bir projedir. Tünelimizle ulaşım kodunda 286 metre aşağıya çekerek 1684 metrelik rakımı 1398 metreye indirecek 13 keskin virajı bypass edecek güzergahı 2,3 kilometre kısaltacak, seyahat süresini ise sadece 5 dakikalara düşürmüş olacak. Zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olarak yılda 371 milyon lira tasarruf edeceğiz.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferinin başladığını duyurdu. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde inceleyecek olan bilim heyeti kritik araştırmalar yürütecek.

Bakan Kacır bilim heyetinde TÜBİTAK yarışmalarında dereceye giren 3 lise öğrencisinin de yer aldığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercihi yapacak öğrenciler için önemli bir uygulamayı devreye alıyor. Tüm okul bilgilerini, taban puanları ve fiziki imkanları tek çatıda toplayan Rota Marif platformu 10 Temmuz'da açılıyor. rotamarif.meb.go.tr adresine giren kullanıcılar il, ilçe, okul türü, pansiyon durumu ve hatta okul kademesine göre filtreleme yapabilecek. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçeleriyle Kütahya'da arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Yangın Kütahya'da tamamen, Balıkesir Kepsut'ta ise büyük ölçüde kontrol altında. 6 Eylül'deki yangına ise müdahale sürüyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Trakya, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ve Konya'nın batısında yağışın yer yer kuvvet kazanması bekleniyor. Haftanın sonuna doğru Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgası etkisini hissettirecek. Marmara ile Karadeniz'de Perşembe ve Cuma günü gök gürültülü sağanak yeniden gündemde olacak. Yarın Ankara'da hava sıcaklığı 29 derece. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağış beklenmiyor. İstanbul'da yarın en yüksek sıcaklık 30 derece. Perşembe ve cuma günü kentte gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. İzmir'de ise sıcaklık yarın 34 derece bekleniyor. Kent genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. NATO zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de. Ankara'da tarihi zirve için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Brezilya ile Norveç şu sıralarda karşı karşıya geliyor. Saat 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, İngiltere ile kozlarını paylaşacak. Maçlar TRT1'den yayınlanacak. Fenerbahçe takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık sözleşme imzaladı. 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli formayla 149 resmi maça çıkıp 11 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdürüyor. Siyah beyazlar kamptaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MTE 1904 takımıyla 0-0 berabere kaldı. Öte yandan Beşiktaş Salih Özcan'la anlaşma sağladı. Milli futbolcunun resmi sözleşme imzalamak için Perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Milli takımımız FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası'nda 4. sırayı aldı. Ay Yıldızlar bronz madalya maçında Avustralya'ya 77-69 yenildi. Turnuvada Sırbistan'ı yenen Amerika Birleşik Devletleri altın madalyanın sahibi oldu. Asırlık geleneğin kalbi bir kez daha saray içi er meydanında attı. Gün boyu süren zorlu mücadelelerin ardından dualı çayır yeni baş pehlivanını belirledi. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde altın kemerin sahibi finalde rakibini puanlamada geçen Erkan Taş oldu. Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı şöyle: Ankara 16, İstanbul ve Rize 21, Bursa 17, Çanakkale ve Muğla 19, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır 23, Antalya 24, Adana 25, Trabzon 22, Bolu ve Erzurum 10, Van 13 derece.

0: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun ilk 28 kilometresindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanı.
1: Arkası yarın.

Martı 2. bölüm. Yazan Anton Pavlovich Çehov. Çeviren ve radyoya uyarlayan Rukiye Aydın Kambur. Yöneten Tilbe Saran. Efektör Ersin Temelli. Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Tilbe Saran, Konstantin Gavrilovich Treplev, Engin Hepileri, Piotr Nikolayevich Sorin, Levent Öktem, Nina Zareçnaya, Irmak Örnek, Yakov Murat Şenol, Polina Andreyevna, Serpil Göral, Yevgeni Don, Bülent Şakrak, İlya Şamrayev, Cem Cücenoğlu, İrina Nikolayevna Arkadina, Senan Kara, Boris Alekseyevich Trigorin, Yetkin Dikinciler.

Ömrü boyunca şehirde yaşamak istediği halde, emekli olduktan sonra maddi sıkıntılardan dolayı çiftliğine sığınmak zorunda kalmış Piotr Sorin, artık yeğeni Konstantin Gavrilovich Treplev'le birlikte köyde yaşamaktadır. Moskovalı ünlü bir oyuncu olan kız kardeşi Irina Arkadina ve sevgilisi dünyaca ünlü yazar Boris Trigorin yaz tatili için bu köye misafir gelmişlerdir. Treplev, çiftlikteki bu ünlü konukların şerefine oyunculuk heveslisi sevgilisi Nina Zarechnaya için bir oyun yazar. Annesinin gözüne girebilmek umuduyla yeni biçimler denediğini iddia ettiği Dünyanın Ruhu adlı eserini Ay tam gölün üzerinde yükselirken sergileyecektir. Treplev bir yandan heyecanla sevgilisinin gelmesini beklerken bir yandan derme çatma sahnedeki son hazırlıkları denetler. Nina bu çiftliğe gizlice gelmek zorundadır çünkü babası ve üvey annesi buradakilerin bohem bir hayat yaşadıklarını düşünür ve kızlarının da oyuncu olmasından korkarlar. Konuklar günün batımıyla yavaş yavaş oyunu izlemek üzere yerlerini alırlar.

0: Dayı, dayı duyuyor musun? İşte onun ayak sesleri. Geldi.
1: Dur oğlum, dur, düşüreceksin.
0: Onsuz yaşayamam dayı. Ayak sesleri bile müzik gibi geliyor bana. Mutluyum. Deliler gibi mutluyum.
2: Kasya. Ay, geç mi kaldım ha? Sevgili. Geç kalmadım değil mi?
0: Rüyalarımın pirisi.
2: Bütün gün o kadar korktum ki. Babam izin vermeyecek diye ödüm koptu. Neyse ki sonra üvey annemle bir yere gitmeleri gerekti. Güneş battı, ortalık kızardı. Ay çıkmaya başlarken fırladım. Atları deli gibi deli gibi sürdüm. Buraya gelebilmek için nasıl acele ettim bilseniz. Daha hızlı, daha hızlı. Ama şimdi çok mutluyum.
1: Nina.
2: Sorin, sizi gördüğüme çok sevindim.
1: Bu gözler ne? Ağladınız mı yoksa? Yapmayın bunu. Yazık o gözlere.
2: Tutamıyorum. Tamam, önemli.

0: Ay hala nefes nefeseyim. Hadi, hadi acele edelim. Benim yarım saatte dönmem lazım.
1: Ne? Ama Nina...
0: Hayır, hayır, hayır. Sakın, sakın kalmam için zorlamayın. Babam burada olduğumu bile bilmiyor.
1: Zaten vakit geldi. O zaman hadi hemen başlayalım.
0: Tamam.
1: Hadi, hadi seyircileri çağıralım.
2: Tamam, tamam. Ben herkese haber veririm. Hemen gidiyorum.
1: Ay, çok iyi olur. Çok teşekkür ediyorum.
2: Bir kere şarkı söylerken bir meslektaşım bana... ...Ekselans ne kadar güçlü bir sesiniz var demişti. Sonra biraz düşünüp... ...ama çok çirkin diye eklemişti.
0: Babamla karısı size gelmeme asla izin vermiyorlar. Buradakilerin hepsi bohemmiş. Benim de oyuncu olmamdan korkuyorlar. Ama tuhaf bir şey var beni buraya çeken. Böyle bir martı gibi göle doğru. Kalbimde hep siz varsınız. Etrafta birileri var mı?
1: Hayır. Yalnızız.
0: Şurada birisi yok mu?
1: Hayır Nina.
0: Şey, bu ne ağacı?
1: Kara ağaç. Ha.
0: Neden böyle koyu renkli?
1: Akşam oldu. Yani her yer karardı. Ha. Dur, ne olur. Yalvarırım. Hemen git.
0: Kalamam.
1: Peşinizden gelsem, Nina. Ha? Bütün gece bahçenizde durup pencerenize bakarım.
0: Sakın, sakın ağa, bekçi sizi görür. Köpek de size alışkın değil. Deli gibi havlar, sakın.
1: Nina sizi seviyor.
0: Şşş.
1: Hey, kim var orada? Ha, Yakov sen misin?
3: Evet beyim, döndük.
1: Tamam hadi, öyleyse hemen yerlerinize. Ay yükseliyor. Tamam. Hadi artık oyuna başlamalıyız.
3: Tamam beyim, tamam.
1: Efekt için ispirto, o hazır değil mi?
3: Evet.
1: Tamam, kükürt?
3: Hazır beyim.
1: Tamam, bak kırmızı gözler parladığında kükürt kokusu muhakkak yayılmalı. Nina, hadi. Her şey hazır. Nasıl? Biraz gergin misin?
0: Evet. Evet hem de çok. Şey, annenizden çok fazla çekinmiyorum ama Trigorin, yani onun önünde oynamaktan hem çok korkuyorum hem de utanıyorum. O kadar ünlü ki. Genç mi?
1: Evet.
0: Ne güzel hikayeler yazıyor. Ha,
1: bilmem. Hiç okumadım.
0: Sizin oyunlarınızı oynamak çok zor. İçinde canlı tek kişi yok.
1: Canlı mı? Hayatı ne olduğu gibi ne de olması gerektiği gibi tasvir etmeli. Yani hayallerimizde rüyalarımızdaki gibi olmalı.
0: Ama oyunda hareket de yok. Sadece laflar. Bence mutlaka her oyunda aşk olmalı.
1: Hadi bir sahneye geçelim. Geliyorlar. Sonra konuşuruz.
0: Olur gidelim. Doktorla Polina geliyorlar. Of, çok heyecanlıyım.
1: Evet Nina şöyle. Son bir kez ezber olalım.
0: Tamam.
1: Ne, insanlar.
4: Hava serinliyor. Rutubet bastırdı. Hadi dönün de çizmelerinizi giyip gelin siz.
5: Gayet iyiyim böyle Polina.
4: Ay hiç dikkat etmiyorsunuz kendinize. İnatçı. Ay domuz gibi de inat ediyorsunuz ha. Bir de doktor olacaksınız. Ya nemli hava size iyi gelmiyor işte. Çok iyi biliyorsunuz. Ama benim üzüldüğümü görmek çok hoşunuza gidiyor tabii. Değil mi? Dün akşam da bu yüzden hep terasta oturdunuz. Bana inat.
5: Ah gençliğim hmm. Gitti ya. Bana.
4: Irina Nikolaevna ile yaptığınız sohbete öyle dalmıştınız ki havanın soğuduğunu bile fark etmediniz. İtiraf edin, abayı yakmışsınız ona.
5: Polina, 55 yaşındayım ben.
4: Ha, ne olmuş yani? Ha? Bir erkek için yaş sayılmaz. Kendinizi mükemmel korumuşsunuz. Mihrap yerinde. Hala bütün kadınlar size bayılıyor.
5: Ne yapalım yani?
4: Siz hepiniz, bütün erkekler bir kadın oyuncuyu görmeye durun. Hemen önünde diz çökmeye hazırsınız. Ha, hepiniz.
5: Toplumun sanatçılara ne bileyim mesela tüccarlardan farklı davranması son derece doğaldır. İdealizm bu.
4: Yani kadınların sizi sevip boynunuza atılması da mı idealizm?
5: Bilmem. Kadınlarla hep iyi anlaştım. Bir kötülük yok ki bunda. Her şeyden önce beni iyi bir hekim olduğum için sevdiler. 10-15 sene önce sen de hatırlarsın. Bölgedeki tek düzgün doğum doktoru bendim. Ama her zaman da onurlu bir adam oldum.
4: Yevgeni. Sevgilim.
5: Polina. Geliyorlar.
2: Oyun başlamak üzere.

0: Yavaş yavaş yerlerimizi alalım. Bakalım bizim Kosya neler yapmış.
1: Polina! Kocanız Arkadina ve Trigorin'i getiriyor.
2: Nerede bu kadın? Nerede? 1873'teki Poltava Panayırı'nda çok güzel bir oyunculuk sergilemişti. Gerçekten muhteşemdi. Ya lütfen söyleyin Irina. Komedyen Chadin nerede? Raspulyev rolünde eşsizdi. Sadovski'den bile daha iyiydi. Nerede şimdi?
3: Yani Şamrayev. Muhdebi'den kalma oyuncuları sorup duruyorsunuz. Ne bileyim ben?
4: Doktor, burada mıydınız? Polina da buradaymış.
1: Nasıl oturmak istersiniz sevgili Irina?
4: Çok teşekkür ederim doktor. Abi, gel böyle. Sen de otur. Boris, yanıma gelsene.
5: İyi, iyiyim böyle. Gelirim birazdan.
1: Hadi bakalım sayın dava vekili Sorin. Oturun bakalım.
0: Evet, otursam iyi olacak. Oyun da başlamak üzere.
6: Ah, Paçka Chadin. Onun gibiler kalmadı artık. Tiyatro eskisi gibi değil. Eskiden ulu çınarlar yetişirdi sahnede. Şimdi kütüklere kaldık.
1: Günümüzde büyük yeteneklerin azaldığı doğru Şamrayev. Fakat oyunculuk ortalaması da yükseldi.
6: Aa, size katılmıyorum. Ha, yine de zevk meselesi. Zevkler ve renkler tartışılmaz.
7: Ay, hadi otur yerine, otur. Oyun başlayacak.
6: Tamam karıcığım, tamam.
8: İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar Maşa.
5: Gecikmedik değil mi?
0: Yok çocuğum, gecikmediniz. Otur bakalım Medvedenko. Birazdan başlayacak.
7: Sevgili oğlum, ne zaman başlayacak bu oyun? Sonunda oğlum sahneden inmeyi lütfetti.
9: Anne biraz sabır, rica ediyorum.
7: Ah Hamlet, oğlum. Bakışlarımı ruhumun en derinliklerine yönelttin. Öyle karanlıklar, öyle lekeler var ki içimde silinir, yıkanır gibi değil.
9: Vay vay vay vay. Anne, evet anne, evet. Ve bütün bunlar ne için? Yağlı, pis, ter kokuları içinde bir yatağın, alçalıp çamura batmak için, gübre yığını üstünde koklaşıp sevişmek için.
7: Sus, sus artık, yeter yeter, bu sözler hançer gibi kulağımı deliyor.
9: Hamlet üçüncü perde, dördüncü sahne. Hanımlar beyler, hanımlar beyler, oyunumuz başlamak üzere. Başlıyorum.
6: Bravo.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben biri olur Eçber. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin %80 oranında tamamlandığını da söyledi. Ümidim, meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin bitmesi dedi. Ankara NATO zirvesi kapsamında uluslararası güvenlik diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Müttefikler Ankara'da programında üst düzey devlet temsilcileri, politika yapıcılar ve stratejik araştırma kuruluşları bir araya gelecek. İki gün sürecek etkinlikte NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesini takip edecek uluslararası basın mensuplarını anlamlı bir resepsiyonda ağırladı. Resepsiyonda yabancı basın mensuplarına Türk sofra kültürüne ait yemeklerden ikram edildi. Duran, Türk mutfağını değerli kılan yalnızca yemeklerin zenginliği değil, bu zenginliğin paylaşılmasıdır, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yenilenecek Paşabahçe Stadı'nı da kapsayan yaşam alanı projesinin bir yılda tamamlanacağını söyledi. Mega kent için kentsel dönüşümün gerekliliğini bir kez daha vurgulayan kurum bu konuda kararlılık mesajı verdi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Kazalarda 6 kişi öldü, 79 kişi yaralandı. Aydın'da denize giren 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Sinop'ta denizde akıntıya kapılan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Burdur'da baraj gölüne giren bir kişi boğuldu. Samsun'da ise akıntıya kapılan yabancı uyruklu 2 kişi kurtarıldı. Zonguldak, Sivas ve Kayseri'de kaybolan 3 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarıyiçi Er Meydanı'nda 665. kez gerçekleşti. Başpehlivanlığı finalde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar'ın yeni başpehlivanını tebrik etti. Pehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak verdi. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, birçok bölgede sağanak görülecek. Haftanın sonuna doğru Marmara ve Karadeniz'de yağışlar yeniden etkisini artıracak. Rum yönetiminin Aya Napa kentinde bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğradı. Olaya ilişkin açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaralının Rum yönetiminde tedavi altında olduğunu açıkladı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. İranlılar, eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirildi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkati çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de görüştü. İsrail'de Yüksek Mahkeme, özel televizyon ve bölgesel radyo yayınlarını denetleyen 2. Otorite Konseyi'nin çalışmalarını sürdürmesine hükmetti. İsrail hükümeti kararı reddederek ülke tarihinde ilk kez yüksek yargının bağlayıcı bir kararını uygulamayacağını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönülden notaya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bazı kişiler için belagati çok güzel denildiğini duymuş olabilirsiniz. Belagat, kelimelerin kusursuz bir biçimde söylenmesi ve net anlaşılması demektir. Ses kusuru olan bir kişinin belagatle konuşması mümkün olamaz. Çünkü bir dili iyi konuşabilmek için seslerin doğru çıkarılması şarttır. Bazı kişilerin konuşmalarında F seslerini V gibi, K seslerini G gibi, S seslerini Z gibi çıkardığını fark etmiş olabilirsiniz. Yanlış söyleyişler alışkanlıktan ileri gelmiyorsa, bu durum tamamen dil ve dudak tembelliğinden kaynaklanır. Ses kusurlarının ilki dil ve dudak tembelliğidir. Dil ve dudak tembelliği konuşma organlarının kaslarındaki zayıflamadan ileri gelir. Üst ve alt dudak kasları kullanılmaz ya da az kullanılırsa özellikle konsonlar yani ünsüz sesler anlaşılmaz olur. Dudak tembelliği olanlarda tam olarak çıkması gereken ünsüzlerin birçoğu tam boğumlanmıyor yani tam biçimini almıyorsa kelimeler ya hiç anlaşılmaz ya da yanlış anlaşılır. Dil tembelliği ise etkisini hem konsonlar hem de vokal dediğimiz ünlüler üzerinde gösterir. Vokallerin ve konsonların belirtildiği harfler söylenen harfe yakın olabilir, S yerine Z çıkabilir. Cam yerine çam diyemezsiniz. Çünkü çam başka, cam başka bir şeydir. Bütün bunların sebebi hiç şüphe yok ki bozuk artikülasyondur. İkinci ses kusuru çocukluktan kalan yanlış ses çıkarma biçimidir. Çocuklukta gırtlağı zorlayarak, yani şu şekilde gırtlağı zorlayarak ses çıkaran kişiler bu şekilde konuşmaktan vazgeçirilmezse rahatsız edici seslerini yıllarca kullanmak durumunda kalırlar. Böyle seslere sahip kişiler kaba bir konuşma biçimi de geliştirir. Aynı şekilde çocukluktaki tiz ve keskin ses çıkarmayı 30'lu yaşlarda gırtlak kemikleşmeye başladıktan sonra da devam ettirenler bu sesten çok uzun süreli çalışmalarla kurtulabilirler. Bu bakımdan tiz sesle konuşan bir çocuğun sesinin 8 yaş civarında normal bir sese dönüştürülmesi gerekir ki burada en önemli görev anne, babalara ve öğretmenlere düşmektedir. Şunu bilelim ki en güzel ses hiçbir zorlama olmadan çıkan sestir. Ses organları gerildikçe sesin güzelliği bozulur. Üçüncü ses kusuru gırtlağın erken yaşlanmasıdır. Sesin göğse inmesi yani kafa ve gırtlak seslerini çıkarmadaki güçlük, tınıda bozulma, titreşimde azalma sonucunda sesin aralığı daralır. Böylece istenilen sesin çıkarılması zorlaşır. Ancak mükemmel teknik ve sürekli çalışmayla meslek hayatını 50 yıl boyunca sürdüren sanatçılar, sunucular ve spikerler vardır. Halit Kıvanç, Musa Eroğlu, Erol Evgin, Jülide Gülizar, Orhan Ayhan gibi spiker, sunucu ve sanatçılarla Kocatepe Camii'nin eski baş imamı İsmail Coşar, Kani Karaca ve daha niceleri gırtlaktaki erken yaşlanmanın önlenebileceğinin kanıtlarıdır. Ne kadar yetenekli olursanız olun, sesiniz eğitilmediği ve doğru nefes almadığınız takdirde çocukluğunda çok güzel top oynayan ancak eğitim almadığı için büyüdükçe halı sahadan öteye gidemeyen futbolcu gibi olunur. Dördüncü ses kusuru kültürsüz sestir. Kültür, insanın geçmişle bağını oluşturan, geleceğe yönelik doğru tahminler yapmasını sağlayan, iyi insan olmanın, toplumla barışık olmanın anahtarını veren bir birikimdir. Belirli bir kültüre sahip olan bir kişinin sesi, aynı yaştaki hiç eğitim almamış bir başka kişiden daha güzel çıkar. Sağlıksız beden, bağırarak konuşmak, sert konuşmak, hep aynı tonda konuşmak diğer ses kusurlarıdır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün sporun sadece skor tabelalarıyla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda toplumsal vicdanın sesi haline geldiği 1968 Meksiko Olimpiyatlarından söz edeceğiz. Bu oyunlar hem unutulmaz atletizm rekorlarına hem de tarihe geçen bir duruşa sahne oldu. Kürsüde başları eğik, siyah eldivenli yumruklarını göğe kaldıran Tommy Smith ve John Carlos o sıra dışı günün en güçlü simgesi oldular. 200 metrede madalya kazanan Amerikalı atletler ırk ayrımcılığına karşı sessiz ama dev bir çığlık attılar. Ayakkabılarını çıkarıp siyah çoraplarıyla kürsüye çıkarak yoksulluğa dikkat çektiler. Bu tavırları nedeniyle olimpiyat köyünden uzaklaştırılsalar da o yumruklar adaletin spor sahasındaki ebedi sembolü oldu. 1968 Meksiko Olimpiyatı.

0: Fiyatları aynı zamanda teknik mucizelerin yılıydı. Şehrin yüksek rakımı ve düşük hava direnci akıl almaz rekorları da beraberinde getirdi. Bob Beamon uzun atlamada tam 8 metre 90 santime ulaşarak mevcut rekoru 55 santimetre geliştirdi. Bu mesafe o kadar büyüktü ki cihazlar ölçmeye yetmeyince hakemler sahaya manuel elle ölçülen şerit metre getirdiler. Yüksek atlamada ise Dick Foxbury çıtayı sırtı dönük geçerek devrim yaptı. Herkesin şaşkın bakışları altında altın madalyayı kazanan bu teknik bugün tüm dünyada standart haline geldi. Maraton branşında ise sporcumuz İsmail Akçay dördüncü olarak bize tarihimizin en büyük atletizm başarılarından birini yaşattı. 1968 Meksiko bir kum havuzundaki devasa izle siyah bir eldivenin gölgesinin buluştuğu ve sporun sınırlarının yeniden çizildiği bir yıldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben biri olur Eçber. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden bir haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin %80 oranında tamamlandığını da söyledi. Ümidim, meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin bitmesi dedi. Ankara NATO zirvesi kapsamında uluslararası güvenlik diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Müttefikler Ankara'da programında üst düzey devlet temsilcileri, politika yapıcılar ve stratejik araştırma kuruluşları bir araya gelecek. İki gün sürecek etkinlikte NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesini takip edecek uluslararası basın mensuplarını anlamlı bir resepsiyonda ağırladı. Resepsiyonda yabancı basın mensuplarına Türk sofra kültürüne ait yemeklerden ikram edildi. Duran, Türk mutfağını değerli kılan yalnızca yemeklerin zenginliği değil, bu zenginliğin paylaşılmasıdır, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yenilenecek Paşa Bahçe Stadı'nı da kapsayan yaşam alanı projesinin bir yılda tamamlanacağını söyledi. Mega kent için kentsel dönüşümün gerekliliğini bir kez daha vurgulayan kurum bu konuda kararlılık mesajı verdi. İzmir'de bir halk plajına gelen başörtülü kadınlar başka bir kadının hakaretlerine maruz kaldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere kısa sürede büyük tepki yağdı. Olay üzerine başlatılan soruşturma neticesinde saldırgan kadın gözaltına alındı. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, birçok bölgede sağanak görülecek. Haftanın sonuna doğru Marmara ve Karadeniz'de yağışlar yeniden etkisini artıracak. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran, Washington hattında yürütülen diplomatik temas